karşı yetkisiz de olduğu için ters davranmaya başlarsınız. Bir süre sonra herkesi azarlayan, herkesi küçük görmeye başlayan, kendisine verilen bir yetkiyi başkalarını küçülterek kullanmaya başlayan bir zavallı olursunuz. Bunun farkına bile varmazsınız. Ve en kötüsü, yaptığınızın doğru olduğunu zannedersiniz. Oysa ki yaptığınız baştan aşağı hatadır. Sahip olduğunuz o yetkiyle böbürlenirseniz, kibirlenirseniz, başkaları sizi ait olduğunuz, sizin ait olduğunuz zannettiğiniz yere oturtmuyorsa, onlara kızıyorsanız, bu zaten ne kadar yanlış davranışınızın işareti değil midir? Bir yerin sahibi olan insan, başka insanları haşlasın diye, kırsın diye, onlara hakaret edip üstünlüğünü kanıtlasın diye oraya tayin edilmemiştir. Tam aksine, bütün kardeşlerine, onları yüceltmek istikametinde yardım etmesi için o mevkiye getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada eğer yanlışı seçersek, Allah'ın yolunda olan bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Dışarıdaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Ve sadece nefslerinizle hareket edersiniz. Eğer bir toplumda insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa, birbirlerine haset ediyorlarsa, eğer birbirleriyle olan ilişkilerinde negatif bir veçhe oluşmuşsa, insanlar birbirinin yanında değil, karşısındaysa, o zaman o toplulukta mutluluk rüzgarları esebilir mi hiç? Sadece dondurucu rüzgarlar eser. Orada olmaktan kimse mutluluk duymaz, huzur duymaz. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Bizim yaptığımız nedir diye kendinizi dikkatle tetkik süzgecinden geçirin. Başkalarına çalışma hakkı vermeyenler, onlar çok büyük bir hatanın içinde bocalamaktadırlar. Eğer vaktiyle etrafınızda onca insan varken yanlış davranışlarınızla onların hepsini birer birer saf dışı bıraktıysanız, neticede yalnız kaldıysanız, bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Sadece siz varsınız. Sakın şikayet etmeyin. Bana yardım etmiyorlar, beni yalnız bıraktılar diye. Hayır. Siz onları başınızdan def ettiniz. Onları küçük gördünüz. Hizmeti sizin bildiğinizi düşündünüz. Ve başkalarını devamlı olarak iş yapmasına mani olarak soğuttunuz. Ve mutsuz insanlardan oluşan bir çevre vücuda getirdiniz. Peki siz mutlu musunuz? Mutsuz olduğunuzu biliyoruz. Arkasında başkaları yatmıyor. Ya o huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı içine soktuğunuz onca insan
hizmete gelmek istedikleri halde hizmetten men edilenler, hizmeti bir zevk iken onlara zehir ettiğiniz insanlar, öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kimliğiniz nedir? Neredesiniz? Ait olmanız lazım gelen yer neresi? Bir düşünün bakalım. Onca insanı huzursuz etmenin arkasından elinize ne geçti? Evvelce o kadar kalabalık bir grubun yaptığı işlerin hepsini siz tek başınıza yapmaya kalkarsanız ne kadar başarı kazanabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa, onlar birbirinin yanında değillerdir. Yücelen bir toplumu asla oluşturamazlar. Onlar birbirinin karşısındadırlar. Ancak bir çöküşü gerçekleştirebilirler. Allah'ın emirlerini değil, nefslerinin emirlerini yapacakları için. Ve nefslerin emri şeytanın emridir. Hiç şeytanın emrinde olan insanlar mutlu olabilirler mi? Öyleyse bir mevkiye getirilen kardeşlerimiz bir süre sonra kendilerini bir şey sanmaya başlıyorsa ve başkalarına tepeden bakmaya başlıyorsa, davranışlarıyla başkalarını aşağılıyorsa, küçültüyorsa, o zaman o hiç Allah'ın sevgilisi olabilir mi? Bunu nasıl Allah yolunda hizmetleyebiliriz ki? Bu şeytanın yolunda hizmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şikayet edilenler, şikayet edildikleri için korkuyorlar. Onlardan üst makamın nefret edeceğini zannediyorlar. Onun yüzünde küçüldüklerini düşünüyorlar. Ve şikayet edenle şikayetlerin muhatabı olanı aynı safta zannediyorlar. Hiç öyle şey olur mu sevgili kardeşlerim?

söz konusu olan şey bir büyük huzursuzluğa davettir. Birbirinize omuz vermedikçe yücelen bir toplumu oluşturamazsınız. Öyleyse şikayet edenler, şikayetlerinizin muhtevasına dikkat edin. Her şikayet, şikayetlerinin karşısında olmanın bir işaretini taşır. Siz böyle oldu diye, o şikayeti yaptınız diye yücelmezsiniz. Davranışlarınızdan, konuşma stilinizden, şikayet ettiğiniz kişiden mi yanasınız, yoksa onun düşmanı mısınız, hemen belli olur. O zaman kaybedenlerden olursunuz, dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, şunu en güzel bir standartta yerlerine oturtmalıyız ki, sahabe yücelen bir toplumdu. Onlar gibi olmak hedefimizdir. O hedefe ulaşmak için kendimizi adamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız emir budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Bir sevgi beraberliği içinde tüm güzellikleri yaşamaya çalışın. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirini yücelten bir toplum olma yolunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışın. Allah sizinle beraberdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, onun bir güzelliğini daha yaşamak üzere. Konumuz Hanif dini, Hanif fıtratı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hanif dininden bahsediyor. Hanif fıtratından bahsediyor. Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Bu din aslında ezeli ve ebedi bir dindir. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'dan ve aynı zamanda da tabii ilk peygamber, ilk insan ve ilk nebi olan Hazreti Adem'den son nebi olan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar din bu peygamberlere verilen şeriat kitapları ile dizayn edildi. Ve asli unsurlar itibariyle bütün şeriat kitapları birbirinin aynıdır. Asli unsur bütün nebilere Allah'ın verdiği şeriat kitaplarındaki üç unsurdur. O şeriat kitabı bir hidayet rehberidir. O şeriat kitabı bir nurdur. O şeriat kitabı tek bir şeriat ihtiva eder. Allah'ın şeriatı hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu şeriat hiç değişmemiştir. Yani Allah'ın koyduğu dinin temel kaideleri. Uyulması lazım gelen Allah'ın emirleri. Öyleyse kıyamete kadar da sadece bu kainatın tek dini mevcut olacaktır. O dinin Hazreti İbrahim'in lisanıyla adı Hanif dinidir. Arapça adı İslam dinidir. Hanif kelimesi de İslam kelimesi de teslim hükümlerini içerir. Bir başka ifadeyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şura suresi 53. ayet-i kerime. Bakalım Allah Teala ne diyor Şura 53'te? Diyor ki:

Kübra Suresi'nin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin içinde, sizler içinde şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani demiş oluyor ki Hazreti Adem'in de, Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da şeriatı aynı şeriattır ve sana da aynı şeriatı şeriat olarak indirdik diyor Allah Teala. Müşriklere teklif ettiğin Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkada olun ve şirkten kurtulun sözü müşriklere ağır geldi. Müşriklere teklif ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Neyi teklif etmiş? Hanif dinini teklif etmiş. Hanif dini üç esas içerir. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. İki, tek Allah'a inananların Allah'a ulaşmayı dileyerek oluşturdukları tek bir fırka. Geri kalanların hiçbirisi kurtulamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırka kurtulur. Geri kalan 72 fırka kurtulamaz. Bu faktörün adı tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçkin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ezeli ve ebedi din bu dindir. Bütün mukaddes kitaplarda, yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da adalet müessesesi vardır. Üç kitapta adaleti temsil eder. Allah'ın adaletiyle emrolunur. Üç kitapta

Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte dinden murat budur. Allah'ın bir emaneti var bizde, ruh adı verilen bir emanet. Bu emaneti doğduğumuz zaman üflüyor Allah Teala. Biz diyor Adem Aleyhisselam'a ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve ona fuatler verdik. Görme, işitme ve idrak hastaları verdik diyor Allah Teala. Hepimizde bir ruh vardır. Vardı. Ve o ruh Allah'a aittir. Biz de Allah'ın temsilcisidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi düşünülemeyen bir yaratık ruh. Allah'ın istediklerini en üst seviyede gerçekleştirmemizi isteyen bir varlık. Ve teslim mahalli Allah. Mutlaka Allah'a ruhumuz geri dönecektir. Ya biz dünya hayatında ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz, o zaman Allah'ın ermiş bir evliyası olacağız. Ruhu Allah'a ermiş bir evliya. Veya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz. Bunu da hiçbir zaman gerçekleştirmeyeceğiz. Ve cehenneme gideceğiz. İki alternatif de geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in dinini sana da din olarak verdik dediğine göre, Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini olarak Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif miydi? Hanif dininin sahibi miydi? Evet, kesin. O da bir Hanif'ti. İşte Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Habibim veçhini, yani fizik vücudunu Hanif olarak dine ikame et. Yani dini hayatta tutmak için veçhini, fizik vücudunu din konusunda faaliyete geçir. Dine ikame et. Din için, dini hayatta tutmak için, hay kılmak için harekete geç. Hanif olarak bu işi yap diyor Allah-u Teala. Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Hanif fıtratının sahibi olan insanoğlu, Hanif dininin sahibidir diyor. Sen Hanif'sin. Sonra da diyor ki Allah-u Teala, o Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan, kıyamete kadar devam edecek olan din budur. Ayakta kalacak, hayatta kalacak, hiç yok olmayacak olan din, işte bu dindir diyor Allah-u Teala. Ezeli ve ebedi din, kayyum. Geçmişten geleceğe kadar uzanan, ezelden ebede kadar uzanan, sonsuza kadar devam eden kainatın tek dini. Ve diyor Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Bunda değişiklik göremezsin. Allah'ın kayyum olan dini Hanif dinidir. Bunda da değişiklik göremezsin. Gene yani Allah bütün insanları kainatın o tek dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmıştır.

Yani bütün insanlar doğdukları zaman kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Görürler ama bu dünyayı görürler. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. İşitirler, insanların söyledikleri alelade şeyleri işitebilirler. İrşat makamının söylediklerine mana veremezler. Onu anlayamazlar. İşitemezler, manasına varamazlar. Yetmez, kalplerine indirdiklerinde de irşat makamının söylediklerini onu idrak edemezler. Derin bir anlayışla kendilerine mal edemezler. Kör, sağır ve dilsizlerdir diyor Allah Teala insanlar. İşte bütün insanlar kör, sağır ve dilsiz olarak yaratılır. Ama kim Hanif dininin ilk gereğini gerçekleştirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, her şey onunla başlar, Allah'a yönelmekle başlar. Kişi ancak Allah'a yöneldiği zaman Hanif dininin sahibidir. Yöneldiği zaman ne olur? Yöneldiği zaman Allah'ın standartları derhal başlar. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürü alınır. İrşat makamını irşat makamı olarak gözler görmeye başlar. İletirler zihne. Zihin de o kişiyi mürşit olarak algılar. Kişi görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perde alındığı için irşat makamını artık irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarındaki vakrayı alır Allah Teala ve işitme hassasının üzerindeki mührü alır ve kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, onların gerçek manasını anlamaya başlar. Ve onları kalbine indirdiğinde Allah Teala kalbinin mührünü açtığı için ve kalbindeki ekinleti alıp onun yerine ifatı yerleştirdiği için o sözlerin gerçek manasını idrak etmeye başlar. İşte bu Hanif fıtratının gereğidir. Öyle bir vasatta, öyle bir vasıfla yaratmıştır ki Allah Teala o insanı, bütün insanlar irşat makamının söylediklerini işitebilirler, idrak edebilirler, irşat makamını irşat makamı olarak tanımlayabilirler ama bir şartla, Hanif oldukları takdirde. Eğer Hanif olmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Hanif olmanın ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemek, o zaman ne görürler, ne işitirler, ne bilirler. Öyleyse Hanif fıtratının başlangıç noktası gözlerin, kulakların, kalbin görme, işitme ve idrak etme hastalarının tamamen kapalı olmasıdır. Herkese tebliğ mutlaka yapılır. Yapılmayan insan mevcut olamaz. Tebliğe cevap vermeyen ya da tebliğe karşı çıkan herkesin gözleri, kulakları, kalbi, görme, işitme, idrak etme hastaları mühürlenir. Hanif fıtratı bunları ihtiva eder. Mühürlenebilen ve açılabilen görme, işitme ve idrak. Bu fıtratla yaratılır insanoğlu. Yani fıtratında görme, işitme ve idraki engelleyen bir muhteva var sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevaya
Dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar bu fıtratla yaratılmışlardır. Kör, sağır ve dilsiz. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hepsi birden Allah-u Teala tarafından mutlaka değiştirilebilecek olan bir özellikle. Allah'ın koyduğu engeller gene Allah-u Teala tarafından alınabilecek olan özellikle yaratılıyor insanlar. Bu Hanif fıtratının muhtevasıdır. Hanif fıtratının gereği olarak insanlar kör, sağır ve dilsizdirler ve idraksizdirler. Gene Hanif fıtratının gereği olarak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde bütün kapılar açılır. O kadar mı? Hayır. Hanif fıtratı o insanın daha ötedeki standartlarını da ihata eder. Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaşmasını gene ondaki Hanif fıtratı sağlar. Ona da müsaittir kişinin yapısı. Allah o kalbe ulaşıp o kalbi Allah'a çevirecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onunla yetinmeyecektir Allah Teala. O kalbi Allah'a çevirdikten sonra o kişinin göğsünü yaracaktır. Neden? Çünkü o kişiyi Allah'a ulaştırmayı diliyor Allah Teala. Neden diliyor? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse burada duralım, başa dönelim. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesini söyledik. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ne hanif fıtratında ne de Allah'ın kayyum dininde, ezelden ebede devam edecek olan dininde değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din bu dindir. Rum 30. Rum 31'de ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Hepsi ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. İşte Türkiye genelinde manzaraya baktığınız zaman bir çok cemaat görürsünüz, toplum görürsünüz, insan inançları dizisi görürsünüz. Ama bu dizayna baktığınız zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse takva sahibi olamazlar. Çünkü onlar münip olmamışlardır. Olmamışlarsa hanif olamazlar. Hanif fıtratıyla yaratılmak başka şey, hanif olmak başka şey. Hanif olmak, fıtratı işler hale getirmek demektir. Fıtratımızda, yaratılışımızda olan hanif fıtratını işler hale getirmek demektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, o tek fırkayı ulaşan, oluşturanlar şirkten kurtulurlar. Öyleyse hanif fıtratının sahibi olan kişi de herkes hanif fıtratının sahibidir. Ama başlangıçta herkes şirktedir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman hanif fıtratının gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Kişi şirkten kurtulacaktır. Kişi küfürden kurtulacaktır. Kişi dalaletten kurtulacaktır. Öyleyse hanif dininin muhtevası, hanif dininin fıtratı, hanif fıtratıyla yaratılan insan
bu noktadan başlayarak acaba hangi özelliklerin sahibi kılınacaktır Allah-u Teala tarafından? Bu noktadan sonra Allah o kişinin göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Allah, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu sebeple, yani münib olmuştur. Bu sebeple şirkten kurtulmuştur. Bu sebeple takva sahibi olmuştur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, takva sahibi olamayacaktı. Öyleyse, hani fıtratı kişiyi takva sahibi yapabilecek olan bir fıtrattır. Ama bu fıtratın Allah-u Teala tarafından çalıştırılabilmesi bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir şey fıtratın bütün çeşmelerini harekete geçirir. Fıtratımızda sağırken görmek, körken görmek, sağırken işitmek, idraksizken idrak sahibi olabilecek olan özellikler var. Fıtratımız bu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah-u Teala bizdeki yaratırken bize verdiği bu özelliklerin hepsini çalıştırmaya başlıyor. Yapımız da var. Fıtratımız da var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsek hiçbiri çalışmıyor. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor Allah Teala. Niçin açıyor? Çünkü bizi kendisine ulaştırmayı dilemiş. İşte buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslime açar. Öyleyse fıtratımızda Allah'a teslim olabilmek vasfı var. Ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek vasfı var, fıtratı var. Fıtratımızda bu muhteva mevcut. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebilmek imkanı var. Bu yapıya sahibiz, yapımızda bu var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek yeteneği var. Fıtratımızda var. Yaratılışımızda bu var. İrademizi de Allah'a teslim etmek imkanının sahibiyiz. Fıtratımızda bu da mevcut. Bunları yapabilecek olan vasıflarla donatılmışız. Ama bu vasıfları Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kullanamayız. Allah'a ulaşmayı diledik, ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Buraya kadar fıtrat otomatik olarak kullanılır. Allah Teala size hiçbir şey bırakmaz. Bütün yetkiler Allah'tadır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın bütün fıtratlarını Allah Teala çalıştırarak mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamağa getirir. Ondan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. 22. basamağa kadar kişi garantidedir. Fıtrat bunu da muhtevidir. Bu garantinin de sahibidir bütün insanlar fıtrat olarak. Dikkat edin ki Allah'ın kanunları, yapıyı ve o yapıdaki bütün değişiklikleri daimi kontrol altında tutar. Yapı olarak insanlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan bütün özelliklerin sahibi olarak yaratılmışlardır. Ve bu özellikler ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemekle anahtarı çevirmesiyle çalışmaya başlar. Nasıl kontağı çevirmeden araba çalışmıyorsa,
arabanın fıtratında, arabanın yapısında kontağı çevirdiğiniz zaman motorun çalışması varsa, ondan sonra şanzıman üzerinden tekerlerin dönmesi varsa ve bütün bunların tahakkuk için mutlaka anahtarı çevirmeniz gerekirse, arkasından da arabayı vitese almanız söz konusuysa, otomatik viteste de olsa araba, mutlaka vitese ulaştırmanız gerekiyorsa, aynı standartlar, insanda da fıtratlar var, vasıtalar var, hedefe ulaşacak olan her şey mevcut, ama onların çalışmaya amade kılınması lazım. Ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açan Allah'ın bunu yapmasından sonra fıtratın gereği olan başka bir olayla karşı karşıyayız. O kişinin zikir yapması halinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin göğsüne zikrin arkasından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Daha mürşidine ulaşmamıştır kişi ama zikir yaparsa rahmetle faz o göğüse mutlaka ulaşacaktır. Üstelik de o yarıktan geçerek kalbe kadar gelecektir. Ama rahmet kalbe ulaşabildiği halde fazıllar kalbe ulaşamayacaktır. Bu fazılların kalbe girebilmesi için Allah Teala'nın kalbimize iman kelimesini yazmış olması lazım. Bu iman kelimesi bir çekim alanı oluşturacaktır. Bir mıknatıs kuvvetli manyetik alan ve sadece fazılları kendisine çekecektir. İşte fazılların kalbe ulaşması ve kalpte yerleşebilmesi bu standartlar altında mümkün ve geçerlidir. Kalbimizin yapısı öyle bir dizaynda yapılmış ki manevi kalbimizin oraya iman kelimesinin yazılacağı bir yer var. Bir manyetik alanın merkezini teşkil edecek bir yer var kalbimizde. O iman kelimesinin yazılabileceği ve çekimi gerçekleştirebileceği bir standartta yaratılmış kalbimiz. Yani yapımızda bir manyetik alanın vücuda gelmesi için müsait olan bir zemin hazır vaziyette bekliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine iman kelimesini yazılacak ve bu yazılan iman kelimesi sebebiyle manyetik alan çalışmaya başlayacak ve kalbe ulaşan fazılları kalp kendisini çekip yapıştıracak. Böylece nefs tezkiyesi başlayacak. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın önceden planlayıp dizayn ettiği muhteşem bir yerleştirme planıyla tahakkuk ediyor. Bu yapımızda mevcut olan bir sistemler demeti. Ve kalbimize imanı yazıyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman tabiyetimizle birlikte kalbimize iman yazılıyor ve başımızın üzerine de devrinimunun ruhu geliyor. Kalbimize imanın yazılmasının üzerine zikir yapmaya başladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat göğsümüze geliyor. Göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ve ikisi birden kalbimize ulaşıyor ama kalbimizin içine girebilen sadece rahmet nurları. Bu rahmet nurlarının kalbimize girişi de Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde anlatılmış. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Göğsünden kalbine göğsünü yarar diyor Allah Teala şerh eder. Göğsünü şerh eder ve İslam'a açar. Göğsün yarılması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolunun açılması, Allah Teala'nın göğsümüzü, manevi göğsümüzü bu yarığın oluşmasına müsait şekilde yaratması ve nurların geçmesine müsait bir yapı.
Nurları gönderen kim? Allah. Allah'ın rahim esması. Peki bütün bu işlemleri bizim vücudumuzda oluşturan kim? Gene Allah'ın rahim esması. Ama Allah'ın rahim esması bu işlemleri yaparken bu işlemlerin oluşmasına müsait bir zemin zaten vücudumuzda var. İşte fıtrat o müsait zeminin her parçası. Ve zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet ve faz kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimizin içine fazıllar giremiyor. Ve nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi, rahmet birikimi tamamlandığı zaman nefsimizin kalbi huşu sahibi olmamızı temin ediyor. İşte orada Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Allah Teala kalbimizi huşuya ulaşacak olan bir vasıfta yaratmış. Ama zikir de bu huşuyu oluşturacak olan rahmeti ve fazlı Allah'ın katından indiriyor. Ve her şey bir ilahi planın bir parçası olarak tahakkuk ediyor. İnsan bu parçanın bir tanesi. Vücudu da bu hedeflere ulaşabilecek evsafa sahip kılınmış, vasıflara sahip kılınmış Allah-u Teala tarafından. Huşu sahibi oluyoruz nefsimizin kalbine. %2 rahmet girip de oraya yerleştiği zaman rahmeti gönderen kim? Allah. Oraya yerleştiren kim? Allah. Huşu sahibi olmamızı sağlayan gene Allah. Ama nefsimizin kalbinde öyle bir yer var ki oraya iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Orası bir manyetik alanın bir kutbunu vücuda getirmeye müsait. Ve Allah'ın katından gelen fazıllar da manyetik alanın diğer kutbunu oluşturuyor. Yani ilahi plan bu iki faktörün karşılıklı gelerek birbirine yapışmasını temin edecek bir dizaynı içermiş durumda. Bu durumda Allah Teala'nın vücuda getirdiği her şey bir hedefi adım adım gerçekleştirmek üzere dizayn edilmiş. Vücudumuzun özellikleriyle Allah'ın katından gelenler arasında tam bir ilişki söz konusu. Birbirini tutan, birbirine tam olarak uyan iki tane muhteva. Bir, biz doğmuşuz, vasıflarla yaratılmışız. Bu vasıflar Allah'ın katından gönderdikleriyle tam uyumu sağlayabilecek özellikleri ifade ediyor. Sonra nefsimizin kalbinde %2 nur birikimiyle huşu sahibi oluyoruz. Müşriklerimize ulaşıyoruz. Ulaşınca ne olur? Ulaşınca Allah-u Teala'nın kalbimize iman kelimesini yazması söz konusu. Başımız üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi söz konusu. Kalbimize iman kelimesini yazdığı için imanı artan bir mümin oluyoruz. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Bir yeni muhteva görüyoruz burada. Allah günahlarımızı örtmüştü, şimdi de sevaba çeviriyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbine artık sadece rahmet ve fazlın gelmesini değil, rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gelmesini ifade ediyor. Allah Teala
Zümer suresinin 22 ve 23. ayetlerinde Allah'ın katından iki tane nur geldiğini, bunu Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yararak kalbine ulaştırdığını söylüyor 22. ayet-i kerimede. Allah'ın göğsünü şerh ederek kalbini İslam'a açtığı kişinin kalbine ulaşan o nurlarla aydınlanmasıyla kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olan kişinin muhtevası aynı olabilir mi diyor Allah-u Teala. Elbette farklı müesseseler. Ama aynı kalp, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu vasıfları birer birer ortaya koyuyor, hepsi kullanılıyor. Dilemezseniz hiçbiri kullanılmıyor. Vasıflarınız var ama hiçbir işe yaramıyor. Karşılıklı uyum sağlanamıyor, işlev tamamlanamıyor. Allah'ın katından gelenlerle nefsinizin kalbindeki ortam birbirine paralel bir yapıyı ifade ediyor. Biri ötekine ihtiyaç sahibi. Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gelmese hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Ama o kişinin kalbinde Allah'ın imanı yazması söz konusu olmasaydı, Allah'ın katından rahmetle faz gelse bile, kalbe de girebilse bile gene nefs tezkiyesi gerçekleşemezdi. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, insicam, birbiriyle muhteşem bir ilişki, birinin diğerine ihtiyaç halinde oluşu. Dizaynın iki tarafını da o bizi yaratan Allah-u Teala muhteşem bir şekilde oluşturmuş. Ve nefsimizin kalbine Allah-u Teala nurları ikişer ikişer indirdiğini söylüyor Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Tıpkı kitaba ve içindekilere, kitabın içindeki sözlere hadise ihtas ettiği, Allah'ın hadis kıldığı muhtevaya paralel olarak Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bunların nur olduğu 22. ayet-i kerimede belli. Kişinin kalbine Allah-u Teala bir çift nuru gönderdiğini söylüyor. Ve kalp buna müsait olarak yaratılmış. Allah'ın katından gelen bu nurlar o kişiyi cezbe sahibi kılıyor. O kişinin nefsinin kalbinde yerleşen nurlar o kişiyi hidayete erdiriyor. Zümer 23'te bu hidayet Allah'tan gelen nurlardan sonra kalbe ulaşmasıyla kalbin hidayete erdiği ifade buyuruluyor. Öyleyse sonra ne olur? Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında %7 toparlandıkça ruh Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuk gerçekleştirir. Öyleyse hanif fıtratıyla yaratılan insanın fıtratında ruhun ve nefsin arasındaki bir işbirliği gene birbirine muhtaç oluş söz konusudur. Eğer nefs tezkiye olamazsa ruhun zemin kattan bir kat bile yukarıya çıkması mümkün olamaz. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleriyle 7 tane katı birer birer aşar. 7. kata ulaşır. 7. katında 7 tane alemini geçtikten sonra Allah'a ulaşacaktır. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin mutlak olarak tezkiyesine bağımlıdır. Öyleyse fıtratımızda bir başka ilişki, bir başka ihtiyaç sahibi olmak söz konusu. Ruh nefsin tezkiyesine ihtiyaç gösterir Allah'a ulaşabilmek için.
nefste teskiye olacaktır ki ruh Allah'a ulaşsın ve nefs azaptan kurtulsun. Öyleyse her şey birbiriyle paralel bir seyir takip ediyor. Nefs, nefsin afetleri nefste olduğu sürece huzursuzdur. Ruhla daimi bir kavganın içindedir ve ruh nefse huzursuzluk vermek imkanının sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Bu da ruhun hem vazifesi hem hakkı. Çünkü bütün ruhlar bize emanet olarak verilir. O ruhları Allah'a döndürebilmemiz için. Herkesin bir ruhu vardır. Allah-u Teala o ruhu o kişiye üfürür ve o kişi o ruhla birlikte yaşar. Ama hayattayken onu Allah'a iade etmek mecburiyetindedir. Yapısı da buna göre dizayn edilmiştir. Her şey önceden Allah-u Teala tarafından en ihtişamlı şekilde dizayn edilmiş. Her şey yerli yerine dört dörtlük olarak oturuyor. Nefsimizin kalbinde %49, 7 kere %7 fazıl ve %2 sadece ilk etapta nefsimizin kalbine giren %2 rahmetle birlikte nefsimizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman nefs tezkiyesi tamamlanmış olur. Fatır suresi 18. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsin tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Yani hiç kimsenin nefsi tezkiye olmadan ruhu Allah'a ulaşamaz. Nefs, ruh tarafından devamlı sıkıntıya sokulacağı için, huzursuz kılınacağı için, bu huzursuzluktan, ruh tarafından kendisine ulaştırılan sıkıntıdan kurtulmak için tezkiye oluyor. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Ruh da Allah'a dönmek mecburiyetindedir. Üzerimize 12 defa farz kılınan bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemekte, ruhu Allah'a ulaştırmakta, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekte hepsi konunun içindedir. Hepsini muhtevi 12 tane ayet, her biri bir açıdan meseleye bakıyor ama hepsinin toplamı mutlak olarak bütün içeriyor. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi. Öyleyse teslim için söz konusu olan şey, ruhun Allah'a dönüp teslim alabilmesi için söz konusu olan şey nefsin tezkiyesidir. %50'den fazla nur birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilmemizdir. Ve nefsimizin kalbi buna göre yaratılmıştır. Hem vücudumuzun özellikleri hem de Allah'ın katından gelenlerin özellikleri tam bir uyum içerisinde neticelere doğru bizi çekiyor, götürüyor. Hanif fıtratı. Hem din Hanif dinidir hem de fıtrat Hanif fıtratıdır. Yani dini Allah-u Teala öyle bir karşılıklı münasebetler dizisi olarak vücuda getirmiş ki bu dizayn içerisinde başka bir alternatif bırakmıyor Allah-u Teala. Tam bir uyum söz konusu. A, B'ye ihtiyaçlı, B de A'ya ihtiyaçlı. Ruh Allah'a geri dönmeye mecbur. Farz. Farz mı? İşte bakın ne diyor Allah-u Teala. Veskür ismi Rabbike ve tebettelilehi teptilat. Müzemmil 8. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş.
Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani zikrederek ulaş. Allah'a insan ruhunun ulaşmasının zikirle olduğu bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Demin söylediğimiz diğer ayet-i kerimede, o ayet-i kerimede nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşmasını sağladığını ifade ediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Niçin? O kendisinde hem ruh vardır, hem nefs vardır, hem fizik beden vardır. Ve Allah'a söz verilmiştir ki kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsini tezkiye ederek ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve böylece kişi mutluluğa ulaşacaktır. Öyleyse nasıl bir dizayn sevgili kardeşlerim? İlişkiler sadece hayranlık uyandıracak bir içerikte meselenin künhünü Allah-u Teala size izah ettiği zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Her noktada tam bir uyum hali ve Allah-u Teala'nın ruhu, nefsi, fizik vücudu ve Allah'tan gelen bu fizik vücudun Allah'ın bir sevgilisi olması için Allah'tan gelen bütün sistemleri nasıl organize ettiğini, nasıl bir ahenk içinde muhteşem bir dizaynın mevcut olduğunu hayranlıkla müşahede ediyorsunuz. Ve her şey, arka arkaya vücut bulan bütün olaylar, bütünün sadece bir parçası. Nefsimizin kalbinde %51 nur oluştuğu an, ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok oluyor. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından gelmişti. Allah insanı ruhundan üfürdü. Şimdi o üfürdüğü ruhu geriye istiyor. O geriye istediği ruh Allah'a ulaşmış durumda. İstiyor mu? İşte Müzzemmil 8 açık bir şekilde, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi açık bir şekilde bunu söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bunun bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona vasıl ederler, ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder ve oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yunus 25-26'da da onlara ahsen-ül hüsna ve daha ziyadesi de var diyor. Ahsen-ül hüsna Allah'ın zatına ulaşmak, ziyadesi Allah'ın zatını görmek. Sevgili kardeşlerim, neticede ne oluyor? Bu noktada ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Zikrimizi arttırıyoruz. Nefsimizin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Nasıl? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyerek muhsinlerden oluyoruz. Daha ötede nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve muhlislerden oluyoruz. Nefslerini halis kılanlardan, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ruhumuz da ve içimiz, yani fizik vücudumuz da, nefsimiz de, irademiz de hepsi Allah'a teslim etmemiz için bize verilen emanetlerdir. Ve kainatın en büyük mutluluğunu bu dört emaneti de Allah'a teslim ettikten sonra yaşamaya başlarız. Sonsuz bir mutluluk sevgili kardeşlerim.
O zaman siz de söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bu güzelliklerin arasında insanların dizaynı unutmaları da söz konusu. O zaman hüsrana düşüyorlar. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorlar ve dünya bir mutsuz insanlar dünyası oluyor. Kuvvet sahipleri zulümlerini işliyorlar. Ve dünya bir cehennem halini alıyor. Dünya böyle birçok olayı ard arda yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonraki devre ise hidayet devresi olacaktır. Şu anda hidayet çağının tam içindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki fizik vücudumuzun, nefsimizin, ruhumuzun ve irademizin tam bir uyumla birbiriyle kesin ilişkileri var ve her bir yapı diğerlerini de o ahengin içinde tutabilecek olan özellikle yaratılmış. Aralarında hiçbir aksama olmaksızın sonuçlara gidebilmek söz konusu olmuş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki duyabileceğiniz, sonuçta duyabileceğiniz tek şey hayranlıktır. Allah'tan hoşlanırsınız, birinci merhale. Allah'ı seversiniz, ikinci merhale. Allah'a aşık olursunuz, üçüncü merhale. Allah'a hayran olursunuz, son merhale. Hayranlık ömrünüz boyunca hep devam eder. O sizin sahibiniz olur. Sizi asla bırakmaz. Mutluluğun o sizi sahibi kılar. O sizi mutluluğun sahibi kılar. Sahibiniz sizi mutluluğun sahibi kılar. İşte sevgili kardeşlerim, hani fıtratı dediğiniz zaman bu bütünü düşünün. İradenizin teslimine kadar ulaşan, bütün negatif faktörlerden sizi kurtaracak olan bir muhteşem, sadece hayran olunacak olan bir dizayn. Bütün yapıları birbiriyle ilişkili, tam bir mutabakat halinde ilişkili. Allah yaratırsa böyle yaratır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hani fıtratını incelemek üzere. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur: mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan, Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din, bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek
dostları da var.

irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Günnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor ve hücreden 70 trilyon hücre vücuda giriyor ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz.

Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de
üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattır. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu.
öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenesiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/4 noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım.
Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi 3. kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim?
her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği, sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki, onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz, dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem, başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman, demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların
yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar, nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor, yasaklarına da riayet etmek istiyor, yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler, hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında
bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, gene ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadarla kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor
ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat oluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi?
bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman
O zaman bu kişi ne emirler cephesinde ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi. O kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir.
Peki gafil olan bir insan, gafil olan bir insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer, o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. 3 katında garantisinde. Üçüncü cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa 107 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala.

Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, daha 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek, ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona

namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikatta bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin benim için yeter. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın yardımı buraya kadar. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse, bir kuvvetini kaybeder
ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amiri olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, züht makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmış. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek. Bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de
salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum, dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım tarzında bir sual gelirse, onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplarda, kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle, bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. İse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmadığı için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah-u Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, öyle yaparsam bu olur diye imali fikrediyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarına acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o, bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah-u Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için, Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece, kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek tüm kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun
bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakimi olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların
zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kulukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar %151. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda getiriyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Eğer sohbet Allah'ın sohbeti ise sevgili kardeşlerim, o zaman gönüller birleşmiştir. İşte size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O kainatı yaratan Allah'tır. Hepimiz sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Yaratan da sadece O'dur. Allah'tan başka hiçbir varlık yaratma yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah için yaşıyorsunuz. Başka insanları Allah için seviyorsunuz. Başka insanlara Allah için yardım ediyorsunuz. Bu Allah için olmanın birinci standardına bakalım. O başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şey etrafımızdaki insanları mutlu ederek onların her birine ulaştırabildiğimiz mutluluğu bizim de yaşayabilmemizdir. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok insana mutluluk vermek bizi her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutlu edeceği cihetle devamlı bir mutluluk beslenmesi bu standartta cereyan edecektir. Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Belki şimdi birisi çıkıp diyecektir ki iyi ama ruhundan üfürmüş ama sonra da geri alıyor. Şu anda biz ruhsuzuz. Tabii ama ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak, yani İslam olarak, İslam kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman onun da selim kökünden geldiğini görüyoruz. Teslim olma kökünden geliyoruz. Müslüman kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam, Müslim, Müslüman. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyorsa ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuzsa arkasında bir tek faktör vardır. O şeytandır. Herkesin etrafında şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yaparlar. Ama Allah yolunda olanlar onların aldatma temrinlerine, o istikametteki gayretlerine hiç aldırmazlar. Onlar görevlerini yaparlar, keyiflerine bakarlar. Sevgili kardeşlerim, birinci vazifeniz etrafındaki insanları mutlu etmektir. Unutmayın ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı bekliyor. Bir de kanun koymuş, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Etrafımızda 10 kişi varsa, onların her birine A kadar mutluluk veriyorsak, biz 10 A kadar, yani her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar mutlu olacağız demektir. Öyleyse görevimiz tehlike, sevgili kardeşlerim. Görevimiz insanlara mutluluk vermek. Onları bütün gayretimizle mutlu etmeye çalışmak. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz yaşayacağımız cihetle bu Allah yolundaki en güzel gayrettir. Allah Teala insanların cemaat halinde yaşamasını hedef olarak gösteriyor. Her bir insan başka bir istikamette bir gayretin, bir hedefin sahibidir. İşte bütün insanların bütün ihtiyaçlarını görecek olan şeyler ayrı ayrı kişiler tarafından üretiliyor, imal ediliyor. Ve sonra da herkes kendisine lazım olanı alıyor. Böylece mutmain olmak, dünya standartlarında tatmin olmak söz konusu. Bu zahiri tatmin. Maddi tatmin. Bir de manevi açıdan tatmin söz konusu. Bu Allah ile ne kadar beraber olursanız o kadar üst seviye tatmin olursunuz. Neticesine ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar var. Allah ile her zaman konuşmak yetkisinin sahipleri. İşte biz Allah-u Teala'ya en çok onun için hamd ederiz, şükür ederiz ki böyle bir yetkiyi Allah-u Teala bize lütuf buyurmuş ve vermiş. Her an onun için diyoruz ki hangi sualiniz olursa bize ulaşın, söyleyin, biz de Allah-u Teala'dan soralım, size cevabını verelim. Böylece yüzlerce, binlerce kardeşimiz hep Allah-u Teala'dan alınan cevapları tatbikata soktular ve mutluluğu yaşadılar. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk elbette. Vasıta olmanın o güzel sonuçlarına ulaşarak. Madem ki Allah-u Teala bize böyle bir yetki vermiş, o zaman biz herkesi mutlu etmek için en sağlam kulva yapışmışız. İnsan Allah yolunda bir tek hedefe yönelik olarak yaşamalıdır. Başka insanları mutlu etmek hedefi. İşte dinin temeli budur. Allah Teala insanlara en güzel davranışlarda bulunmamızı emrediyor. Allah Teala insanları mutlu kılmamızı emrediyor. Ki böylece her mutlu kıldığımız insan için, mutlu etmeyi başardığımız insanın için onun mutluluk kadarını Allah bize de yaşatacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek biz o kadar çok kat mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu bu kanun bir sonsuz mutluluğun işaretini taşır. Mutluluk veren mutlu olur. Peki ya kişi öyle yapmıyor da mutsuz ediyorsa birilerini, o zaman Allah Teala gene devrede, ama o kişiye mutluluk vererek değil, vicdan azabı vererek, huzursuzluk vererek. Vicdan azabı diye Allah Teala'nın bir azabı var. Kim bir başkasına kötülük ederse, onu üzerse, Allah Teala ona bu vicdan azabını yaşatır, kötülüğü yapan, başkasını üzen kişiye aynı miktarda huzursuz olmasını temin edecek olan bir formülle Allah Teala kötülük yapan kişiyi huzursuz eder. Bu Allah'ın kanunudur. Bir başka ifade kullanırsak, kim başkasına ne yapmışsa karşılığını hemen arkasından Allah Teala'dan alacaktır. Eğer sevgili kardeşlerim siz birine mutluluk vermişseniz Allah Teala size de mutluluk verecektir. İkinci bir kişiye mutluluk vermişseniz o kişiye verdiğiniz mutluluk kadar da ilave edecektir birincisine. Üçüncü bir kişiyi mutlu etmişseniz bir ve ikinin toplamına üçüncüsü de ilave edilecektir Allah Teala tarafından. Arkasında ne yatıyor? Bütün insanlar bunun farkına varsınlar da ben başkalarını mutlu edebilirsem Allah da beni aynı miktarda mutlu edeceğine göre ben ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsem, ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsem onların toplamı kadar asıl ben mutlu olurum. Böyle bir gerçek bir insanı her zaman insan dostluğuna götürür. Böyle bir insanın Allah zaten dostudur. Allah en çok başkaları için yaşayan insanları sever. Allah'ın hedefi bütün insanların başkaları için yaşamasıdır. İşte böyle bir dizayna ulaşan bir insan için Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor. Formül: mutlu edin, mutlu olun. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, ben de size o kadar mutluluğu yaşatırım, diyor Allah Teala. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hamdolsun ki ikisi de geçerli. Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. İşte Allah Teala, işte siz, işte etrafınızdaki insanlar.

Bir kişi 10 kişiye mutluluk veriyorsa, A kadar mutluluk veriyorsa her birine, kendisi 10 A kadar mutlu olmuştur. Onlar da her birisi için böyle yapıyorlarsa, herkes bu mutluluğu en üst boyutlarda yaşayabilir. Neden acaba bir insan başka birine kötülük ettiği zaman arkasında bir hüzün duyuyor, huzursuzluk duyuyor? Çünkü Allah Teala onun diğer kişiye verdiği mutsuzluğun aynını o mutsuzluk verene, mutsuzluğa sebep olana yaşatır. Onun için bu vicdan azabı denilen müessese insanlar için bir huzursuzluk kaynağıdır. Ve arkasında Allah'ın terbiye sistemi vardır. Allah Teala onu huzursuz ediyor ki bir daha sefer başka birini o huzursuzluğu yaşayan kişi huzursuz etmesin. Madem ki diye düşünür kişi, ben bunu denedim, kime kötülük ettiysem arkasından Allah Teala benim içime bir huzursuzluk verdi, bir sıkıntı verdi. Ben negatif istikamette hep etkilendim, üzüldüm, sıkıldım. Ama gördüm ki ben başkalarına huzursuzluk vermek yerine mutluluk verdiğim zaman o zaman da ben mutlu oluyorum. Öyleyse formül elimizde sevgili kardeşlerim, eğer biz başka insanlara huzur verirsek, mutluluk verirsek, o zaman bizi sevmezler mi? Ne kadar çok mutlu kılarsak etrafımızdaki insanları, o kadar çok seviniriz. Herkes bu mutluluk çemberinin içindeyse bizim için, onların her birini mutlu etmekse sadece gayemiz, hiçbirine bir kötü davranışımız olmuyorsa, hepsine onları mutlu etmek istikametinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman sonuç en güzele dayalı sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar aynı formülü uygulayabilse, dünya üzerinde bütün kavgalar sona erer. Ama şeytan insanları hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. A, B'ye bilerek veya bilmeyerek kötü bir davranışta bulundu. Şeytan B'ye yani kötülük görene sadece o kişinin kendisine kötülük yapan kişinin bir düşman olduğunu ve o düşmanlık sebebiyle kendisine kötü davranıldığını onun kafasına ve kalbine sokmaya çalışır. Neden öyle yapıyor? Çünkü başarabilirse B A'dan intikam almak isteyecektir. İşte şeytanın buradaki en çok üzerinde durduğu, başarmak istediği konu budur. İnsanları başkalarına kötü davranmaya zorlar ki onlara verdiği ters davranışlar sebebiyle birbirlerine düşman olsunlar da hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunsunlar. Bir başka ifadeyle hep birbirlerine üzüntü verecek, huzursuzluk verecek davranışlarda bulunsunlar. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisi hudutsuz bir sevgi. Hepiniz için bütün kapıları açmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki hepiniz mutlu olun, huzur içinde yaşayın ve bu huzurlu yaşantı içinde başkaları sizi mutlu ettiği için sizin de onları mutlu etmeniz yer alabilsin. Ne olur birisi size bir güzel davranışta bulundu, sizi mutlu etti. Siz de ona aynı
muhtevada

onu mutlu edecek bir davranış biçimi sergilerseniz, o kişiden size yeniden geriye dönecek olan şey gene sevgidir, gene sizi mutlu edecek olan bir davranıştır. Ne zaman siz başka insanlara onları üzecek, onlara sıkıntı verecek bir davranışla davranırsanız, arkasından onlardan da aynı şekilde bir davranışın size yansıdığını, size geriye döndüğünü göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şartlar altında yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Etrafımızda ne kadar çok insan varsa biz o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibiyiz demektir. Yeter ki Allah'ın kanununu bilelim. O etrafımızdaki insanların her birine hangi ölçüde bir mutluluk ulaştırabilirsek, madem ki biz aynı ölçüde mutlu olacağız, o zaman etrafımızda 50 kişi varsa her birine A kadar mutluluk versek, biz 50 A kadar mutlu oluruz. 100 kişi olsa 100 A kadar mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizde bu. Her zaman telefonla birçok insana ulaşmanız, onları mutlu etmeye çalışmanız mümkündür. Ne kaybedersiniz? Belki bir miktar telefon parası. Ama olsun, karşılığında mutluluk satın alıyorsunuz o paraların karşılığında. Diğer taraftan o para ne kadar para ki sevgili kardeşlerim? Telefon için bir ayda harcadığınız para ne kadar para ki? Onu değerli bir şey zannederim de bu güzel hedeften vazgeçelim. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlu et, mutlu ol. İşte kanunu bu Allah-u Teala'nın. Mutlu et, mutlu ol. Mutlu ol. Biz insanlar her zaman başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bu mecburiyeti zevk halinde yaşayanlar var, huzursuzluk halinde yaşayanlar var. İşte huzursuz olanlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Nefslerindeki afetlerin icabı başkalarına kötü davranırlar. Kötü davranınca karşı tarafı üzerler. Allah Teala da o üzülen kişinin üzüntüsü ne kadarsa üzen kişiye o kadar üzüntüyü mutlaka yaşatır. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse verdiğimiz şeyin onlarda oluşturduğumuz duygunun, tesirin onları ne kadar mutlu ettiği önemli. Ne kadar mutlu olurlarsa siz de aynı miktarda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Öyle değil mi? Bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın öğrettiği insanlar için başkalarına kötü davranmak hiçbir zaman söz konusu olamaz sevgili kardeşlerim. Peki başkaları ona kötü davranabilir mi? Elbette davranabilir. Her zaman insanlar yanlışlık yapabilirler. Ama taraflar birbirini tanıdıktan sonra aradan geçen zaman parçalarında karşısındakinin kendisine kötülük etmek şöyle dursun. Her fırsatta mutluluk verdiğini
gören bir insan artık ona karşı öfke duyamaz. Öfke duyabilecek bir olayla muhatap kılınmıyor. O kişi ona hep onu mutlu edecek şeyler söylüyor ve onunla ne zaman konuşsa mutluluk duyuyor. O zaman bu kişi içinde karşısındaki kişinin kendisine yaptığı bu güzel davranışlara aynı güzel davranışlar da sebep karşılık vermesi söz konusu değil mi? Bütün insanlar için sonuç aynı. Gene aynı şeyi söyleyelim. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Bütün insanlar için siz bir mutluluk vasıtası olabilirsiniz. Ama buradan en kazançlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü ne kağı köfte, o kağı ekmek felsefesi gereği, gerçeği gereği diyelim, ne kadar mutluluk verirseniz onlardan da onların davranışları neticesinde size o kağı mutluluk geri dönecektir. Yaşasın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bazen içinize mutluluk vermesi söz konusu olur. Hissedersiniz bunu. Hemen bir araştırırsınız. Ha, siz falancaya bir güzel davranışta bulundunuz. Onu mutlu ettiniz. Ve Allah da size ferahlık verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Anahtar buysa etrafınızda her zaman insanlar var. O zaman bu büyük hakikatin farkında olan sizler başka insanlara mutluluk vermek istikametinde gerekeni yapmaz mısınız? Yapmamak akıl kârı olabilir mi? Madem ki biz etrafımızdaki insanlardan hangisine olursa olsun mutluluk verebiliyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah'ın kanunu bize yaşatıyorsa, o zaman herkese en güzel davranışlarda bulunarak onların toplamı kadar başkalarına o gün ulaştırdığımız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu bizim yaşamamız Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? İşte güzellikler içinde, mutluluk içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk kapısı açılıyor bize, hepinize. Uyduya çıkıyoruz. Ne oluyor? Artık size uzaydan seslenme imkanı bulacağız. Bütün dünyaya seslenme imkanına sahip olacağız. Uydudan seslenmek dünyanın her tarafına geçerli bir seslenmektir. İnşallah sevgili kardeşlerimiz kısa bir zaman içerisinde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize, bütün dünyadaki insanlarla birbirimize daha çok yaklaşacağız. Daha çok seveceğiz birbirimizi. Daha çok insanı seveceğiz. Bu sebeple sevgi seni giderek her tarafı kaplayacak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bunu kendilerine hedef edinseler, dünyada mutsuz insan kalmazdı. Ama şeytan boş durmuyor. Devamlı insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları ters davranışları, kötü davranışları o davranışa muhatap olan kişiye en kötü şekilde göstermeyi hedef edinmiştir şeytan kendisine. Bununla ne yapmak istiyor, muradı ne? Muradı eğer o davranışı kötü gösterebilirse kendisine kötülük eden kişiye o da kötü davranacaktır. Kötülük gören kişi de
kendisine kötülük veren kişiye kötü davranacaktır. Onu üzecek davranışlarda bulunacaktır. Onu huzursuz edecek davranışlarda bulunacaktır. Böylece sonuçlar huzursuzluk verici bir mihver üzerinde devam eder gider. Ama ya taraflardan birisi hep karşısındakini mutlu etmeye çalışıyorsa, gayet oysa o zaman devamlı hem derecat kazanacaktır, kendisine cennetini hazırlayacaktır, hem de mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olan insan, madem ki negatif bir davranış biçimi söz konusu değil, o kişinin Allah-u Teala ile ilişkisi çok iyi demektir. Böyle bir ilişkinin iyi olması ise onun görevlerini en güzel şekilde yaptığını gösteren ilahi bir sebeptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bizler mutlu olmuşsak, eğer bunun arkasında başkalarını mutlu etmek gayreti varsa, işte bu başkaları da bizim onları mutlu ederek mutlu olduğumuz formülünü onlara öğrettiğimizde, onlar da başkalarını mutlu etmek istikametine bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek öyle bir mutluluk ki dilinden tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyin en güzel olması en büyük temennimizdir. Bunun için size sık sık bu güzel davranışlardan bahsediyoruz ki örnek olun başkalarına, onlar da öğrensinler sizlerden güzel davranışları, birbirlerine öyle davransınlar da onlar da mutlu olsunlar. İşte bütün insanların hedefe yürümesi bu yolla mümkündür. Kim başkalarına üstünlük taslayarak, onlara kötü davranıp kendisini yüksek göstermek standartlarına girmek isteyen insanlar hayatlarının en büyük yanlışını yapmaktadırlar. Çözüm orada değil. Çözüm başkalarına güzel davranmakta. Çözüm etrafınızdaki herkesi mutlu etmekte. Öyle bir dünya oluşturun ki etrafınızdaki insanlara sizin beraberliğinizde sizin dünyanız diyoruz. Öyle bir dünya oluşturun ki siz onları öyle bir seviyede sevmiş olun ki o seviye onların da size en güzel davranışlarda bulunmasını sağlasın. Bunu başarabilirseniz ne olur? Etrafınızdaki herkesin size en güzel davranışlarla cevap verdiğini görmek olur. Yani her birinden gelen cevap, yani onların sizin davranışınız üzerine size verdiği cevaplar, o günden itibaren ki davranış biçimleri öylesine güzelleşir ki siz hep onlara en güzel davranışlarla davranmayı kendinize hedef edinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Böyle yaparsak kazançlı olan biz değil miyiz? Başkasına yaptığımız her kötülüğün karşılığını bir kötülük olarak bize iade edeceklerine göre, onlar da bizi üzeceklerine göre, başkalarına kötülük vermek
bizim mutsuz olmamızın sebebini teşkil etmiyor mu? Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar kötü davranıyorsak etrafımızdaki insanlara, onlardan da aynı standartları cevap alacağımız için onların da bize o kadar kötü davrandığını göreceğiz. Böyle göreceksek, sonuç buysa, o zaman ipler bizim elimizde değil mi? Davranış biçimlerimiz başkalarının bize davranış biçimlerini oluşturuyorsa, o zaman ipler bizim elimizde. Ne yapmamız lazım? Etrafımızdaki herkesi mutlu edecek, daha çok mutlu edecek, daha çok mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek. O zaman onların da mutlu olduğunu göreceğiz. Onların da bize en güzel davranışlarla cevap verdiğini göreceğiz. O zaman diyeceğiz, ah niye ben bunu evvelce bilememişim de insanlara güzel davranamamışım. Onlardan da o sebeple, meğer ben o sebeple onlardan negatif davranışlar görüyormuşum. Bu negatif davranışları muhatap olmam, benim onlara yanlış davranışlarım, onları üzecek davranışlarım sebebiyle gerçekleşiyormuş. Öyleyse, iyi ama onlar bize kötü davranmıyorlar mı? İlk defa karşılaştığımız bir insan bize kötü davranmış olabilir. O zaman bizim de ona kötü davranmamız mı gerekiyor? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi. Bize iyi davranan bir insana zaten otomatik olarak iyi davranırız. Orada bir problem yok. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Bu zaten hepinizin yaptığı bir şey. Biz sizden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeniz ve arkasından bu güzel davranışın Allah tarafından size ulaştırdığı mutluluğu yaşamanız. İşte bütün insanların mutlu olması bunun arkasından tahakkuk edecektir. Neden? Çünkü kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz bir insan size uzun süre kötü davranmak imkanının sahibi olarak kalamaz. Her güzel davranışınız onun iç dünyasında size daha güzel davranması gerektiğini ifade eden bir işaret, bir hedefe götürücü unsur olacaktır. O hedef o kişinin de size güzel davranmasıdır. Akıl için yol birdir. Öyleyse işte o bana kötü davranıyor da ben ona o sebeple kötü davranıyorum felsefesini bir kenara atın. O bana kötü davransa da ben ona güzel davranacağım felsefesini getirin, yerine yerleştirin ve asla bu güzel davranış dizisinden vazgeçmeyin. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ortaya çıkan şey hepiniz için en güzeli. Ortaya çıkan şey bir mutluluk denizi. Siz başkalarına devamlı iyilik saçan, huzur saçan, mutluluk saçan bir insan oluyorsunuz. Başlangıçta onlardan size gene yanlış davranışlar gelse bile bir süre sonra bunların tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Sizin onların kötü davranışına da en güzel davranışlarla cevap vermekteki ısrarınız, gayretiniz onların neticede mutlaka size karşı daha güzel, daha güzel neticede sizi mutlu edecek davranışlar olarak geri dönmesine sebebiyet verecektir. İşte bu mutluluğun anahtarıdır. Ama o bana öyle kötü davrandığına göre bana da kötü davranmak hakkını vermiyor mu? Veriyor. Tamam, öyle bir hakkım var.
Ama sen de ona kötü davranırsan bu sefer sen huzursuzluğu yaşarsın. Ama onun kötü davranışına bir güzel davranışla cevap verirsen hem onu utandırmış olursun. O bundan, o noktadan sonra sana kötü davranmak gereğini duymayacaktır. Hem de sen ona ne kadar mutluluk veriyorsan aynı mutluluğu Allah sana da yaşatacağı için bu sebeple de mutlu olursun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol vardır. Allah'ın emirlerini boylu boyunca yerine getirmek. İşte hedefiniz o. Başkalarını mutlu etmek suretiyle sizin mutlu olmanız. En güzel mutluluk fermanı. En güzel mutluluk kanunu. İşte hepiniz için sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef olmasını diliyoruz bu anlattığımız muhtevanın. İnsanları sevin, insanlara güzel davranın. Size güzel davranan insanlara zaten güzel davranırsınız. Biz onun ötesini istiyoruz sizden. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Onları sevin. Onların kötü davranmasına karşılık siz onlara sevgi götürürseniz onlar da sizi sevecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti. Allah insanlardan ne ister? İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim, tek bir şey. Hepinizin mutluluğu yaşamasını ister. Ve mutluluğun bütün aşamalarını üzerimize farz kılmıştır. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Üç kitapta yedi safa ve dört tane teslim içerir. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Kur'an konusunda en güzele ulaştırdı. Kur'an'ın başından sonuna kadar her ayetini ayrı ayrı öğretti. Ve de bunun ötesindeki asıl Allah-u Teala'nın muradı Kur'an'ın sadece lafzını değil, ruhunu öğretmekti. Onu gerçekleştirdi. Kur'an'ın hamdolsun ki lafzını da ruhunu da biliyoruz. Çünkü bize Kur'an'ın lafzını da ruhunu da Allah öğretti. Kur'an'ı indiren Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala acaba Kur'an'ı indirmekle ne yapmak istiyor? Düşünün Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda mutluluk kervanı yola çıkmıştır. Sonra ikinci safa geliyor. Mürşidi Allah'tan sormak. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi mutlak olarak mürşidini o kişiye göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp, el öpüp tövbe etmesi. Bu tövbe olayı sevgili kardeşlerim, yedi safhanın ikincisini ifade ediyor. Ne olur tövbe edersek? Tövbe edersek çok önemli bir şey gerçekleşir. Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan kafileye katılır. Bu kafile öyle bir kafiledir ki bir kısmı birinci kata kadar çıkıp daha üst katlara çıkma yetkileri henüz olmadığı için birinci katta kalırlar. Geri kalanlar birinci katta kalıp çimenlerin üzerinde secde edenleri orada bırakarak daha üst katlara çıkanlar ikinci gök katına çıkarlar. Birinci safa tamamlanmıştır. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta su arınma havuzlarına ulaşırlar. Su arınma havuzlarında su arınırlar. O sarımsı renkteki, turuncu sarımsı renkteki şeffaf mayin sıvının içerisine girerler ve orada suyun içinde su arılırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kısmı orada kalacaktır. Buraya kadardır yolculukları, henüz daha yukarı katlara çıkmak yetkisinin sahibi değildirler. Bir kısmı ise daha üst katlara çıkacaklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı burada vazife alırlar. Bir, yedinci kata da çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki tane grup oluştururlar. Ve de yolculuk devam eder. İkinci kattaki bu su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta sadece bir köşk mescidin içinde secde edilir. Nefsin kalbi her gök katı aşıldığında %7 fazıl nuru alır. %7 nispetindeki fazıl nuru o kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır ve kalbe yerleşir. İşte bu üçüncü defa bir kişinin bir yeni safhaya gelmesi ruhu yedi katlık bir yolculuğun sonunda Allah'a ulaştırmakla mümkün olur. Üçüncü kata ulaşan ruh oradan dördüncü kata ulaşacaktır. Diğer ulaşabilen ruhlarla beraber

Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Her gittiği yerde bir süre bekleme söz konusudur. O beklemeler tamamlandıkça bir üst kata kadar çıkmak yetkisi kazanır ruh. Sonra

Beşinci gökyatına ulaşan ruh, altıncı gökyatında Beytül Haram'ın altında secde eder. Yedinci gökyatında ise yedi tane alemden geçecektir. Evvela kader hücrelerini aşar. Ümmü kitaba ulaşır. Ümmü kitaba aşar. Kudret denizine ulaşır. Kudret denizini aşar. Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Makam-ı Mahmud'a aşar. Divan-ı Salihine ulaşır. Divan-ı Salihine aşar. Zikir hücrelerine aşar. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sesetül Münteha'ya ulaşır. Bu Sesetül Münteha varlıklar aleminin sonudur. Artık yokluğa geçiştir. Orada indi ilahiye dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Adı fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak yani yok olmaktır. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya kadar olan bu yolculuğu ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıncaya kadar bir yolculuk yapmasını Allah Teala garanti etmiştir. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi. Ulaştırır ileyhi ona. Kendisine. Men kişiyi

ويهدي إليه ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi. Allah'ı Allah yeştevi seçer men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Seçtikleri mi? İnsanların %95'inden fazladır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenleri seçmez. Onlar da %5'i aşamazlar. Netice itibariyle insanların küçük bir azınlığıdır. Seçilmeyenler. Allah Teala neden herkesi seçiyor? Herkese bu imkanı tanımak için. Ötekiler davranış biçimleri itibariyle bu hedefe ulaşmayacaklarını kesinleştirmiş olanlardır. Başka insanları da Allah yolundan men edenler, çevirenler. Ne diyor Allah Teala onlar için? İnnellezîne keferû, muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve zalemû ve zalimdirler. Zulmederler. Hem kendi nefislerine zulmederler, hem de başka insanlara zulmederler. İnnellezîne keferû ve zalemû, lem yekunullâhi liyâfire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. وَلَا يَهْدِيَهُمْ tarika ve onları tarika ulaştırmaz, hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları cehennem yoluna ulaştırır, cehenneme giden yola ulaştırır. حَالِذِنَ فِيهَا اَبَدًا orada ebediyen kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaptığınız her güzel davranış hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. Bir insanın sadece bir dileği, kalpten bir dilekle, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi, eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilir. İki türlü insan vardır, talepte bulunan iki türlü insan vardır. Bir, gerçekten kalpten Allah'a ulaşmayı dilerler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten gerçek anlamda dilerler. Bir de sözle dilerler, ikinci kısım, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum diye söz olarak söyler bunu. Ama kalplerinde bu konuda bir talep taşımazlar. Öyle bir talep yoktur kalplerinde. Söz, kalbin talep etmediği bir hedefi söz talep ediyorsa, o Allah katında hiçbir kıymet ifade etmez. Onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle söylenir yani, kıymeti harbiyesi yok diye. Sevgili kardeşlerim, ama kim şuradan kalbinden sımsıcak bir duyguyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. İşte insanların içinde kim bunu söylemişse o kişiyi Allah mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh deyince orada duralım. Ruh nedir? Ruh Allah'ın bize bütün insanları üfürdüğü onun ruhudur. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben üfürdüm diyor Allah Teala ve diyor ruhumdan üfürdüm. Onun içine insan adı verilen o malukun fizik bedeninin içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bize verdiği o ruh bir emanettir. Ve emaneti Allah Teala geri istiyor. İstemekle kalmıyor. Öyle bir kapı açmış ki kapı o kapına girmek isteyen herkese açık. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. O ulaştırmaz diyor. O sadece talep edecek benden. Ya Rabbi ben de ruhumu ulaştırmak istiyorum. İki nevi talep vardır diyor. Bir, dillen talep. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama kalpten bir talep yok. Dillen talepleri kabul etmem diyor. Hani Yaşar Kemal'in bir sözü vardı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz diye. O sözden aklınıza gelsin. Dilden yapılan talepleri kabul etmem diyor. Buradan isterim diyor. Kalbinizden bir taleple bana ulaşacaksınız diyor. Kalbiniz talep edecek diyor. Dilinizde kalbinizin talebini bana iletecek diyor. İşte kim kalpten bir taleple Allah-u Teala'dan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Allah-u Teala bu talebi mutlak olarak kabul eder ve o kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliya olmuştur. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesini tekil olarak kullanmayı usul haline getirmişiz. Falanca mı? Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır deriz. O velidir dememiz lazım aslında. Evliya veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kullanılarak girdik, genel kabul gördüğü için de evliya kelimesini tekil gibi de değerlendirmek mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten yapılmışsa Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Bir işlevdir, bir fenomendir. 7-8 ayda bu olay tamamlanır. Mürşide tabi olduğu anda vücuttan ayrılan ruh, demin saydığımız gök katlarından birer birer geçerek 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra
dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire, bu fenomen, bu işlev bir kişiyi ermiş evliya yapar. Sorarız nereye ermiş? Allah'a ermiş. O kişi neydi? Allah'ın ruhunu taşıyordu. Allah'a ait olan ruhu onun gerçek sahibine tevdi ederek, teslim ederek evliyalık makamına ulaşır kişi. Bu evliyalığa ermiş evliya demek daha doğrudur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah'ın velisi olmuştur. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu demek. Bu kişi 14. basamakta hacet namazını sorup mürşidini görecektir. Allah Teala mutlak ona gösterecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır, ikinci safa başlar. Ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Ve 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. O güne kadar hep başkalarıyla birlikte hareket eden ruh, zikrini tamamladığı zaman tek başına zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Ve Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ruhun ulaşması vuslattır. Vuslat kelimesi vüsül kökünden gelir. Vasıl etmek, ulaştırmak demek. Ayet-i kerime vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi, emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ne Allah Teala'nın emrettiği şey? Ruhumuz. Yani Allah'ın ruhu, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levame, mülkime kademelerini geçmiş. Mutmainne kademesine gelmiş. Yani doyuma ulaşmış olan ruha sesleniyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ruha sesleniyor dedik ama yanlış söyledik. Ruha değil. Nefse sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki. Bu sefer ruha seslendi Allah-u Teala. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine yükselerek ulaş. Sonra
Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Etuli ve ibadi, ey fizik vücut, kullarımızın arasına gir. Etuli cenneti ve cennetime gir. Ve ise hem fizik vücut hem ruh bu konuda devrede. Bir de nefs devrede. Nefse baktığımız zaman 7 kademe görüyoruz. Nefse emmare 1. gök katına kadar çıkışı ifade eder. Nefsi levame 2. gök katına çıkışı ifade eder. Nefsi mülhime 3. gök katına çıkışı ifade eder. Bundan sonrası bu ayettedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbike radiyeten vardiye ve tuli fi ibadî ve tuli cenneti fecr suresi 28. ayet-i kerime. Emmâre levvâme mülkime ve mutmainne. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol. Nefs-i radiye 5.'si oluyor. Allah'ın rızasını kazan nefs-i mardiye, Allah'ın rızasını kazanan ruh ve tezkiye ol, nefs-i tezkiye, 7. gök katındaki ruhun 7. gök katına ulaştığı yerdeki nefsin durumu. Nefsi tezkiye, kişi tezkiye olmuştur. Bunun manası, o kişinin kalbine 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi, fazıllara bu %49, 7 defa %7, %49 fazıl nuruna mukabil, başlangıçta %2 öncü olarak nefsin kalbine giren, daha mürşide ulaşmadan evvel giren, Allah'ın o kişinin göğsünü yardığından sonra giren, Enam 125'te Allah Teala insanların göğsünü teslim için yardığını söylüyor. İnsanların göğsünü o kişinin ruhunun Allah'a teslim edebilmesi için yardığını söylüyor. Niçin yarıyor? O yardığı delikten Allah Teala'nın evvela %2 rahmet nuru kalbe ulaşır. Sonra o kişinin zikrine paralel olarak, artan zikrine paralel olarak 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. 7 defa 7, %49 eder. 2 de başlangıçta nefsin kalbine giren nur, %51. İşte bir insanın ruhunun 7 tane gök katını emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa kademeleri aşarak Allah'a ulaşması olayı. Neyi sağlar? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu sevgili kardeşlerim mutluluğun sadece yarısıdır. Ama bunun bir özelliği var. Kim Allah'tan kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah-u Teala diyor ki Allah adalet olanları bırakır. Ama adalet

veriyor. Kerem eden, ikramda bulunan, ikram, o konuyu anlatan ifade. Bir misafiriniz gelir, ona bir şeyler ikram edersiniz, karşılıksız verirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh bir emanettir. Allah Teala emanetini kendisine istiyor ve de her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkesin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşide tabiyet onu 2. kat cennetin sahibi kılar. Bu noktadan sonra ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması onu 3. kat cennetin sahibi kılar. Bitti mi cennetler? Hayır, bitmedi. O noktadan sonra dik yokuş başlar. O güne kadar yaklaşık 3 saatlik veya biraz daha fazla bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a ulaştırması elbette söz konusu olmaz. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudunun kalbindeki nurların %80'i geçmesiyle mümkündür. Bu ise gerçek anlamda bir dik yokuştur. O güne kadar günde 3 saatlik olan normal bir zikirle kişi ruhunu 7-8 aylık bir sürede Allah'a ulaştırmıştır. Günde 3 saatlik zikri kişinin 18 saate çıkarması gerekir. Onun için fizik vücudun teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Dik yokuşu tırmanmaya herkes giremez. Böyle bir işlemi gerçekleştirebileceğine, Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğine inanması lazım kişinin. O zaman eğer inanmış da kalbi iman içerisinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmuşsa, ya Rabbi ben fizik vücudumda sana teslim etmek istiyorum diye, o inancı Allah-u Teala'nın ona yardım etmesini mutlaka sağlar. Kişi nasıl olduğunu anlayamadan 18 saat zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Fizik vücudun teslimi konunun en güç olan noktasıdır. 18 saat zaten insanın uyanık olduğu devreyi ifade eder. 6 saatlik bir uykunun yeterli olduğunu düşünelim. 18, 6 daha 24 saat eder. Kişi zaten bir süre uyuyacaktır. Uykunun dışına geçen bütün saatlerini zikirle geçirmesi lazım ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra kişi o güne kadar zaten usul haline getirdiği sağa dönerek uyumayı, sağ kulağını yastığa dayamayı ve kalbinin atışlarını kulağında hissetmeyi başarmıştır. O zaman bu kişi uykuya yatar ama sağ kulağını yastığa verir. Sağ kulağında kalbinin atışlarını duyarak içindeki sesle kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah diye dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah kelimesini içinden tekrar etmeyi öğrenecektir. Kalbinin atışlarına paralel bir şekilde içindeki ses Allah kelimesini devam ettirecektir. Bir gün o kişi kendisini uyandığı zaman hala Allah kelimesini tekrar ettiğini görecektir. Dilini kımıldatmadan gerçekleştirdiği harika

olaydır bu. İşte sevgili kardeşlerim, iç sesiyle, kalp sesiyle o kişinin Allah kelimesini kesintisiz bir hale getirdiği nokta, o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. O kişi ulul elbap olur. Bundan sonraki yol, ulul elbaptan sonra kişinin muhlis olmasıdır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah Teala onu ihlas makamına geçirir. Sonra da geriye iradesini teslim etmek kalır. Allah böyle olan, muhlis olan kulunu mutlaka, eğer o kişinin ömrü varsa, muhlis olmak konunun iki kuşağı açtıktan sonraki ikinci kesimindir. Birincisi ulul elbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Bundan sonra tövbe-i nasuhu Allah Teala tarafından davet edilmek. Kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirmişse o kişi mutlaka iradesini de Allah Teala'ya teslim eder. O teslimi gerçekleştirince irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. İşte burası yedinci kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Bunlar Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir. Dördüncü safa, zorluk budur. En zor yokuş, en dik yokuş budur. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa, nefsin teslimi, daimi zikir. Ulul elbap makamı. Sonra tövbe-i nasuh, ihlas makamı. Sonra da iradeyi Allah'a teslim ederek, irşada Allah-u Teala tarafından memur ve mezun kılınmak. Yedinci safa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yedi safa dört resimlik bir yaklaşım ve Allah tarafından verilen bütün hediyelere sahip olmak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın insanlardan istediği tek şey nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehileri bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Kainatta Allah-u Teala en çok insanı seviyor. Bütün kainat, hatta kainatlar, zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, bizim yaşamakta olduğumuz zahiri alem, ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve onun zıttı olan onların berzah alemi. Daha öteye geçiyoruz. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Bütün bunlar Allah-u Teala tarafından yaratılmış altı tane alem. Yedincisi de yok. Eğer yaratılsaydı yedincisi bir, yeni bir alem yaratsaydı Allah-u Teala mutlaka sekizincisi de olacaktı. Çünkü biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Bu altı tane alemin altısı da Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Niçin yaratılmış? İnsanlar için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, altı tane alem, Allah-u Teala'nın bütün alemleri kuşatması, ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması, yedinci bir alem sayılmaz ama bir varlık, Allah'ın kuşatması, hepsi insan denilen Allah'ın en çok sevdiği varlık için yaratılmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizler için yarattım diyor ey insanlar. Bütün göklerde yaratılanlar ve bütün yerlerde yaratılanlar, her şey biz insanlar için yaratılmış. Bu kadar kıymetliyiz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra sevgili kardeşlerim, her şey uğruna yaratılan insan Allah-u Teala tarafından en çok seviliyor. Neden? Çünkü her şey o en çok sevdiği mahluk için yaratılmış, insan için yaratılmış. Her şey insan için. Bu yaratık karşısında secde edilmeye layık görülmüş. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın karşısında hepiniz secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. Ne olmuş? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Sonra da ona hayat vermiş. Ona hayat verdim ve ruhumdan üfürdüm diyor. Evvela hayat vermiş, sonra da ruhundan üfürmüş. İşte kendisine hayat verilen bu ve Allah'ın ruhundan üfürülen bir varlık bu insan. Kainatta bir benzeri olmayan bir mahluk. Çünkü
hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde, Allah'ı, ne hayvanlarda Allah'ın ruhu mevcut değildir. Secde edilmeye layık oluşu da insanın kıymetinden değil, muhtevasında Allah'ın ruhunun varoluşundan. Allah'ın ruhu, biz insanlara Allah-u Teala tarafından üfürüldüğü için en kıymetli mahluklarız. Bütün göklerde, bütün arzlarda yaratılan her şey bizler için yaratılmış. Kıymetli oluşumuzun arkasında bizatihi bizim kıymetimiz yok. Biz insanların kıymeti yok. Ama biz insanlardaki Allah'ın ruhunun varlığı. Bunun için Allah Teala bütün meleklere ve cinlere diyor ki, onun önünde secde edin şimdi. Ona hayat verdim. Ruhumdan üfürdüm. Onun önünde secde edin. İnsanlar secde ediyorlar. Allah'ın en sevgili mahluku insanın karşısında. Öyleyse Allah Teala insanı için yarattı. Bir tek sebep. İnsanın mutlu olması için. İnsanın mutlu olması ise Allah'a kul olmasıyla sıkı sıkıya ilişkili bir muhteva taşır. Allah'a kul olamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kulluğunda 7 tane kademesi var. Her kademede mutluluk ve kulluğun derecesi devamlı artar. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, dilemezse Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 8'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.

Öyleyse başka bir maksatla yaratılmamışız Allah'a kul olmak. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu da birinci kulluk, ilk kulluk. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Ama dilemeyenler tağutun kulu olarak kalmış. Tağutun kulu olarak, tağutun dostu olarak, hem dostu olarak kaldığına hem kulu olarak kaldığına dair iki ayet-i kerime söz konusu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enavu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadi. Diyor ki Allah Teala

Onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ayet-i kerime sahabenin tağutun kulu olduğu bir noktadan başlıyor. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğu bir noktaya ulaşıyor ayet-i kerime. Ve bir de cennet ve dünya müjdesi alıyor. Allah'a kul olanlar. Başlangıçta herkes tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ayet-i kerime son derece açık. Sahabe de bütün insanlar gibiydi. Onlar da başlangıçta tağutun kuluydular. Sonra ne oldu? Sonra Allah'a kul oldular. Ne yaptılar? Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilemeseydi ne olacaktı? Müşrik olarak kalacaktı kişi. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar, müşrikler, işte bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu sevgili kardeşlerim. Burada gizli şirk var. İnsanlar puta tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi Allah'a kul olmakla şirk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanların Allah-u Teala tarafından sevilmeleri, tabiatıyla onların da Allah'ı sevmeleri veya tağutu sevmeleri ama tağut tarafından nurdan zulmete götürülmeleri söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların nurdan 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri diyor. Vellezine keferu evliyahum mit-tagute yuhricunhum minen-nuri ile-zulumati. Allah amenu olan müminlerin, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve
nurdan zulmete götürülürler. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne oluyor? Kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Sonra mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Sonra ruhunu, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu noktada o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ne olmuştur? Eğer ulaşmış olsaydı o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın kulu olacaktı, Allah'ın dostu olacaktı ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman bu dostluk üçüncü dereceye çıkacaktı. Birinci derece Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci derece mürşide tabiyet, üçüncü derece ruhun Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda, bir de tağutun dostlarından bahsediyor Allah-u Teala. Kim bunlar tağutun dostları? Kalpleri nurdan zulmete götürülenler. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'ın dostu olmuştur, ameni olmuştur. Allah-u Teala ne yapıyordu? Söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bunun sözünü vermiş. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ne olur? O kişinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken, %100 afetlere doluyken, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Yani zulmetten nura çıkar. Eşit olsaydı, zulmetle nur arasındaydı ama %51 nur galibiyeti ifade eder. Allah-u Teala kapkaranlık, %100 kapkaranlık olan nefsin kalbini %50'den daha fazla nura çevirerek %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla zulmetten nura çıkartıyor o kişinin kalbini. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Onlar kim? Allah'ın dostları. Allah, aminu olanların dostudur diyor. Allah onların dostu, amin olanlar da Allah'ın dostu. Kim bunlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü arkadan bunların müminler olduğu kesin. Çünkü arkadan o kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne demek? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuş. Allah görevini kendisine vazife gördüğü, üzerine vazife olarak Kur'an'da zikrettiği, kabul ettiği standardı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım sözünü gerçekleştirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla bezenmiştir. Zulmetten nura ulaştırmıştır. Peki sonra? Ama sonra tağut devreye girmiştir insan ve cin şeytanlar ve Allah'ın koruyucu kalkını vuslattan sonra kalktığı için kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala artık o kişiyi şeytandan korumak istikametinde bir paratonerin sahibi değildir. O kişiyi kendi halinde bırakır. Eğer kişi zikrini arttırabilirse daha sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Arttıramazsa, aynı seviyede tutarsa
aynı seviyede kalacaktır. Cehenneme gitmeyecektir. Ama eğer ihmal ederse görevlerini, adım adım kaybedenlerden olacaktır. Yavaş yavaş zikri azalacaktır. Kalbindeki nurlar eriyecektir. Zulmetle yavaş yavaş nefsinin kalbi örtülecektir. Ve böylece nurdan nefsinin kalbi %51 nur biriktirmişken, nurdan tekrar zulmete geri dönecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde zulmetten nura ulaşmak ve nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek ifade buyuruluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olmayı dileyenler Allah tarafından zulmetten nura ulaştırılıyor. Nefsinin kalbi %50'den daha fazla mutlaka nura ulaştırılıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. Şeytan artık o kişiyle dilediği gibi uğraşabiliyor. Ve bundan sonra eğer o kişiyi tuzağına düşürebilirse, kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Kişinin zikri azaldıkça, sonra da karanlıklar yavaş yavaş kalbi bütünüyle kaplıyor. O kişinin kalbi nurdan tekrar zulmete geri dönüyor. İşte kim bunlar? Bunlar kafirler. Peki Allah'a inanıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Gene inanıyorlar. Ama ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaştıktan sonra tekrar küfre geri dönüyorlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar eriyor. İşte Allah ile olan insan ilişkisinde buradaki muhteva gerçekten dikkat çekici. Kişinin kalbinin zulmetten nura dönmesi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ama koruyucu kalkan yok olduktan sonra kişi tekrar ulaştığı %51 nurdan tekrar geriye dönüyor. Kalbi tekrar kararıyor. Zulmete, küfre geri dönüyor. Bu tağutun dostluğu. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'ın dostu. Ama nefslerinin kalbi tekrar karanlığa dönenler, tağutun dostu. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi mutluluğun sahibi olabilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu her geçen gün artar. Allah-u Teala onun şeytanla ilişkisini bir anda keser. Keserse şeytanın o kişinin adımlarına şeytanın adımlarına uyması artık mümkün olmaz. O kişi şeytanın adımlarına uymaz ve Allah-u Teala'nın söylediği nefsinin kalbinde rahmet, fazl ve salavat toplanır. Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin üzerine olur. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa
İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte biz kişinin üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının gelmesi ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Böyle bir olay o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırır. Tekrar kişi küfre dönerse nurdan yeniden tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından zulmete götürülür. Allah Teala biz insanları mutlu kılacağına dair söz vermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bunu gerçekleştirmesi, o kişinin kalbinde %51 nurun mutlaka oluşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı kişi dilediği andan itibaren Allah'ın muhafazasına girmiştir. Şeytanla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Kişi doyumsuz bir mutluluğu yaşamaya başlar. 7-8 aylık bir devre içerisinde o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesini gerçekleştirir kişi. Nefsindeki nurlar %7 arttıkça o kişinin ruhu Seyr-i Sülk isimli yolculuğunda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına birer birer diğerleriyle beraber çıkar. Neticede ruh Allah'ın zatına ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte böyle bir olgu, bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'ın zatına ulaşmış bir kişidir o artık. Böyle bir olayın o kişi tarafından yaşanabilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça neden artar? Sadece iki tür davranışımız var. Ya Allah'ın emirlerine itaat ya da itaat etmemek. Ya Allah'ın yasaklarını yasak olarak kabul edip gerçek yapmamak ya da yasak olmasına rağmen o fiilleri işlemek. İkisi birbirinin tamamen zıttı olan faktörler. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bunu anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir noktada Allah Teala'nın işitmesi, görmesi o kişi üzerine derhal rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Mürşide karşı sağır, kör ve dilsiz olan bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun irşat makamını gören, işiten, irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak sözlerini dinleyerek manasına ulaşan ve kalbine onu indirerek kalbinde idrak eden bir kişi hüviyetine getirir. İşte bu nokta o kişinin mutluluğa doğru yelken açmasıdır. Ve
Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. Hangisi noksansa mutlaka tamamlar. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını yapmayan birisi haline gelir. Allah'ın o kişi üzerindeki hükmüyle, tesiriyle ve Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Bu sebeple kişi mutlu bir insandır. Bu sebeple kişi zikri sever. Zikir yaptığı için de nefsinin kalbi %7 fazla dolduğu zaman, mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Devam eder kişi yoluna. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa nefsi mardiye. Yedinci defa nefsi teskiye. Her seferinde %7 fazıl artışıyla bir sonraki kademeye ulaşan bu kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluşmuştur. Oluştuğu zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu serüven, bu macera, bu güzel hedefe ulaşmak Allah-u Teala tarafından herkes için garanti edilmiştir. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, Allah kimi kendisine ulaştırırsa değil, Allah dilediğini kendisine seçer, kendisi için seçer. Ve onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasını seçer ama seçilenlerden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenleri. Ve ulaştırdığı zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ruhu ulaştırılmış olan bir ermiş evliya olur. İşte Allah Teala o noktaya kadar bunlara aminu olanlar diyor söylediğimiz iki ayet-i kerimede. Söylediğimiz ayet-i kerimede. Ama ulaştıktan sonra şeytanla ilişkisini kestiği koruyucu kalkanı kaldırıyor. O noktadan sonra kişi şeytanla karşı karşıya geliyor ama Allah Teala tarafından artık şeytanla ilişkisi korunmuş, şeytanla ilişkisi kesilmiş değil. İlişki başlamış durumda. İşte böyle bir hüviyette Allah-u Teala o kişiyi artık şeytandan mutlak bir engel olarak korumadığı, engelli koyarak korumadığı için kişi tehlikelidir. Eğer iradesini kullanabilseydi daha üst noktalara gidecekti. Ama kullanamayınca gideceği yerden geri dönüyor. İşte eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ruhu Allah'a
ulaştığında zikrini daha çok arttırsaydı ne olurdu? Arttırsaydı zikir süresi günün yarısını mutlaka aşacaktı. Aşacaktı ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i bulduğu zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecekti. Bu onun %50 olan mutluluğunu %80'in ötesine taşıyacaktı. Daha sonra bu kişi eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktı. Ulul elbab olacaktı. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50 nura sahip olan ve dünya saadetinin yarısını yaşayabilen bu insan, üçüncü kat cennetin sahibi olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini de Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişi bir bütün mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. 24 saat her gün mutlu bir insan olarak hayatını devam ettirecektir. Çünkü nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Onu mutlu kılacak olan bütün faktörler o kişi için hazır hale gelmiştir. Bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga artık mevcut olmayacaktır. Ruhuyla nefsi arasındaki kavga, diyalektik kavga bütün insanlar için bütün devrelerde mutlak olarak vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyen insan mutlak bir iç dünya savaşı içindedir. İç dünyasında ruhuyla nefsi arasında mutlak bir kavga vardır. Bu kavga hiç bitmez. Kavga varsa orada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Bu kişi dış dünyasındaki insanlarla kavgalıdır. Herkese üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Onlar da onun yaptığı ukalalıklara tahammül edemezler. Onlar da ona ukalaca tavırlar sergilerler. Anlaşmazlıklar devam eder gider. Ve de o kişi başka insanlarla da iyi bir ilişkinin içine giremediği için hep huzursuzdur, sıkıntılıdır. Diğer taraftan şeytan devamlı olarak onu Allah'ın görevlerini, aslında birer zevk olan görevlerini, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, özellikle zikir yapmayı engeller. Bu kişi ibadetlerden zevk almadığı gibi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Eğer ibadetlerini yaparsa aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, bu sıkıntıdan kurtulayım diye namaz kılar. Oysa ki Allah'ın yolunda olan, tasavvuf yolunda olan bir insan için namaz büyük bir zevktir. Namaz boyunca o kişi dünyadan ayrılmıştır. Allah ile ilişki içindedir. Ve Allah'ın bir güzelliğini yaşar, namaz adlı güzelliğini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 nurlarla dolar. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur kişi. Çünkü bütün bu nurlar hep ona Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi söyler. İşte böylece bu istikamette o kişi Allah'ın güzelliklerini yerine getirmek istikametindedir.
Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olup kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşayan bir insan olmak var ya da olmamak. Kişi tercihini ona göre yapmalıdır. Eğer dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bundan sonra kişi iradesini kullanabilir de fizik vücudunu Allah'a teslim ederse mutluluğu %80'leri aşacak. Nefsini Allah'a teslim ederse mutluluğu %100 olacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir insan olarak iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olacak. İç dünyasında mutlu olacak. Başka insanlarla olan savaşını bitirmiş olacak. İnsanlarla arasında kavga kalmayacak. Onlar ona düşman olabilirler. Ama o başkalarına düşman olmaz. Hep onlara dost olacaktır. Hep onları kurtarmaya çalışacaktır sadece. Düşman olması, onları incitmeye çalışması, onlara huzursuz etmeye çalışması mümkün değildir. O sadece Allah'ın kendisine verdiği görevleri yapabilmekte, kendisine engel olanları yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Ama onları kırmamak üzere, onları severek, çünkü istediği şey o kendisine düşman olanları da kurtarmaktır. O herkesi cehennemden kurtarmak üzere vazifeli olan biridir artık. İradesini de Allah'a teslim eden herkes o noktadadır. O zaman şu dünya üzerinde o kişi sulh ve sükûnu, yani mutluluğu yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki insanların dostudur. Eğer o insanlar Allah'a dost olmak yolunu seçmişlerse veya şeytanın dostudur. Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse. İşte daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde onlara karşı bir kin, bir nefret duyması, bir huzursuzluk yaşaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insan için söz konusu olan şey, o insanlarla bir düşmanlık hali var mıdır diye bir sual ise, bu kişi hiçbir zaman başka insanların düşmanı olamaz. Onları da kendisine nasıl davranılırsa davranılsın, o yanlışları, kendisine karşı düşmanca davranışları vücuda getiren faktörün o kişinin nefsindeki afetler olduğunu ve şeytan tarafından kışkırtılma olduğunu çok iyi bildiği için o insanlar onun düşmanı değildir. Onları da kurtarmak için hayatını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi olan bir insan herkese dosttur. Dış aleminde bu sebeple kendi cephesinde sulh ve sükun vardır. Ama başka insanlar ona düşman olacaklardır. Normal. Allah'ın dostlarının karşısında her zaman insanlar vardır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, meyve veren ağaçlar taşlanır sadece. Ve Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Allah ile olan ilişkilerde bu kişi bütün boyutlarıyla bir mutluluğu yaşar. Neden? Allah-u Teala ne demiş? 5 vakit namaz kılacaksınız. 7 vakit kılar.
Daimi zikrin sahibi olacaksınız der. O daimi zikrin sahibi olduktan başka iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. Daimi zikri ona artık sünnetullah yaptırmaktadır. Allah'ın her boyuttan, her cepheden güzele ulaştırdığı bir insandır. İç dünyasında mutludur. İç dünyasında kavga mevcut olmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri gene aynı standartlarda yapması söz konusu olmadığı için. Başka insanlarla ilişkisi en dostane standartlarda vücuda gelir. O insanlarla bir düşmanca görüşün o insanlara karşı hiçbir zaman sahibi olmadığı için kavgası bitmiştir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ise bütün ibadetleri bir zevk olarak yerine getiren birisidir. Namaz onun için bir zevktir. Oruç tutmakta hiçbir zaman açlık hissetmez. Hangi ibadet diyorsanız o kişi için sadece bir zevkin yaşanması söz konusudur. Onun için hepinizi oraya davet ediyoruz. Gelin sevgili izleyenler, dinleyenler. Gelin bu büyük zevkleri birlikte yaşayalım. Yaşadığınız zaman Allah'a ne kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Bizimle beraber olan o insanlar bu büyük zevkleri yaşadıkları için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmekteler. Neden siz de onlarla birlikte değilsiniz? Neden sahabenin yaşadığı hayat sizleri de muhtevasına almasın, sizleri de kucaklamasın? Hadi gelin, hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk sizleri bekliyor. Bütün sualleri, aklınızda takılan en küçük kuşkuları bize ulaştırın, size cevaplarınızı buradan verelim. Göreceksiniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece mutluluktur. Ve bizim görevimiz hepinizi mutluluğa davet etmektir. Hadi gelin, kucağımızı açtık, mutluluğa gelin. Allah'ın sevgilisi olun. İbadetler sizin için zevk olsun. Hayat zevk olsun. Allah'ın dostu olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize her şeyden evvel sevmeyi öğretti. Biz de size öğretebildiysek ne mutlu bize. Allah'ın bize öğrettiğini biz de size öğretmiş oluruz. Ey benim sevgili kardeşlerim, insanların kalplerini birbirine bağlayan sevgiden ötede bir şey yoktur. Sevmek bütün dostlukların anahtarıdır. Bütün kilitlerin açılacağı tek bir odak noktası var. Onun adı sevmek. Sevgi üzerine bütün kilitler açılır. Sevgi anahtarı bütün kilitleri açar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor.

ve süratle kalbimizde büyüdüğünü hissederiz. Büyüyen bir sevgi halesi. Sevmenin vücuda getirdiği bir güzelliğin canımıza, kanımıza, damarlarımıza işlediği bir bütün. İşte sevgi üzerine kurulan bir dünya. Ya Allah'ın tarafındasınız, sevgi dolu bir dünyada yaşarsınız, huzur içinde olursunuz, gerçek anlamda dostlarınız olur, seversiniz ve sevilirsiniz. Ya da şeytanın hakim olduğu bir dünyada yaşar insanlar, onlar sevemezler. Onlar nefreti öğrenirler. Onlar öfkelenirler, kızarlar. Nefslerinin bütün afetleri ayaktadır. Faaldir, devamlı onları tesir altında tutmaya çalışır. Onlar birbirlerini sevemeyen insanlar olarak yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz ki siz sevenler canibindesiniz. O zaman belki siz de aynı şeyi söylüyorsunuzdur. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Her şey gerçekten çok güzel. Eğer sevgi dolu dünyada yaşıyorsanız, siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onlar da sizi seviyorsa, ki sevginin karşılığı her zaman sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için sadece iki taraf var. Allah'ın tarafında olmak veya olmamak. Allah'ın tarafında olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir daireye adım atmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen adam, dileyen kişi bu konuda ilk adımı atmıştır. Artık o dünyanın içinde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dünyasında. Bu talebin kalpten olması şartıyla. Anlar mısınız? Derhal anlaşılır. Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen bir kişinin bu noktadan itibaren mutlu olmaması mümkün değildir. Ama kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." diye bir laf etmişse, ama burası kalbi aynı şeyi söylememişse, dilinen söylenmişse, o zaman dilinen tarifi mümkün olan bir şey çıkar ortaya. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyle dilemiştir, kalbiyle değil. Allah katında bunun bir hükmü yoktur sevgili kardeşlerim. Allah kalbinize bakar. Kalbinize. İşte o kalp var ya, o kalp. Her şeyin Allah'la ilişkileri dizayn eden her şeyin bütününü ifade eder. Allah sever. Ve Allah-u Teala'nın sevgisine paralel olarak sizler de Allah'ı seversiniz. Allah'ı sevip sevmediğinizi nasıl mı kontrol edeceksiniz? Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seviyorsunuz. Hele size düşman olanları da affedebiliyorsanız, sevebiliyorsanız, o zaman haydi haydi bu dairenin içindesiniz.

Her şey o zaman size de çok güzel görünür. Sizi mutlu eder. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olursunuz. Allah için yaşarsınız. Allah için herkese kucağınızı açarsınız, kollarınızı açarsınız. Başkaları sizin düşmanınız olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Size en büyük kötülükleri edenleri de Allah-u Teala'nın affetmesi için Allah'a duada bulunursunuz. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel onun karşısında olan bütün zavallılara aynı şeyi söylemiştir. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Allah'ı bilmeyen bir insan mutluluğu hiçbir zaman bilemez sevgili kardeşlerim. Onlar için mutluluk mümkün olmayan bir meseledir. Mutluluğu yaşayabilenler ancak ve sadece Allah'ın dostlarıdır. Kalplerini Allah'a çevirmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan herkesi sever. Onun kalbinde sadece sevgi vardır. Ona düşman olanları da Allah-u Teala'nın affetmesi için dua eder. Aynı şeyi söyler. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kalplerini Allah'a döndürmeyen insanlar sizin kalbinizin Allah'a dönük olduğunu nereden anlayabilirler ki? Onlar belki bir hayat boyunca, bir ömür boyunca bu güzelliği hiç yaşayamayacak olan zavallılardır. Bu dünya adı verilen gezegende bir hayat yaşarlar. Onları sadece cehenneme götürecek olan bir hayat. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyemezler. Dilemeleri söz konusu değildir. Ah. Hele şu kahvemden bir yudum alayım dedim sevgili kardeşlerim. Bizim buradaki kardeşlerimiz de bu kahveyi çok güzel yapıyorlar. Benim bir kabahatim yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek üzerine konuşuyorduk, öyle değil mi? Öylesine müstesna bir olay ki bu. Öylesine güzel ki. Mükafatı mutlaka gelir. Eğer siz severseniz mutlaka sevilirsiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmek bunun en zor şartıdır. Sizden nefret edenleri de sevmek. Niçin seversiniz? Çünkü onlar da insan olarak yaşamaktadırlar. Onların da nefsleri vardır ama ruhları da vardır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının karşılarındaysa, Allah dostlarının karşısındaysalar, o zaman ruhlarını Allah'alaştırmış olmaları da mümkün değildir. Onlar yaşarlar dünya üzerinde. Bir bitki gibi, bir ağaç gibi,
bir ot gibi. Ama dünyadan kam alamazlar. Dünyadan kam almak, dünyadan zevk almak, huzuru ve mutluluğu yaşamak, bu Allah dostlarının muhtevası içinde olan bir husustur. Allah dostları, Allah'ın dostu olmayanların, şeytanın dostu olanların taşıdıkları muhtevadan farklı bir dizaynın sahipleridir. Onlar Allah'ı sevenlerdir. Bir, onlar Allah tarafından sevilenlerdir. İki, onlar başkalarını da sevenlerdir. Üç, onlar başkaları tarafından da sevilenlerdir. Dört, onlar kendilerine düşman olanları da sevenlerdir. Ama düşmanları tarafından sevilmeyenlerdir. 5 ve 6. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına düşman olanlar bir hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorsalar, Ya Rabbi, bu nice bir kişidir? Onun kişiliği nedir? Seninle alakası nedir? Gerçekten bir ilgi çemberi içinde mi? Senin dostun mu? Hacet namazını kılıp da boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp da bunun cevabını almamak mümkün değildir. Mutlaka cevap alınır. O zaman o kişi Allah'ın dostlarına karşı işlediği yanlış davranışları, hataları affettirmek için Allah-u Teala'ya karşı hemen harekete geçer. Sabahlara kadar Allah-u Teala'ya dua eder kendisini af buyurması için. Ne olmuştur? O Allah'a yöneldiği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah da onun kalbine sevgiyi koymuştur. Allah sevgisi demek, Allah dostlarını da sevmek demektir. Onlar Allah sevgisiyle yeşerecek olan bir ağacı temsil ederler. Her biri ayrı bir ağaç. Ve Allah sevgisiyle yeşerir yapraklar. Yemyeşil, pırıl pırıl bir yeni dünya kurulur. Ve o kişi etrafındaki insanları, eskiden nefret ettiği insanları sevmeye başlar. İşte burada çok açık bir gerçek çıkar ortaya. Demek ki Allah'ın yolunda olmayan insanlar için başkaları belki o kişi için düşman olarak görünür. Ama Allah'ın yolunda olan kişi kimseyi düşman edinemez. O kimseye düşman olamaz. Ama ona düşman olanlar çok olur. Bütün Allah'ın dostları şeytanın dostları tarafından sevilmeyecektir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayndır. Ne zaman ki o insanlar görüş açılarını değiştirir de Allah ile bir ilişki kurabilirlerse, ki bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir, o zaman yeni bir dünyada yaşamaya başlarlar. Mutluluğun kapısından içeri girerler. Zemin kata. 7 tane kat tırmanacaklardır. Ne zamandan itibaren? Allah onlara mürşit sevgisi verecek. Hacet namazı kıldıklarında mürşitlerini gösterecek. O mürşidi mutlaka onlara sevdirecek. Ve onların mürşitlerine tabiiyetini sağlayacaktır.
Tabiyetin arkası ruhun hemen vücuttan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan ruh ne olur? Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Önce birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra ikinciye, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına, yedinci katın yedi tane alemine birer birer ulaşacaktır bu ruh. Aynı seviyede olan, aynı noktada Allah'ın yoluna girmiş olan diğerleriyle birlikte. Sevgili kardeşlerim, kim Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası o kendi gayretiyle bana ulaşmaz. O sadece bana ulaşmayı diler, ben onun içine mürşit sevgisi veririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösteririm. Mürşidi ona sevdiririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Tabiyetini sağlarım. Ve böylece onun ruhu da mürşidinin ruhu nasıl vaktiyle Allah'a doğru yola çıkmışsa onun vücudundan da ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. O zaman aynı şarkı söylenmeye başlar. Ya Rabbi her şey bu kadar güzel miydi bu dünyada? Neden daha evvel böyle bir şeyi bilmedim, yaşayamadım? Neden bu güzelliği tatmadım? Bunca sene ömrümü beyhude geçirdim. Senin güzelliklerini yaşayamadan. İşte Allah'a doğru yola çıkan bir kişi bunları düşünür. Ve her geçen gün Allah ile ilişkisi biraz daha artar. Her şey çok güzel der. Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun merkezinde sevgi vardır. Mutluluğun merkezinde nefret vardır. Allah'ın yolunda olanlar sevginin mümessilleridir. Şeytanın yolunda olanlar nefretin mümessilleridir. Onlar birbirinden nefret ederler. Onlar başkalarına zarar vermekten çekinmezler. Onlar bunun arkasından her yaptıkları kötü davranışın bedelini bir azabı dünyada çekmek suretiyle zaten öderler. Ama yetmeyecekler. Eğer aklını başına toplayamazsa ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sonsuz bir azap onları beklemektedir. Ne mutlu siz sevgili kardeşlerimize, hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hacet namazını kıldınız. Allah-u Teala bizi gösterdi size. Gelip bize veya bulunduğunuz yerdeki bizim bir yetkilimize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Gördünüz ki 7-8 aylık bir devre içinde ruhunuz Allah'a ulaştı, mutluluğunuz arttı, arttı, arttı. Geri kalanları başaramadınız düşünelim. Ne yazar? Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa mürşidine tabiyet mutlaktır. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka bir mürşide ulaştıracaktır. O mürşid onun mürşididir. Bundan sonra ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde Allah-u Teala o kişinin ruhunu
mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kim ulaştıracaktır? Allah ulaştıracaktır. Ve sanki o kişi bunu başarmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandıracaktır. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisinde. Ancak bundan sonra dik yokuş başlar. Çünkü fizik vücudun teslimi günün yarısından çok fazla daha zikri gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay değil mi? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, gerçek anlamda Allah-u Teala'dan dilemiş bütün gönlüyle ve sonra hemen ölmüş. Bu kişi cehenneme gitmiyor. Ama hiçbir fiili yok. İnancı da o noktaya kadar zaten negatifti. O noktada değişmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş kalbi bir dilekle. Kalpten olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır. Kalbi dilek söz konusuysa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Yaşamışsa, yaşıyorsa Allah ona mutlaka bir mürşidi, onun standartlarına uygun olan bir mürşidi sevdirecektir. O mürşit sevgisi onu o mürşide ulaşmaya mutlaka götürecektir. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmayı gerektirir. Ruh vücuttan ayrılmıştır, diğer ruhlara katılmıştır ve yedi tane gök katını onlarla birlikte birer birer aşacaktır, aşacaktır, aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselecektir. Allah illiğindedir. İlliğine yükselecektir. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah o ruhu ona üfürmüştü. Ruh şimdi ne oldu? Kendisini üfüren Allah'a tekrar geri döndü. Arkasına ne bıraktı? Arkasına cennetlik birisini bıraktı. O kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştıramadan hemen Allah'a ulaştırmayı dilediği zaman ölseydi birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşide tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaşmadan hemen ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüş. Fizik vücudunu teslim edemeden ölmüş. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüş. Sevgili kardeşlerim, birinci kat cennet olsa ne yazar? Cennet, cehennem değil. Cehennemdeki azap müesseselerini inşallah hiç görmezsiniz sevgili kardeşlerim. Gönlün böyle bir azaba sizin kalp gözüyle ulaşmanızı istemiyor. Dayanmanız güç olurdu. Orada her çeşit azap tatbik ediliyor sevgili kardeşlerim. Değerli insanlar, cehennemdeki azabı görseler ve bilseler, Allah'a ulaşmayı dilemekte hiçbir saniye bile bekleyemezler. Düşünün sevgili kardeşlerim, bir tek talep. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talep bir insanı mutlaka cehennemden cennete ulaştırır. Kalptense bu dilek mutlaka birinci kat cennetin kişi sahibidir. Yeter mi yetmez, eğer yaşarsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Bu kişi mürşidine mutlaka ulaşacaktır. Ulaşmaması söz konusu değildir. Allah sevgisi, mürşid sevgisini ona veren Allah'tır. Mutlaka mürşidini sevecek, mutlaka ulaşacağı bir yerde olacak mürşid, mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirdiği andan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır.
Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir zaman ruhun Allah'a ulaşması için yeterlidir. Sonuç mu? Ulaşmadan sonra bu kişi ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutlu olmak mı? Hiç de zor değil. Sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından, ruhunu sana ulaştırmış evliyalarından birisi olayım. Böyle bir talep sevgili kardeşlerim, eğer kalpten yapılmışsa Allah-u Teala tarafından kabul görmemesi mümkün değildir. Kalpten yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız? Eğer arkadan bizde bir mürşit ihtiyacı oluşmuşsa, bir mürşit arayışı içine girmişsek, kalbimizden, içimizden bu geliyorsa, bir mürşide tabiyeti mutlak olarak iç dünyamız istiyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Mutlak olarak dilemişizdir ki böyle bir iç dünyamız değişiklik gösterebilsin. Ve de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide mutlaka Allah-u Teala bizi ulaştırır. Eğer biz ulaşmayı diliyorsak Allah-u Teala'dan yardım alırız, mutlaka ulaşırız. Tabiyet ikinci kat cenneti garanti eder. Tabiyette ne olur? Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan ruhların arasına biz de katılırız. Sonuç, 7-8 ay daha ömrümüz varsa mutlaka ruhumuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ama biz ulaştırmışız gibi Allah Teala bizi mükafatlandırır. Üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Öyleyse niyet bir dilek, nasip cennet saadeti. Sadece bu dilek sebebiyle ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dileği kalpten yapan bir kişi ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine tabi olmak onun için kaçınılmaz bir ihtiyaç olacaktır. İç dünyası bütünüyle ona emredecektir. Hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır, görecektir. Tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa o kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Üçüncü kat cennet ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla vücuda gelen dünya mutluluğu. Evvela o 7-8 aylık yolculuk sırasında duyulan dünyadaki en büyük mutluluklar. Sonra da mutluluğun devamı. O ulaşma devresindeki mutluluk bir daha dünya hayatında yaşanamaz. O nevi şahsına münhasır çok özel bir zaman parçasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler yaşayabilir. Ve unutamaz. Bir ömür boyu o 7-8 aylık devre unutulamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek muhtevayı en güzele ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın istediği tek bir şey var. Bir tek şey. Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır. Onlara serbest irade verir. Herkes serbest iradesiyle kendisi seçer mutluluk yolunu veya mutsuzluk yolunu.
Şöyle de söylemek mümkün. Ya mutluluk yolunu seçer ya da seçmez. Seçmezse o kendini mutsuz olmaya mahkum etmiştir. Onda Allah sevgisi, mürşit sevgisi oluşamayacaktır. O Allah'a ulaşmayı bilememiştir. İşte İslam'ın beş şartına indirgeyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret, beş tane şarta indirgeyenler bu mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve tabiyet buna ilave edilirse, bu tabiyetin arkası, tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacağı için, o kişinin vuslatına sebebiyet verir. Ruhunu Allah'a vasıl etmesine vuslat denir. Vasıl kelimesi ve vuslat kelimesi aynı kökten gelir. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vuslat da ulaşmak demek. Ulaşma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor insanlardan? Sadece insana ruhundan üfürmüş. Burada Allah Teala'nın bir muradı yok mu? O üfürdüğüm ruh senin değil diyor. O üfürdüğüm ruhu ben sana bana tekrar ulaştırman için üfürdüm. Eğer bunu yapmazsan manevi gelişmeyi takip edemezsin. Manevi gelişmeyi tahakkuk ettiremezsin. Vücuda getiremezsin. Eğer bana ulaşmayı dilersen İç dünyada bir talep bulacaksın. Mürşidini benden sorma talebi, hacet namazını kılacaksın ve evvela boy abdesti alacaksın. Boy abdestiyle hacet namazını kılacaksın ve o gece yatacaksın. Mürşidini bizden dileyerek yatacaksın diyor Allah Teala. Bir kişi bunu yaparsa, eğer gerçekten kalbi bir dilekle Allah-u Teala'yı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. Ne olur? Olacak şey bellidir. O mürşide tabi olacak ve ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen cereyan mürşitler kanalıyla bütün devrelerde var olan o nesne bütün devirlerde birinden diğerine geçen, mürşitten müride geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den son insana kadar ulaşacak olan öyle bir dizayn. Daha önce Hazreti İsa tarafından bu gerçekleşmişti. Ondan önce, en önce Hazreti Musa tarafından bu gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki asli unsurları incelediğiniz zaman dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dininde olduğunu görecektiniz. 7 Safa ve 4 tane Teslim. Nereden çıkardık bunu? Tevrat inceledik. 7 Safa ve 4 tane teslimi gördük. İncil'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane teslimi gördük. Kur'an-ı Kerim'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane teslimi tespit ettik. Bunları biz mi tespit ettik? Hayır, Allah bize gösterdi. Bizim kendimize ait olan bir gücümüz yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi yaptırırsa
onu yapabiliriz. Neye üretirse onu söyleyebiliriz size. Ama bunları yaşadık. Ve kardeşlerimize Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslimi, İncil'deki 7 safa ve 4 teslimi ve Tevrat'taki 7 safa ve 4 teslimi verdik. Kardeşlerimiz Hristiyanlara ulaştılar. Onlara ispat ettiler İncil'den 7 safa ve 4 teslimi. Sonra Musevilere ulaştılar. Onlara da Tevrat'tan 7 safa ve 4 teslimi öğrettiler. Eğer Allah Teala bize Tevrat'tan ve İncil'den 7 safa ve 4 teslimi öğretmiş olmasaydı, bugün bu Amerika'daki Museviler de, Hristiyanlar da 7 safa ve 4 teslimden haberdar olmayacaklardı. Allah Teala bizi haberdar etti. Onların kitaplarından ayetleri verdi. Kardeşlerimiz burada onlara ulaştılar. Hristiyanlara da, Musevilere de. Burada Norfolk'ta tam bir beraberlik kuruldu. Hristiyan kardeşlerimizle ve Musevi kardeşlerimizle bir arada olduk. Onlara kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi ispat ettik. Ve düşmanlık kalmadı. Aramızda çok ciddi Allah-u Teala'nın indindeki en güzel dostluğu içeren bir beraberlik kuruldu. Sevgili kardeşlerim, dostluk Allah ile birlikte olmanın bir mükafatıdır. Ve hepinizi bu güzelliğin muhtevasında yaşamaya ehil görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de ulaşın sevgili kardeşlerim. Dilerlerse mutlaka Allah Teala onlara da mürşitlerini gösterecektir. Mutlaka ruhlarını onlar da Allah'a ulaştıracaklardır. Böylece Allah'a ulaşmayı dilemek onları birinci kat cennete, mürşitlerine tabiyet ikinci kat cennete, onların ruhlarını Allah'a ulaştırması, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştırması, onlara üçüncü kat cenneti mutlaka temin edecektir. Cehenneme gitmekte olan insanlara, bunlara sahip olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, cehenneme gitmek mecburiyetinde olan insanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar, onları kurtarmak hepinizin vazifesidir. Onlar bilmiyorlar. Ama siz öğrendiniz. Onlara, onların kitaplarından bunları öğretmekle vazifelisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz güzelliklere ulaştırmasını, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz 3. bin yılın muhtevasına baktığımız zaman, 2. bin yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu iki zıt kutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere, hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır.
sünnet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de. Bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi pasifisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kendilem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler, öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da, Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp yüzümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, İşte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe, hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi amenü olanlardan birisidir. Amen olanlarsa
mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amel olanlardır ve amel olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki,

اَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَتٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte insanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahmet sonrasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırılmasını sağlıyor Allah-u Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı denemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onu mutlaka kazandıkları dereceleri, kazandığı dereceleri Allah Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihfat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona İrşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani, bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah Teala o kişinin kalbinde işitir.

Fazladır. Bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır. Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken, ihsanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı, birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan o. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ifat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alan, kulaklarınızdaki bakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmel. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil. Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti. Orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını
size oruç günü yaşatmıyor.

0: İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel, oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadınız, adam kalmıyordu. Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz ne başkalarını. Eğer namazları Allah Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi. Ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı. Sitetin müntahaya ulaştı, oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin. Mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah-u Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının üçüncü basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, üçüncü kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, 10 tane ihsan vermiş, bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikir sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz insanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız, daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir, kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa, o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse, başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız, gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu, 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katın da 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. 1'e 100 vermeye başlamıştır Allah-u Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah-u Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman. O noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de, yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, İşte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin
1: sahibi olacaktır.
0: Öyleyse bu nasıl bir işlevdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda, belki %10'dan da aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an, nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi standartında ve züht makamında, yani zikriniz gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standarda dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühtü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer, sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur. Kalp yüzünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dördüncü kat cennetin sahibi olmayı aştınız. Beşinci kat cennetin sahibisiniz.

Allah Teala bu cennete Naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Daimi Zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kademe ötesini ihata eder. 4. kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Ve bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adli cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki, bu noktada sırtınızdaki yükü Allah Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu. Mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu. Karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yük ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız, evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak, daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın
Resul olmayan evliyaları, bir veli resuller var. Resul olan evliyalar var. Bir de resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman, 28. basamaktaki salah makamı, sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış. Belinizi büken ağır yük alınmış. Ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetin de %100'ü sizin. Cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce. Acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde 1. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde 2. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. 3. Dünya saadeti 3 tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daim zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz. Yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Gene huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük
omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman, daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman, dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olan yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle ruhunuzla Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Kur'an'ı yaşayamaz. O dilemediği sürece tüm problemlerin etrafında halka teşkil ettiği bir açmazın içinde kalacaktır. Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmeseydi, bütün insanların her açıdan İslam'ın beş şartına endekslenmiş olarak gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek neden önemli? Çünkü Allah Teala bütün insanlara bir emanet vermiş. Ruh adı verilen bir emanet. Bu emaneti Allah Teala kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah'a iade etmemizi ve teslim etmemizi istiyor. Diyor ki Allah Teala inna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline yani onların sahibine teslim etmenizi emreder. İşte ruhumuz bir emanettir. Onu Allah'a ulaştırdığımız zaman onu Allah'a teslim etmek üzere fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve bütün emanetleri Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İslam teslim demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci emanet, Allah'a ulaşması lazım gelen, Allah'a teslim edilmesi lazım gelen birinci emanet ruhumuzdur. Bu emanetin Allah'a teslim edilmemesi halinde kişinin muhtevasını açıklamak üzere buradayız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı bilenler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Hatta böyle bir kavramdan haberdar olmayan koskoca bir İslam alemi var. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendi nefsleriniz için hazırlık yapın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka ona mülaki olacağınızı bilin. Takva sahibi olduğunuz nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka ona mülaki olacağınızı, ulaşacağınızı bilin. Müminleri müjdele ediyor Allah Teala. Öyleyse birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme takvasıdır. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "Menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumu salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve namaz kıl.
Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ise hem takva sahibi değildir hem de müşriktir. Ne tarz bir müşrik olmaktan bahsediyor Allah Teala? O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte dünyanın bugünkü hali. 72 tane fırkaya ayrılmış dünya bugün. Dünyada yapılan incelemeler 72 ayrı inanç biçimi tespit etmiş durumda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırka diyor. 73. fırka o 72 fırkanın her birinin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen o zaman müminleri müjdelediğine göre Allah Teala bu ayet-i kerimede mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi istediği kadar Allah'a inansın, o kişi mümin olamaz. Gideceği yerde şirkte olduğu için cehennemdir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.

Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ve yevme yahşuruhum ke'enlem yelvesu illa sa'aten minen nehari yetearifune beynehum kat hasrellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin." Ve o gün gündüzden bir saatten başka kalmamışlar gibi Allah onları toplayacak, haşredecek. Birbirini tanıyacaklar. Allah'a milaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Ve hidayete eren kimseler olmadılar. Allah'a milaki olmayı yalanlayanlar. Bizdeki İslam alemindeki inanç, ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür inancıydı. Biz hakikatleri anlatmadan evvel ki geniş inanış bunu ifade ediyordu. Allah Teala bize dinimizi öğretti. Ve Allah'a mülaki olmak, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Onu yalanlayanlar diyor Allah Teala, hüsrana düştüler ve hidayete erenler olmadılar.

E dice, Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerse helal ettiler. Ama ayrıca bir defa daha anlatacağız onu.

Demek ki bu Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ülâike ashabın nârihüm fîhâ halidûn. Allah'a amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kâfirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete çıkarılırlar. Onlar ateş ehlidirler. Yani gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu insanlar Allah'ın dostu değil, tağutun dostudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur.

Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudühâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar tâgûta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tâgûta kul olmaktan böylece iştinâb ettiler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kim bunlar? Allah'a yöneldikleri için tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi.

Allah'a ulaşmayı dilemeyenler felakettedirler. Araf suresi 178. ayet-i kerime. Allah kimi hidayete erdirirse artık o hidayete ermiştir. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil feulâike hümül hâsirûn. Allah kimi hidayete erdirirse o zaman o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır.

Es-Saraf 178'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Kim dalalette bırakılırsa işte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Rum suresinin 8. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Evelem yetefekkeru fi enfusihim ma halakallahu semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı ve ecelin müsemma ve inne kesiren minen nasi bi likai rabbihim le kafirun." Nefslerinde tefekkür etmiyorlar mı ki Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri neden yarattı? Ancak hak ile ve belirlenmiş bir vaade ile. Ve muhakkak ki insanlardan çoğu Allah'a mülaki olmayı inkar ederler.

Görüyoruz ki bunlar kafirlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedirler. Yunus 7 ve 8'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ve lezînuhum an âyâtina gâfilûn. Onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olurlar, doyama ulaşırlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 8. Ülâike mevâhimün nârû mâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler gereğince gidecekleri yer cehennemdir. Hem ayetlerden gafildirler hem de gidecekleri yer ateştir. Öyleyse ayrı ayrı cephelerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere baktığımız zaman Allah'a ulaşma konusundaki bir tek dileği ne kadar önemli bir hüviyette değerlendirdiğini görüyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, Allah'ın cennetine girebilmesi, küfürden kurtulabilmesi, dalaletten kurtulabilmesi, bütün negatif faktörlerden kurtulabilmesi o kişinin bir dileğe sahip olmasıyla mümkün. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, ancak o bütün negatif faktörlerden kurtulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize ilk öğrettiği şey Allah'a ulaşmayı dilemek idi. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması devre dışı kalmış, unutulmuş. Neden devre dışı kalmış? Çünkü şeytan İslam aleminin başına bir çorap örmüş. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür inancı İslam aleminin başına şeytanın ördüğü en büyük tuzaktır. Ruh bedenden ayrılırsa, vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır, eğer sizde ruh varsa. Sadece iki alternatif var. Ya ruhunuz sizdedir, henüz Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaşmadınız. Ulaşsaydınız ne olacaktı? Ulaşsaydınız, mürşidinize tabi olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olması hali, mürşidinize tabi olduğunuz an ruhunuz sizden ayrılacaktı. Öyleyse herkese bu büyük hakikati anlatın sevgili kardeşlerim. İnsanlar sadece bilmedikleri için akın akın kitle halinde cehenneme doğru yolcular. Bu muhtevada en çok üzüldüğümüz şey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu hakikatlerden haberdar olmaması. Hatta hakikatleri gizlemeye çalışması. Sevgili kardeşlerim,

Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruh bedenden çıkarsa insan ölür inancının içindeler. Hepsi mi? Hayır, hepsi değil. Hamdolsun ki değil. Her geçen gün doğruları öğrenip belki söylemekten çekinen ama doğruları yerli yerine yerleştiren birçok din adamı var. Bunun için de Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki onlar var. Onlar geleceğin gerçek din adamlarıdır. Sevgili kardeşlerim, hani bir söz var ya, sürüden ayrılanı kurt kapar diye. Şimdiye kadar inanılmış bir takım doğmalar var. Yani Kur'an'a tamamen ters düşen inançlar. İşte bunlardan bir tanesi ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür inancıdır. Ruh vücuttan her gün yüzlerce defa ayrılır. Sonra da tekrar vücuda döner. Hiç kimse bunu anlayamaz bile. Ruhun bir insanın vücuduna girmesi, onun vücudundan çıkması, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her an gerçekleşen bir olgudur. Ruh, Allah'ın ruhudur. Bu sebeple insan vücudundaki en üstün unsur ruhtur. Allah'a ait olduğu için. Ve biz istesek de istemesek de Allah'a geri dönecektir. İstedik, Allah'a ulaşmayı diledik. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kabilesine girer. 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi gerçekleştirmedi kişi, Allah'a ulaşmayı dinemedi. Ölene kadar da ruh onunla beraber kaldı. Bu kalışta ruh her zaman insan içinde değildir. Devamlı vücuttan ayrılarak dilediği yere, dilediği an gider, her tarafta dolaşır, her aleme girer çıkar. Hiçbir engel yoktur karşısında. O Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca hiç kimse ölmez. Ve bu yanlış inanç sebebiyle insanlar hidayet kavramını yok etmişler. Çünkü hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bu kadar açık ve kesin Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen hidayet doğru yoldur demiş eskiler. Hidayet nedir dediğiniz zaman hidayet doğru yoldur demişler. Onun üzerine onlara ikinci bir sual soruyoruz. Diyoruz ki hidayet doğru yol, pekala. Peki bir insanın bu muhtevasının oluşması için gerekli şartlar nedir? Allah Teala'nın innel hüda hüdallah demesini nasıl yorumluyorsunuz? İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bunun hidayet olduğunu söylüyor.

çağırıyor. Sizse doğru yol olduğunu söylüyorsunuz. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim içinde biraz kemküm ettikten sonra aynı şeyi söylemek mecburiyetindeler. O da doğru yoldur. Sırat-ı müstakim gerçekten bir sırattır, bir yoldur. Müstakim olan, istikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikametlenmiş bir yoldur. Bütün ruhlar Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşırlar. Bunun adı seyri sülüktür. Seyri sülükte insan ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşarlar. Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcıdır. Kişiyi dalaletten hidayete ulaştıran dinin kapısıdır. Dinin ve kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyoruz. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını istiyor. Üzerimize defaatle farz kılınmış. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen bir muhteva bu. Onu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar için bu muhtevada bir sonuç söz konusudur. Allah Teala şu dünya hayatını yaşarken hepinizin ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor üzerinize defaatle. Ve diyor, ey benim aziz inanç sahibi dostlarım, bana ulaşmayı dileyin. Size verdiğim görev bu kadar. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve bunun mükafatını, ki mükafatı bir ömür boyu eğer aynı seviye, yani ulaşılan noktadaki 3 saatlik zikir seviyesi bir ömür boyu devam edebilirse, o kişinin bir ömür boyu mutluluğun yarısını yaşaması söz konusudur dünya mutluluğunun. Neden? Çünkü ruhun Allah'a ulaşması süresince her gök katına yükselirken kişi bir şarta bağlı olarak yükselebilir. Nefsinin kalbinde 107 fazl birikimi oluşmadıkça o kişi başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 107 fazl birikimi, ilk 107 fazl birikimi oluşmadıkça o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselemez. O kata kadar çıkanlarla birlikte. İkinci defa 107 fazl birikimi gerçekleşmedikçe ikinci gök katına çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7. defa %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe 7. gök katına kadar bir yolculuğu hiçbir şekilde gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse 7. gök katının 7 alemini geçtikten sonra dikey bir yolculukla ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir.
O zaman o kişi vuslata nail olamaz. Oysa ki Allah Teala üzerimize defaatle farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek ona ulaş. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman zaten Allah Teala bu seviyede olan bir insanı irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennetin sahibi olamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Bizden dilek, biz dileyeceğiz. Allah Teala siz dileyin diyor, gerisini bana bırakın. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ama diyor dilemezseniz o zaman dalalettesiniz, küfürdesiniz. Bütün negatif faktörler sizin üzerinizde diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir. Bütün negatif faktörler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde yuvalanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmanızdır. Allah'ın bu konudaki başlangıç noktası bir dilektir sadece. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Öğrendim ki ruhum benden zaten her gün devamlı ayrılıyormuş. Bense bunun hiçbir zaman farkına varmadım. İşte o dilediği zaman vücuduma giren, dilediği zaman vücuttan ayrılan, sana bağlı olan, senin ruhunun sana ulaşmasını bana defaatle farz kılmışsın. İşte bu vücuda getirdiğin, üzerimize verdiğin bu emir, ruhumuzu sana hayattayken ulaştırmak ne? Ben de yerine getirmek istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek bütün insanlar için bir kurtuluş vesilesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dizaynı içerisinde bütün insanların önüne serilmiş olan engelleri aşarak siz de dinin bütününü 20 küsur senede öğretmeyi Allah-u Teala bize nasip kıldı. Peki biz biliyor muyduk bunları?
Hiçbirini bilmeyen bir kara cahildik. Sevgili kardeşlerim, dinle hiç ilgili olmadan büyüdük. Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz böyle geçti. Neden sonra Allah'ın bir evliyası bizi gelip buldu ve bize dedi ki, neden sen beni değil de ben seni buldum, ben sana geldim. Bunu sonra anlayacaksın. Benim adım Dayı Bey. İşte manevi hayatımız böyle başladı. Hiç dinden, imandan habersiz büyüyen bir zavallıydık. Bunu da bir marifet sayıyorduk daha ötesi. İşte bizim neslimizi böyle bir nesil olarak yetiştirmeye çalıştılar. Allah'tan kopmuş, iman müessesesi yok edilmiş bir nesil. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsem, şükretsem azdır ki, Allah size öğretilmek üzere bize bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Hamdolsun ki bunu kelime kelime manalarında açıklamak suretiyle 19 ciltlik bir Kur'an tefsirine sahip olduk. Her kelimesini teker teker inceleyerek bütün Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı gözden geçirerek kardeşlerimizin de büyük yardımlarıyla bir Kur'an-ı Kerim hazinesi, 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim hazinesi vücuda getirdi Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamızda nefrete yer yoktur. Öfkeye, kine yer yoktur. Bizim dünyamızda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerimiz, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve insanlar bizden yalnız sevgi olarak karşılık alırlar. Bizim aleyhimizde olanları da severiz. Bizimle beraber olanlar zaten bizim canımız ciğerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ama nefret bizim kalbimizde yer edemez. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Hesapları Allah ile görülecektir. Bu sebeple biz konunun dışındayız. Bize kötülük yapanlara kin tutamayız. Kimseye düşmanlığımız oluşamaz. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru insanlar sıralanır. Ama hepsine karşı sevgi besleriz. Onlar mı? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sevgili kardeşlerim, herkes yaptığının hesabını Allah'a otomatik olarak verecektir. Herkesin her an hayat filmleri çekiliyor. Her konuşmamız, her saniye yaptığımız her şey bir ömür boyunca kiramen katibin melekleri tarafından devamlı üç boyutlu olarak filme alınıyor. Her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Neden kazanmak varken kaybedelim sevgili kardeşlerim? Neden sevmek varken nefret edelim? Neden herkesi mutlu etmek varken mutsuz edelim? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim dışımızda olanlar, size de sesleniyoruz. Bir düşünün. İnsanları kıracaksınız da, onlardan intikam alacaksınız da, ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Sadece kaybedenlerden olursunuz. Oysa ki sevmek hep derecat kazandırır. Sevmek sizden nefret eden kişinin nefretini önleyebilecek en üst seviyeli faktördür. Nefretin yok edilmesi sevgi tomurcuklarıyla vücuda gelir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesidir. Sevgi ise ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Hasletler insanı mutluluğa götürür. Afetler ise mutsuzluğa. Sevgili kardeşlerim, kime, hangi noktada bir kötülük yapar bir insan, o zaman onun bedelini Allah'a karşı iş dünyasında mutlaka onun acısını çekerek ödeyecektir.
kurtuluş yoktur. Herkes başkalarına hangi kötülüğü yaparsa o kötülüğün karşılığı olan azabı mutlaka Allah Teala ona yaşatır. Allah'ın koyduğu kanun her şey zıttıyla kaimdir. Hiçbir şey Allah Teala tarafından karşılıksız bırakılmaz. Atalarımız diyor ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlum demek zulüm gören demek. Zalim de zulmeden demek. Öyleyse zulmedenlere karşı elinde bir silah bulunmayan insan zulmedenin zulmüne maruz kalacaktır. Ama her zulüm gören kişi o zulüm seviyesince derecat kazanır. Her zulmeden kişi de o zulüm seviyesinde derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Kötülük yapan derecat kaybeder. İnsanları mutlu eden, sevindirense derecat kazanır. Önemli mi? Evvela cennetle cehennemin ayıracağı önemli. Çünkü bir insan netice itibariyle ya cennete girecektir ya da cehenneme. İşte cehenneme veya cennete girmek kişinin bu dünyadaki davranışlarının sonucuna bağlıdır. Yani Allah'a ibadet ederek, başkalarına iyilik ederek kazandığı derecelerin karşılığında, başkalarına kötülük ederek, Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeyerek kaybettiği dereceler mutlaka Allah'ın otomatik sisteminde karşılaşır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de derecat kaybediyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Feskürunallâhe. Öyleyse Allah'ı zikredin. Kıyamen, otururken, ku'uden, affedersin, tam tersini söyledim, kıyamen, kıyamda olmak, ayakta olmak, ayaktayken, ku'uden, otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bu yatışlarda, kalkışlarda, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek demekle ne demek istiyor Allah Teala? Dikkat edin ki Allah Teala kıbleyi sağa alarak yatmanızı istiyor. Yüzünüzü sağ tarafa döndürerek uyumanızı istiyor. Böylece sağ kulağınız yastığa gelecektir. Ve yastıkta biraz sağa sola başınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye
Çiftece'yle Allah kelimesi devamlı tekrar edilir. İçtiyanızda. Kalbinizin her atışında, bir çift atışında bir kan pompalamak ve de kanı çekmek ard arda iki vurgudur. Birisi kanın kalbe çekilişi, ikincisi de kalbin kanı pompalaması. Bu sevgili kardeşlerim bir ömür boyu hayatınızı devam ettirir. Kalp çalışacaktır. Hayati uzuvdur. Ve çalıştığı sürece hayattasınız. İşte o kalbiniz var ya, o hep her çarpışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eder. Allah-u Teala istiyor ki siz de dilinizle ona iştirak edesiniz. İster dilinizi kımıldatarak, ister kımıldatmadan kalbinizin çift atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sesle veya İçinizden sessiz olarak Allah kelimesini tekrar ederek Allah'ı zikredebilirsiniz. Böyle bir hedefe ulaşırken dil kullanılabilir. Veya kullanılmaz. Bu iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, her ikisi de zikirdir. Allah Teala ikisini de zikir hüviyetinde kabul eder. Ve zaten bir insan uykuya daldıktan sonra artık kontrolünden çıkmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman uykuya dalana kadar Allah-u Teala'yı zikretmişseniz, o zamanlardan birinde yeni bir hamleyle uyuduktan sonra da zikrettiğinizi yaşayacaksınız. Uyanırken içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye diliniz kımıldamadığı halde iç sesinizin devam ettiğini göreceksiniz. İçinizdeki ses Allah kelimesini diliniz kımıldamadan seslendirmeye başlamıştır. O içinizdeki sestir. Önemli mi? Çok önemli. Kim zikir yaparsa Allah'ın katından fazıllar kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine ulaşır. Önce %2 rahmet nuru, sonra devamlı fazıl nurları bir ömür boyunca o kişinin Allah kelimesini tekrar etmesi bir ömür boyunca devam etse her çiftecede bir Allah kelimesi sonsuz bir şekilde o kalbe Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Kalp nurla dolar ama dolduktan sonra da nurlar gene devam eder ve tazelenir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de hasletlerle.
Denge tamamdır. Sonra mı Allah Teala ister ki nefsinizin kalbinde ruhunuzun nurları yerleşsin. İşte bunu sağlayan şeyin adı zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettikçe Allah'ın katından fazıllar inmeye başlar. Bu fazıllar onları bir gün görebilirsiniz, göreceksiniz ki tıpkı yağmur damlaları gibi iner. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra bu olayı çok yaşayacaksınız. Gerçekten dışarıda yağmur yağdığını zannedeceksiniz. Ama pencereyi açıp da elinizi uzatırsanız göreceksiniz ki yağmur yağmıyor. Ama siz zikrettiğiniz için Allah'ın katından kalp gözünüze görünen yağmur damlalarının tam benzeri olan nurlar iniyor. Onlar her tarafı kaplar. Her baktığınız yerde o noktada, hani kalbiniz onu görmeye başladığı anda her baktığınız yerde nurları görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi inerler. İşte onlar fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbini doldurmak için %2 rahmetten sonra gelen, %98'e kadar ulaşan fazıl nurları. Fazilet kelimesi de aynı kökten gelen bir kelimedir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça fazilet sahibi olursunuz. Yani güzel davranışların sahibi olmak demektir. Fazilet sahipleri başkalarına yardım edenlerdir. Fazilet sahipleri Allah'ı sevenlerdir. Nefsinin kalbine yerleşen fazlalara paralel bir seviyede Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenlerdir. Nefsinizin kalbi hangi ölçüde, yüzde ne kadar fazıl nurlarıyla doldurulursa yüzde o kadar Allah'ı seversiniz. Fazıl nurları, fazilet adını verdiğimiz bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Fazilet sahipleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen ve bunu belli bir ölçü içinde yapmaya gayret eden insanlardır. Nefs hep başkalarına afetleri dolayısıyla kötülük etmek ister ve aklı kendi istikametinde kullanmak ister. Ruh da herkese iyilik yapmak ister, insanları mutlu etmek ister ve bunun için kişi gayretin sahibidir. İşte hangisi duruma hakimse o anda o kişi ona göre ya derecat kazanır ya da derecat kaybeder. Olaylar vardır insanı sevindirir. Olaylar vardır insanı üzer. Sevgili kardeşlerim, başka birisi size bir kötülük yaparsa üzülürsünüz. Ama aslında başkasının yaptığı her kötülük size derecat kazandırır. Buna da sevinmeniz gerekir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması veya eksik olması sonucuyla karşılaşacaksınız.
Kimin hayat filminde kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun da gideceği yer muhakkak cehennemdir. Başka bir alternatif yok. Ölçü budur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak varken, huzur içinde bir ömür sürmek varken, her an mutluluğu iliklerinizde hissetmek, mutluluğu bir ömür boyu sürdürebilmek, işte bu zikrinize bağlı bir müessesedir. Zikir ki Allah'ın katından fazılları davet eder. Fazıllar gelip nefsinizin kalbine yerleşmeye başlar. İşte onlar geldikçe hep mutlu olursunuz. Peki nefsinizin kalbi dolmuştur. Ama siz zikrinizi devam ettirirseniz nurlar devamlı gelip tazelenir. Bir ömür boyu kalbinize hep Allah'ın katından nur yağar. Nur ulaşır. Bu nur akımı nefsinizin kalbini huzur içinde bir kalp yapar. Eğer Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurlar geliyorsa bu sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama öyle olmaz. Her yanlışlıkla beraber rahmet, fazıl kesilir ve kalbinize giremez. İşte kötüler bu sebeple nefslerinin kalbindeki afetler biriken insanlardır. Kalp her gün biraz daha sadece kararır. Allah Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ve kişi bu noktaya ulaşıncaya kadar nefsinin kalbi 7 defa %7'lik fazıl birikimini gerçekleşir. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını birer birer aşana kadar.

Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimi sizin nefsi emarede olduğunuzu gösterir. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvameyi yaşadığınızı gösterir. Nefsi emare şeytanın size emrettiği bir nefs kademesidir. Nefsi levvame nefsinizin hatalar işlediği, sonra hatalar sebebiyle lehmettiği, nefsini kınadığı bir düşünce sistemini simgeler. Sonra nefsi mülküme gelir. Üçüncü defa %7 nur birikiminde kalbinizde Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Nefsi mülküme Allah'tan ilham almaya başlanılan kademindendir. Emmare, levvame, mülkime, sonra nefsi mutmainne gelir. Mutmainne, doyuma ulaşmış bir kalbi ifade eder. Bu doyum, mutmain olmak, Allah'tan razı olmayı gerektirir. Bu makam, raziye makamıdır. Allah'tan razı oluş makamıdır. Altıncı makam merdiye adını taşır. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Ve yedinci kademe teskiye adını alır. Nefsi teskiye nefsinizin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla karanlıklardan daha fazla yani %51 oranında nurlarla kaplanmasını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %49'dur. Toplam yüz alacağı cennetle aydınlıklar da %51 olmuştur. 7 defa 7, 49. Fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber %51'lik bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, burada yarı mutluluk söz konusudur. Nefsinizin kalbi %51 oranında nurlarla dolmuştur. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, daha dilediği an ölse o kişi, gerçek anlamda dilemişse Allah Teala kalbine bakar kişinin. O kalpteki bu yüzde başlangıçtaki %2 nur girişi o bile bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüştür. Birinci kat cennete gidecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin cennet kademeleri de bu standart içerisinde değişir. Daha kişi bırakınız kalbinin nurlanmasını, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dilek, o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Kişinin cehennemini yok eden dilek, Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. İşte kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bundan sonra ölürse birinci kat cennetin sahibi olur. Ama bu kişi ölmemiştir, yaşıyor. O kişi mutlaka mürşidine Allah'tan soracaktır. Mürşid sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi bu dizayn içerisinde mürşidine tabi olacaktır. Tabiyet
ikinci kat cenneti ifade eder. Bu tabiyetin neticesinde ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla yola çıkacaktır ve 7 tane gök katını geçecektir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaştırmazlar ruhlarını. Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diye o dileyen kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse ne kadar güzel bir olgu sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. O kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasına sebebiyet verir. İşte Allah Teala bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için dayanılmaz bir arzu duyacaktır içinde ve mürşidini soracaktır hacet namazını kılıp Allah'tan. Allah mutlaka böyle bir insana mürşidini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi gerçek anlamda dilemişse hacet namazını kılsın da, kılmasın da mürşidini görmesin, bu mümkün değildir. Mutlaka hacet namazını kılan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini Allah'ına gösterir. Bu Allah'ın sözüdür. Çünkü bununla da kalmayacaktır. O gösterdiği mürşide Allah o kişiyi ulaştıracaktır. Ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. İşte bu yolculuk 7 kademelik bir 7 tane gök katında yükselmeyi ifade eder. Nefsin afetlerinde %7'lik her azalma, nefsin azıllarının %7 oranında her artışı, o kişinin ruhunun gök katlarında bir kat yükselmesi demektir. Nefsi emarede 1. gök katına çıkılır. Nefsin kalbinde %7, başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %7 fazla birikimi olmuştur. İkinci %7 nur birikimiyle 2. gök katına çıkılır. Nefsi levvame. Nefsini kişi levme diyor, kınıyor. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefsidir. Nefsi levvame, kendisini levmeden kınayan bir nefs. Sonra 3. gök katına ulaşan kişi 3. defa %7 nur birikimine sahibidir. Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi mülkime Allah'tan ilham alınan noktayı ifade eder. Sonra nefsi mutmainne gelir. Kişinin doyuma ulaştığı nokta. Mutmain olmuştur. Tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır kişi. Allah'ın verdiği nurlarla. Ruh 4. kattadır. Sonra 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. 6. defa %7 nur birikimi.
nefsim var diye Allah da ondan razı olmuştur. Altıncı defa %7'nin birikimi. Ve nefsi tezkiye, yedinci defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Fazıllar 7 defa %7, %49'luk bir birikimi sağlamıştır. Karanlıklar bu %49 birikimin ötesinde başlangıçta %2'de rahmet nuru girdiği için kalbe %51'lik bir aydınlığa kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle kalpteki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu nurların karanlıklara galip geldiği noktayı ifade eder. Bu arada ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Yani yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir insan Allah'ın herkese açık olan kapısından içeri girmiştir. Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Benim için bu yeter. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve sanki siz ulaşmışsınız gibi size mükafat vereceğim.

Allah Teala kullarından dilediğini seçer ve kendisine ulaştırır. İşte bu kullarından dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenler onlardır. Onlara bu sevgiyi verense Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah ile olan ilişkiler insanı mutlu edebilen en sağlam kalelerdir. Hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de bu dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaması mümkün değildir. Dilemişse mutlaka Allah Teala o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Herkesi huzur içinde görmek ister. Bunun için şartlar bu kadar kolaylaştırılmıştır. Sadece bir tek talep, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır talebi o kişi için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu böyle bir talebi işitir işitmez harekete geçerek mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi sevmeyi öğrenecektir. Sevecektir. Allah'ı sevdikçe Allah da onun sevdiğinin yüzlerce kat fazlası sevecektir. Kişi sevilecek, sevilecek, sevilecek ve 7 tane gök katının ruhu birer birer aşacaktır. Neticede 7. katta 7 tane alemden geçen ruh, Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Orada Allah'ın huzurunda Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu vuslattır ve kişiyi 3. kat cennete mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz kesim herkese bütün boyutlarıyla açıktır. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşması için kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için ulaşmamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşamadan ölmüşse 1. kat cennetin sahibidir. Tabiyetle 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırınca da 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Bir hiç karşılığı. Kişi dünya mutluluğunun yarısını elde etmiştir. Nefsinin kalbi %51 nurlarda dolduğu için. Ve bu kişi Allah-u Teala'nın dininde yarım mutluluğun sahibi olmuştur. Allah onu sever. O da Allah'ı sever. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktada da bırakmayıp fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi size sağlayarak mutlulukların en üstünde ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As.

0: bizde yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana devrilen bütün varlıklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
0: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana devrilen bütün varlıklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed ecmaîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların en üstündekidir. Allah'a güvenmek.

Evvela Allah'ın ne kadar söz verdiyse o verdiği sözleri mutlaka ama mutlaka her halükarda tutacağından emin olmak Allah'a güvenmektir. Emin olmak inanmanın ötesidir. Bir insan bir şeye inanır. Ama ondan emin olduğu güne kadar inanmanın dizaynı içindedir. İnanmak güven duymanın birinci aşamasıdır. Önce inanır insanlar Allah'a, sonra Allah'a ulaşmayı dilerler. Eğer dilerlerse ona güvenmeleri gerektiğini kendileri yaşayacaklardır. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dedikleri için önlerinde bir imtihan devresi var. Yani Allah Teala sözünü tutar mı tutmaz mı insanlar kendileri yaşayacaklar. Ne demek istiyoruz? Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir dilek Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterli. İşte bu Allah'a olan güveninizin artması istikametindeki ilk adımınızdır. Çünkü Allah Teala'nın her zaman verdiği sözü mutlak olarak tuttuğunu göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın verdiği sözü tutması söz konusu. Ne diyor? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye negatif istikamette etkileyenleri devreye almaz. Onları davet etmez. Ama geri kalan insanların %95'inden fazlasını Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde seçer. O seçilenlerden ne yazık ki çok az bir kısım Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte insan için Allah Teala'ya güvenin oluşmasının standartlarında kişinin gerçekten kalpten Allah Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah Teala'nın ne yapacağını beklemesi lazım. Bu arada kendisine düşenleri yapmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bizi mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte Allah'a güven duymak istikametindeki ilk imtihanımız. Bizi ilk defa dinleyenler, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ve görün ki
Allah Teala verdiği sözü nasıl yerine getiriyor? Nasıl mutlaka yerine getiriyor? Sizin şuradan kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bunu gerçekten istediğimi zannediyorum. Öyle geliyor benim içime. Ne olur beni de sana ulaştır. Burada samimiyseniz, gerçek anlamda sahiden Allah-u Teala'yı kalben istemişseniz, Allah-u Teala'nın bu talebinizi mutlaka yerine getirdiğini göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. 7-8 aylık bir süre. Allah-u Teala sizi mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırmakla mükafatlandıracak. Ve bu süreç içerisinde size Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verecek. Mürşidinize 14. basamakta, bu 3. basamaktaki olay. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz an ikinci kat cennetinde sahibisiniz. Bundan sonra nefs tezkiyeniz başlar. Nefs tezkiyesinin bu kadar kolay bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim diye tezkiye olacaksınız. Neden mi? Hepimiz insanız. Eksikliklerimiz var muhakkak. İşte bir insan düşünün, o açlığa dayanamıyor. Oruç tutmaya kalktığı zaman bundan dehşetli zarar dide oluyor. Yapamıyor, kusuyor. Oruç tutmak konusunda büyük sıkıntısı var. Bir de bakacak ki Allah Teala bu sıkıntıyı ondan almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kişi zikir yapmayı sevmiyorsa, Allah Teala o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala kişinin dudaklarına, o dudakların çıkardığı sese bakmaz. Buraya bakar, kalbine. Acaba kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Eğer dilemişse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi oruç tutamıyorsa ona orucu sevdirecektir. O kişi oruçtan hoşlanan birisi olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Sonra sevgili kardeşlerim, bu kişi namazı sevmeyebilir. Allah-u Teala ona namazı sevdirecektir. Bu kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Çünkü bu kişinin zikrinin 33 bine kadar yükselmesi gereklidir. Öyle bir standartta Allah Teala o kişiye yardım eder ki bütün kapılar önünde açılır. Ve Allah'a karşı büyük bir sevgi duyar. Allah'ın verdiği sözü nasıl tuttuğunu yaşar. Çünkü Allah Teala diyor, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şey bana ait diyor. Size namazı, orucu, zekatı, haccı, şehadet getirmeyi ve özellikle zikri sevdireceğim. Yeter ki siz 7. şart olan Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileyin diyor. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartını yapan
Hiç kimse cennete giremez. Ve bizi bu devirde en çok üzen şey Allah-u Teala'nın bize bu kadar ilim vermesine rağmen ve bu ilmi insanlara açıklamamıza rağmen onların önde gelenlerinin bir kısmının araştırmak zahmetine bile girmeden sadece bize karşı olduklarını görüyoruz. İşte burada çok büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan bir başkası hakkında başkaları kendisine neler söylüyorsa onlara göre düşünmemelidir. O kendi terazisinde tartmalıdır. Ne söylüyoruz? Şu anda ülkemizdeki İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zanneden bütün insanların cehenneme gireceğini söylüyoruz. Ve bunu yüzlerce defa da ispat ettik. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, sevgili halkımız, bu bir müjde değil mi? Allah'ın unutulmuş olan Kur'an'daki İslam'ını ve kurtuluş reçetesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 2 asır falan devam eden o güzelliği 14 asır sonra tekrar sizlere Kur'an ayetlerini getirmek gibi bir yetkinin sahibi kılındık. Bu ilim bir insan tarafından vücuda getirilemez. İnsanın kendi kendine öğrenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Neden? Çünkü her şey unutulmuş. İnsanlar Kur'an istikametinde devre dışı bırakılmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyor, takva sahibi olamazsınız. Ama cennet sadece takva sahiplerini alıyor. İşte Kaf suresinin 31, 32, 33. ayetleri ve uzlifetül cennetilil muttakine gayri vahid hazama tuadune İlkülli evvabin hafiz. Allah-u Teala buyuruyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab olmak, meaba sığınmak demek. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta vücudundan ayrılır. Geri kalan 7 basamak ruhun gök katlarını birer birer tırmanması basamaklarıdır. 7 katta her birinde kısa süre bekleyerek ruh Rabbine, Allah'ın zatına ulaşır. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın Rabbine ulaşan bir dizayn içerisinde kişiyi teşhir etmesi söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından mürşidlerine ulaştırılır. Çünkü mürşidinizi Allah'tan sorarak hacet namazıyla bulmak mecburiyetindesiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorup da buna cevap alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanların öyle bir talebi olmadığı için Allah-u Teala onları kendisine ulaştırmak gereğini görmeyecektir. Çünkü sözü odur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştıracağım diyor.
Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylediğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan,

Böyle bir insan sadece o Allah'ın yardımını almaya eğilir. O hacet namazını kılıp da gece saat 12'den sonra Allah-u Teala'dan mürşidini istediği zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin delilidir. Ne olur? Kişinin yapacağı şey o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirdiği anda ruhu vücudundan ayrılacaktır ve devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. El öptüğü an bu olay tahakkuk eder. Allah-u Teala tabi olanlar için onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor ve başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Öyleyse başının üzerine bir kişinin devrin imamının ruhunu gelmesini intihac ediyor bu müessese. Kişi için burada açık bir muhteva vardır. O insan hacet namazını kıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini görür. Ne olur? Mürşidine tabi olur gözyaşları içinde. İşte o anda ruhu vücudunu terk edecektir tabi olduğu an. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ana dergaha. Vücutta artık ruh yoktur. Başka bir ruh başın üzerine gelip yere paralel olarak uzanmıştır. O kişinin ömrü boyunca o ruh, devrin imamının ruhu onun başının üzerinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru olan yolculuğunu devam ettirecektir. Bu devam o kişiye çok şeyler sağlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruh, 7 defa %7 nur birikiminde yani %49 fazıl birikiminde, başlangıçta sadece %2 rahmet nuru birikmişti o kişinin kalbinde, ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konumuzun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütünün başlangıç noktası, mürşide tabiiyet, seyri sülukun başlangıç noktası. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizim zikrimize paralel ki zikrimizi artıran da odur. Paralel bir yapı içinde bizi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak hedefine vasıl eder. İşte böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar hedefe ulaşırlar. Bizlere verdiği sözlere çok dikkatle bakmalıyız. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim
Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala herkesi namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye kendisine ulaştırmaz. Allah'ın zatına ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Böyle bir dileğin sahibi olmayan kişiye Allah Teala namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat sevgisi, hac sevgisi, zikir sevgisi vermez. Bu insanlar bütün bu görevlerini sureta yaparlar. Allah'ın yardımının geleceği bir muhteva içerisinde sonuca gitmek, bu Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan ibadetlerde mümkün değildir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Allah Teala ise kendine çağırıyor. İrci'i ila Rabbike diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak, radiye, mardiye, Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada Allah Teala radiye ve mardiye kademelerindeki bir nefse sesleniyor. Ama irci'i ila Rabbiki emri nefse değil, ruhadır. Zaten konunun devamında fizik vücuda ait olan bir kesim daha var. Fethuli fi ibadi, böylece yani Allah'ın rızasını kazanarak, sen Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak nefsin bunları yaparken ey ruh diyor Allah Teala, irci ila Rabbiki, sen Rabbine ulaş. Ve fizik vücuda sesleniyor. Etuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir. Gerçek anlamda bir ermiş evliya olarak Allah'ın kullarının arasına gir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki,

sahabe için. Onlar diyor sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Onlara müjdeler vardır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Başlangıçtaki ifade ne? Ve vellezi ve onlar neştenu tagute taguttan iştinab ettiler. Vellezine iştenavut tagute tağuttan iştinab ettiler. An yabuduha ona kul olmaktan tağuttan tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enivu ilallahi çünkü ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra onlara müjdeler vardır. Ne olacaktır? Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yollarına devam edeceklerdir sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam edeceklerdir. Nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Muhlis olacaklardır. Ve nihayet iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaklardır. İster Ensar olsun, ister muhacirin, hepsinin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devrin insanlarını da ulaştırıyor ilmini. Öyleyse Allah Teala'ya güven duymak konunun esasını teşkil eder. Madem ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te ve madem ki Rad 27'de de buna benzer bir ifade kullanıyor. Allah dalalette olanları bırakır ama dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Allah dalalette olanları bırakır ama onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İki ayet-i kerimede de Allah Teala'nın bir dilek üzerine insanların ruhlarını kendisine ulaştıracağı kesin bir dille ifade edilmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim yazıyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i yazdırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya burada güvenmek asıldır. Allah garanti veriyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu muhteva içerisinde Allah'a duyulan güvenin asıl olması gerekir. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konu ne olursa olsun Allah için bir engel yoktur. Dilediği an ol der, olur.
Öyleyse söz veren Allah'ın bu sözünü yerine getirmesini engelleyebilecek hiçbir güç mevcut değildir. Sadece Allah'ın şartı var. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın şartı ne? Bu dilekten sonra kişinin 7-8 aylık bir ömre sahip olması. Eğer o kadar yaşarsa, en az o kadar yaşarsa Allah Teala mutlaka o kişinin zikrini günde 33 bine yükseltir. O seviyede bir zikre ulaştırır ve kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıdır. %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmeti de %98 fazlı da salavat nurları ulaştırmıştır kalbe. Ve kalbin içi böylece 49 artı 2 %51, yani yarıdan daha fazla nurla bezenmiştir. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanlara ulaştırmak istediği bir mesaj var. Diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar diyor. Bununla tamamlanır. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak sizin işiniz değil. Onu ben gerçekleştireceğim. Size zikri sevdireceğim. Size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlığınızı alacağım. Zekat verdiğiniz zaman verdiğiniz paranın değerini düşünmeyeceksiniz. Neden ben bu parayı verdim diye bir negatif fikre kapılmayacaksınız. Tam aksine Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bana bu parayı vermiş. Benim de bu fakir kardeşimize bu parayı vermem nasip oldu diye düşünmeye başlamak. İşte bunu sağlar Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bütün ibadetlerine yakin hasıl eder o kişide. Ve neticede o kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde görülüyor ki Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Ve bir dileğiniz üzerine sizi kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak sağlıyor. Çünkü böyle bir sonuç nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmasını mutlaka sağlar. Bu %51 nur vücuda gelmişse mutluluğunuz %51 oranındadır. Dünya saadetiniz ve ahiret saadetiniz ise üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir hediyesidir. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah beni kendisine ulaştırır mı? Sualinin cevabını da Allah Teala diyor ki bana güvenin diyor. Bana inanın ve güvenin diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. Size diyorum ki
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse mutlaka sözümü tutarım. Bana ulaşmayı dileyin, göreceksiniz ki mutlaka sizi kendime ulaştıracağım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güvenin. Allah sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Yakın gelecekte bu dünyada mutlaka bir sulh ve sükun ortamı kurulacaktır. Savaşlar bitecektir. Bütün insanların hakikatleri öğrendiği, dinlerin birleştirildiği yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Herkes görecektir ki Allah-u Teala'nın bir tek dini vardır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 Safa ve 4 tane teslim ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda, dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafi zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizle çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafi zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da
ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki, çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. El fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırımı yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve
uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehirler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehirler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği

üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri, Mir Vakfı'nın değerli üyeleri, Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları, tasavvufun hayranları, Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

rivayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilü salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazla istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan haberdar olarak kafidir.
Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona, cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın. İşte bütün bu seyyiatler,
derecat kaybettirici şeyler Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken, zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar, sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazer edilendir, korkulandır. Eğer bir şehir helak olacaksa,
kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan, fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için kendine
bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için, bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu, sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda
alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu, onların ahitlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları, 9 mucizeyi, görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum, dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz, onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e, arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaad ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki o kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük.
Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz yeryüzünde olan şeyleri onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun arzın üzerinde olan şeyleri kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak, andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Muhakkak ki onlar eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında niza ediyorlardı, çekişiyorlardı. Onların üzerine binalar inşa edin dediler.
Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan, bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz, zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı, erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, bunun bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben, kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı, sen inkar mı ediyorsun? Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir.
Ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile, sen bahçene girdiğin zaman, bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun, o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap, hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun, kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek: benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kafirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla
karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar
0: herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi.

0: size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
2: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir makam, salah makamı. Velayetin, evliyalık müessesesinin en yüksek makamı salah makamıdır. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan salah makamına nasıl ulaşır? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde salah makamının yeri neresidir? Kısa bir geçiş yapalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir ve kişi o olaylar dizisi karşısındaki davranışını her hareketiyle ortaya koyar. Ve bu noktada

bir seçim söz konusu olacaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan, Allah'a ulaşmasına mani olan insanlar sadece, onlar seçilmezler. Geri kalanların hepsi seçilirler. Bu seçilenlerden kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, sadece onlar üçüncü basamağa geçebilir. Geri kalanlar insanların %80'inden %90'ından fazlasıdır ve birinci ve ikinci basamaklarda, ikinci basamakta kalırlar. İnsanların, o seçilenlerin de %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulabilenler de sadece o kadardır. Geri kalanlar ne yazık ki hep cehenneme gidecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlere bakalım. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah o kişinin üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kör olan gözleri, sağır olan kulakları, idraksiz olan kalpleri ve görmeyen görme hastaları, işitmeyen işitme hastaları, idrak etmeyen kalp hastaları hep açılır. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın özel ihtimamıyla karşılaşır. Allah onu muhteşem bir dizayn içerisinde bu unsurlarla teçhiz eder. Kör, sağır ve dilsiz olan kişi işiten, idrak eden ve gören birisi olur. İrşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve kalbine indirerek onları idrak eden kişi olur. İşte böyle bir kişinin üzerine Allah Teala'nın Allah Teala ulaşır kalbine, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, nefsinin kalbine. Ama nefsin kalbine rahmetle faz ikisi birden giremezler. Sadece rahmet nuru girer. Bunun sebebi Allah'ın rahim esmasının mahsulü olan rahmet nurunun bir ispat vasıtası olarak o kişinin kalbine girmesidir. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması rahmet nurunu gönderen esmadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti gelmez. O kişi ne kadar Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anarsa ansın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir bilgisayar devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir mi? Hayır, gelmez. Bir teyp Allah'ın ismini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti fazlı gelir mi? Gelmez. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini ister. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Kişi tabi olur. 14. basamak. Tabi olduğu zaman devrimin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkar. Diğer bütün yükselenlerle birlikte. Ve o kişinin fizik vücudu, o kişinin nefsi, daha evvel nefs gidiyor, nefs tezkiyesine başlar.
Yani Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı, dört tane nur girer. Rahmetle faz birinci ikili, rahmetle salavat ikinci ikili. Dört tane nur girer o kişinin kalbine. Bu kalbe giren nurlardan bir kısmı mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala o kişinin kalbine imanı yazacağı için iman kelimesi de bir manyetik alan sahibi olduğu için geri gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma ilk %7'de ruh nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşacağı için ilk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde ruh yedinci gök katına çıkar ve yedinci gök katının yedi tane alemini geçerek indi ilahiye ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasında Sitre-i Münteha isimli ağaç vardır, en üstteki ağaç. O ağacın bulunduğu noktadan Allah'a yükselir. O kişinin ruhu Allah'a yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri bu dizayn içindedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Burası söz konusu olan yedi makamdan, ki biz bu akşam sizlere yedincisini inşallah detaylı olarak anlatacağız. Birinci makamdır fena fillah makamı. Fena yok olmak demek, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ruhun yok olması olayıyla burada karşı karşıyayız. O kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Aslında o kişinin ruhu Allah'ın ruhudur. Çünkü Allah-u Teala secde 9'da biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın ruhunu Allah bize üfürüyor ve onun ruhunu gene sahibi olan Allah'a iade ediyoruz hepimiz. Ruh Allah'a ulaşınca 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, fena makamının sahibi olmak 22. basamak. 23. basamakta kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor. O tahtta baki oluyor o kişinin ruhu. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi bu noktada zahit oluyor. Sonra nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçiyor ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Çünkü fizik vücut nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçtiği zaman artık net olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Bu noktadan sonra o kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulelbap makamındadır ve özellikler kazanır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinin sadece nurlara dolmasıdır. Bunların %98'i fazıldır, %2'si de rahmettir. İkinci özellik. Kalbin nurlarla %100 dolması. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünün açılması. Dördüncü özellik o kişinin kalp gözünün açılması. Yani Allah-u Teala bu noktadan itibaren o kişinin kalp gözüne dilediğini gösterir ve onun hakkında bilgi verir. Kur'an ayetlerini öğretir. Ayetler hakkında Allah bilgi verir. Bu noktadan itibaren kişi üç vasıf şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hükümdür veya ehli hikmettir.
Neden ehli tezekkürdür? Her an Allah Teala ile her konuyu müzakere etmek, tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Neden ehli hayırdır? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanan her olay hayırdır. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hükümdür veya hikmettir? İkisi de geçerlidir bu noktada. Aynı kökten geliyor zaten. Kişi ayetlere baktığı zaman onların 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda ortaya koyar. Bu sebeple ehli hikmettir. Öbür taraftan bu kişi hakem veya hakim olduğu zaman verdiği kararlarda mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için doğruyu ifade edecektir. Bu sebeple ehli hükümdür. Allah'ın hükmünü verecektir. İşte bu nokta kendisinden sonraki bir yeni noktaya ulaştıracaktır kişiyi. Burada yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlandığı noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve ihlas makamının sonunda kişi irşad olacaktır. İrşad olması dediğinde alabileceği bütün muhtevayı bu noktada almış olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada kişi göğün bütün katlarını görür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve yedinci katın yedi tane alemi, onların hepsini görür kişi. En son gördüğü yer Sitretül Münteha'dır. Gördüğü zaman salah makamına geçmiştir. Gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i Nasuh salah makamının remzidir. Kim Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişse Allah-u Teala tarafından, o Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eder. İşte burası ihlas makamının bittiğini, salah makamına adım atıldığını ifade eder. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Nasuh tövbesi olsun. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbesi olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasuh tövbesi. Neshedilmeyen, mensuh olmayan, değişmeyen bir tövbe. Yerine yeni bir tövbenin gelemeyeceği son tövbe. İlkin kişi tövbeyi istiğfarda bulunarak Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman ilk tövbesini yapar Allah'ın huzurunda, Allah'a tövbe eder. Bu Allah'a karşı kişinin başlangıç tövbesidir. Günahlarından arınmak için, günahların affedilmesi için Allah'a müracaat eder. 14. basamakta mürşidinin önünde tövbe eder. Aslında birinci tövbe, yani günahların affını her günah işleyen kişi devamlı Allah-u Teala'ya müracaat ederek hep söyler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da Allah-u Teala'dan ilk tövbeyi yaparlar. İlk tövbeyi yapanlar, yani günahların affını dileyenler bütün insanlardır. Bu konunun başlangıcı, hatta ondan evvelki kademeyi ifade eder. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaşınca tövbeyle ulaşırlar. Allah-u Teala'nın huzurunda günahları için tövbe ederek mürşitlerine tabi olurlar.
Bu tabiyet 14. basamakta gerçekleşir. İkinci tövbedir. Üçüncü tövbe ise Sala makamında 28 basamaklı İslam merdiveninin ya da kainatın yegane dininin 28 basamağının 28.sinde gerçekleşir. İşte orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28. basamakta Allah Teala tövbeyi nasuhtan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe nasuh veya mensuh olmasın. Değişmeyen bir tövbe, yerine yenisi gelmeyecek olan bir tövbe. Böyle bir tövbenin yapılması için nefsin bütün afetlerinin yok olması lazımdır. Daha ulu'l-elbab makamında afetler yok olmuştur. Salah makamın, ihlas makamında bu tövbe, bu günahlar tamamen yok olduktan sonra kişinin 7 mertebe kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe kalbi müzeyyen olur. Ve kişi yerlerin melekutunu görür. Ulu'l-elbab makamında, ihlas makamında göklerin melekutunu görür. 7 defa daha müzeyyen olur. Ama bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için 19 mertebe kalbinin müzeyyen olması lazım. Burası 14. mertebe müzeyyen oluştur. İşte 15.si o kişinin tövbe-i nasuha davetidir. Davet olan kişi Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlar. Allah Teala bu konuda diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve ya Rabbi derler, bizim günahlarımızı mağfiret et. Günahlarımızı bağışla ve günahlarımızı mağfiret et. İşte bu noktada ve nurumuzu tamamla derler. Günahlarımızı ört, günahlarımızı sevaba çevirir ve yani bize mağfiret et ve nurumuzu tamamla. Hepsi burada gerçekleşir. Allah Teala o kişiyi irşad etmiştir. Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde, 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala, affedersiniz, 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani Allah'ın söylediklerini değil de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kirih gösterdi.
ve hepinizin kalplerine yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İrşad olanlardır diyor. Bütün sahabe irşad olmuşlar. İşte Tahrim Suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala selam makamına ulaşan kişinin, yani Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği kişinin Tövbe-i Nasuh'tan sonra günahlarını örtüyor. O kişinin bütün günahları Allah-u Teala tarafından örtülüyor. Başka nerede örtülmüştü? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları gene örtülmüştü. İşte şimdi bir defa daha örtülüyor. Ve bu örtülme salah makamının ikinci kademesini ifade eder. Kişinin günahları örtüldü. Sonra sevgili kardeşlerim, o kişinin Allah-u Teala başının üzerine salah nurunu verir. O kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu vermeden önce o kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Devrin imamının ruhu daha mürşidine tabi olduğu anda Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerine gelip yerleşmişti. Hatırlayacaksınız ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala diyordu ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine Allah'ın emrinden nur gönderir. Ruh gönderir. O kişinin Allah'a mülaki olma gününün, yevmü telakının geldiğini haber vermek için. O kişinin başının üzerine gelir devrin imamın ruhu ve o kişiye der ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu görevi biz devralıyoruz. Bu fizik vücudun ruhu, biz olacağız üzerindeki ruh. Sen Allah'a geri dönme günün geldi. Ait olduğun yere dönecek olan bir emanettin. İşte sahibine ait olduğun yere geri dönmen emrolundu. Ruh, bizim ruhumuz, daha doğrusu Allah'ın ruhu bizim vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Biliyorsunuz seyri sülük olayını. 7 tane gök katını birer birer geçtikten sonra artan zikre paralel olarak bir gün Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Emanet Allah'a ulaşmıştır. Peki başımız üzerine gelen bu ruhun özelliği ne? Onun başının üzerinde salah nuru var. Devrin imamının başının üzerinde salah nuru var. İşte bu sebeple salah makamının kişinin başının üzerinde zaten bir nur var. O başının üstünde bir nur. Allah Teala bu noktada o kişiye salah nuru da veriyor. Salah nuru da sağ omuzun üzerinde bir nur olarak devreye giriyor. İşte bu sebeple Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve ya Rabbi derler, nurumuzu tamamla. Bu kişinin başının üzerine Allah-u Teala'nın nur koyması devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle oluşuyor. Geldiği zaman nuruyla beraber gelir.
o kişiyi aydınlatır ve bütün zulmani ilimlerden korur. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelen hiç kimse şeytanın büyüsüne muhatap olmaz. Şeytanın büyüsü, hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bu kişiye tesir edemez. Şeytanın da tesir etmesi mümkün değildir. Hangi açıdan? Yapacağı, onun vasıtasıyla yapılacak olan büyüler açısından, onun vasıtasıyla gönderilecek olan hüddam açısından mümkün değildir. Başın üzerine devrin imamın ruhu geldikten sonra kişiyi Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın her türlü saldırısından korur. Burada da salah makamında da başının üzerine gelen ikinci ruh, birinci nur ve daha sonra bir üçüncü nur oluşur. Birinci nur 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine gelir. İkinci nur salah makamında kişiye verilir. Üçüncü nur da gene salah makamında verilir. İkinci nurun verilme kademesi, birinci kademede söz konusu olan o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiydi. Birinci konu. İkinci konu

Salah makamında o kişinin günahlarının örtülmesiydi. Üçüncüsü de, üçüncü kademede o kişinin başının üzerine salah nuru veriliyordu Allah Teala tarafından. Böylece bu da sağdaki nur olduğu için onlar nurları sağlarında ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki Allah Teala ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Bundan sonra hemen nur tamamlanır mı? Hayır, tamamlanmaz. Bundan sonraki olay Allah'ın o kişinin bütün günahlarını örttükten sonra sevaba çevirmesi söz konusudur. Bütün bu günahlar o kişinin mürşide tabiyetinden sonra işlediği günahlardır. Böyle bir dizaynda o kişi için günahların ikinci defa örtülmesinin söz konusu olmasını ifade eder. Ve burası salah makamının dördüncü kademesidir. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah-u Teala iradesini teslim alır. İrade Allah'a teslim olur ve kişinin zikri tesbihe dönüşür.

Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bu noktada artık kişinin iradesiyle yaptığı bir zikir olayı, zaten kişi çoktan beri daimi zikirdedir. Ulul albab makamından beri daimi zikirdedir. Buradaki zikir olayı artık zikir değildir. Allah-u Teala'nın iradesini teslim aldığı için bu noktadan itibaren görevi tesbihtir. Gene zikir yapar. Yani Allah kelimesini tekrar eder. Ama artık kendi iradesiyle değil, ilahi irade ona yaptıracaktır. Bu sebeple yaptığın zikir adını almaz. Bunun adı tesbihtir. Ne zaman Allah Teala kişinin iradesini teslim alırsa, o noktadan itibaren o kişiye devamlı emirler verecektir. O kişi bütün bu emirleri ard arda gerçekleştirecektir. Ve Allah Teala devamlı emir verecektir. Kişi de devamlı emirleri realize edecektir. Dikkat edin, kişi bu noktadan itibaren iradesi Allah Teala tarafından teslim alındığı için kendi iradesiyle bir şeyi yapmayacaktır. Emirler daima Allah Teala'dan gelecektir. İşte bu kişi Allah'ın indinde gerçek bir mürşit olmuştur. İrşat makamına tayin edilen bir mürşit. İşte sahabeye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Mürşit olmuşlar mı? Bakıyoruz ki evet olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hem ensar hem muhacirin hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel ister ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Bu Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de yer alıyor. Allah Teala başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah'a teslim olup da Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Olduğu kesin. İradelerinde Allah'a teslim etmişler. Allah Teala'ya gerçek anlamda teslim olmuşlar. Çünkü Allah'ı gördükleri kesin. İşte Allah Teala buyuruyor ki Bakara 208'de Habibim diyor, de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani Allah'ı kalp gözümüze görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir.
Ne diyor Allah-u Teala orada? Ben ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettikleri yol. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin Allah'ı gördüklerini söylüyor. Yani Allah'ın zatını görebilmek salah makamında gerçekleşen bir vetiredir. Ve sadece onlar Allah'ın zatını görürler. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle görülebilir ancak baş gözüyle görülemez. Hazreti Musa ne kadar uğraşmış baş gözüyle görmeye. Ama görememiş. Baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece bütün sahabe basiret üzere Allah'ı gördüler. Ve sahabenin kim olduğu da bu ayette açıklanıyor. Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanları ifade eder. İşte bu ihsanla tabiyeti aynı zamanda tabi'in sahabeden tövbe alarak gerçekleştirmiş. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşlar. Öyleyse görülüyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Allah'ın zatını gördülerse Allah'a iradelerini teslim etmişler mi? Etmişler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Peki hepsi Allah'a davet ediyor muydu? İşte sırat-ı müstakime davet eden Allah Teala sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet eden sahabeden bahsediyor. Tüm sahabe Allah'a davet ediyordu.

Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinden sonra ne diyor Allah Teala? Hiç diyor Allah Teala, Allah Allah ile olan ilişkisinde kendisine kötü muamele eden kişiye bile iyi davranan kişi başkalarıyla kıyas olunur mu diyor. Siz de diyor onlar gibi yapın. Size kötü davranıldığı zaman siz onlara iyilikle davranın, kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve 35. ayette de kötülüğe iyilikle mukabele edenler, onlardan bahsediyor Allah Teala. Kötülüğe iyilikle mukabele edenler. İşte şimdi bakıyoruz, sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran 119'da, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabe. Peki onlar sahabeye karşı kötü davranınca sahabe ne yapıyormuş onlara? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyormuş. Siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor Allah Teala. Peki sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Hepsi teslim olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah'a teslim olup da ve kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırandan diyor bütün sahabe, hep Allah'a çağırıyorlarmış. Öyleyse bu ayet-i kerime dizisi de sahabenin mürşit olduğunu kesin olarak ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabenin irşat makamının sahibi olduğu kesin. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızdan münkerden nehyeden ve marufla irfanla emreden bir topluluk oluşsun diyor sahabe için. Ali İmran 110'da da diyor ki artık siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz. Bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukatihi takva. Yani irşat makamının sahibi olunan teslimi külliyle teslimin neticesi burada mı? Evet. Bütün sahabe hakkı tukatihi takvayla Allah'a iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Ali İmran suresi 102. ayet-i kerimesinde o hakkıyla hakkı tukatihi takva sahipleri nasıl takva sahibi olmuşsa siz de diyor, bütün insanlara hitap ediyor, öyle takvanın sahibi olun. Bu da üzerimize farz ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a bu teslimi külli ile teslim olmuşlardı. Hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının
sahibi olmuşlardı. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Bütün insanlara açık olan kademeler buraya kadar da 28 basamağın beşinci kademesine kadar. Bunun ötesinde iki kademe daha var. Birisi kavim reislerinin kademesi, ikincisi de devrin imamlarının kademesi. Kavim resulleri nebi olmayan resullerdir. Her kavimde vardırlar. Bütün kavimlerdeki resuller şu anda da mevcuttur. Dünyada ne kadar kavim varsa o kavimlerin içinde şu anda Allah'ın bir resulü mutlak olarak vazife yapıyor. Bütün kavimlerde. İşte salah makamının beşinci kademesi bu kavim resullerine aittir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere resul göndereceğiz. Bütün kavimlere diyor. Bütün kavimlere resul göndeririz. Hangi kavimlere resul gönderdiysek hepsi resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisnası olmamış sevgili kardeşlerim. Hangi kavme Allah Teala resul gönderdiyse ki bütün kavimlere göndermiş ve ard arda göndermiş. Öyleyse kıyamete kadar ard arda bütün kavimlere Allah'ın resulleri gelecek. İşte bu resullerin kademesi salah makamının altıncı kademesidir. Bir de nebiler var. Nebiler salah makamının yedinci kademesinin sahipleridir. Kavim resulleri de nebiler de Adın cennetlerine gireceklerdir. Adın cennetlerinin sadece yedinci kattaki bu cennetin iki kapısı vardır. Sekiz tane cennet kapısından zaten Yunus da bahsediyor. Sekiz cennetin kapısı diyor. Yedi cennetin demiyor oysa ki yedi tane cennet katı var. Yedi tane kapı olması lazım. Hayır. Kavim resulleri birinci kapıdan giriyorlar. Ve orası kavim resullerine ait. Sekizinci cennet kapısı devrin imamlarına ve nebilere ait. Devrin imamları, nebiler var ise mutlaka daima bir nebi bulunur. Yani huzur namazının imamı daima bir tek kişidir. O imam huzur namazının imamıdır. Ve nebi varsa mutlaka o nebi mutlaka huzur namazının imamıdır. Tek bir nebi olur, o da huzur namazının imamıdır. Ama biliyoruz ki huzur namazının imamları arasında fetret devri olamaz. Allah'ın huzurunda kılınan namaz hiçbir devre kılınmamazlık edemez. Her gün yedi vakit namaz Allah'ın huzurunda mutlaka oradaki ruhlar tarafından kılınır. Şu anda da o orada Allah'ın ruhları ve huzur namazının imamı görev yapıyor. Öyleyse Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra gelmiş Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gelmiş. Ve onun yaşadığı devirden bu tarafa 1400 sene geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasındaki 600 senede başka bir nebi gelmemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa 1400 sene geçmiş. Nebi gelmesi mümkün değil. Bugün de yok nebi,
Yani peygamber kıyamete kadar da peygamber olmayacak artık. Hep huzur namazını kavim resullerinden seçilmiş olan bir tanesi eda edecek. İşte Allah Teala kavim resullerinden seçtiği huzur namazının imamlarından bahsediyor. Secde suresi 24. ayet-i kerime. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lehma sabiru ve kanu bi hayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Onları imamlar kıldık demiyor. Peygamberleri imamlar kıldık demiyor. Ama Enbiya suresinde 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala Enbiya 72'de bahsettiği peygamberlerin hüviyetini söylüyor. Onları imamlar kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamları kıldık diyor. Onlardan değil, onları. Her peygamber kendi yaşadığı devirde mutlaka huzur namazının imamıdır. Son peygamber imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. 1400 sene evvel huzur namazının imamı oydu. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ydı. Ama Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen 600 yıllık zaman devresinde huzur namazının imamlığını hep kavim resullerinden Allah'ın seçtiği birileri yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi devraldığı zaman huzur namazının imamı oldu. Rahmetli olduğunda huzur namazının imamlığı onun içinde sona erdi. Ve o günlerden bugüne kadar hep kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığını yaptı. Bugün de huzur namazının imamlığı kavim resulü tarafından gerçekleştirilmektedir. O peygamber değildir. Sadece resuldür. Evvela peygamberlik müessesesiyle risaleti birbirine karıştırmayalım. Bir, peygamber resuller var. Nebi resuller. Bir de nebi olmayan resuller var. Ki onlar evliya oldukları zaman için onlara veli resuller diyoruz. İşte Allah ile olan ilişkilerimize göz attığımız zaman bu ilişkilerde her devirde mutlaka huzur namazının imamı vardır. Mutlaka bir resul tarafından gerçekleştirilir. Bu resul ya nebi resuldür, peygamberdir ya da değildir. Peygamber değilse geriye sadece evliyalık makamı kalıyor. O zaman o mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Evliya olmayan bir resul mümkün değildir. O resul de bütün evliyalar gibi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir, mürşidine ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, teslim etmiştir, fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir, iradesini teslim etmiştir ve o imamlardan bir tanesi mutlaka peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamıdır. İşte sevgili kardeşlerim, o resullere dikkatle bakın, onlar peygamber değildir. Huzur namazının imamları o İki kapılı son cennetin ikinci kapısından girerler. Bir bölümde peygamberler vardır. Sekizinci kapı huzur namazının imamlarına ihtiva eder. İkinci bölümde veli olan resullere aittir. Nebi olmayan resuller dersek belki herkes çok daha iyi anlar. Peygamber olmayan resullerden huzur namazının imamları onlar da oradadırlar. Böylece yedinci kat cennet iki kapıdan giriliyor. Birinde kavim resulleri var. İkincisinde ikisi de aynı kapıdan giriyorlar ama içeride ikiye ayrılıyor cennet. Bir, nebi olmayan huzur namazının imamları. İki, nebi olan huzur namazının imamları. Bunlar salah makamının
en üst noktasında olanlar. Ama bu iki gruptan peygamber olan Huzur Namazı'nın imamları en üsttekilerdir. Huzur Namazı'nın asaleten imamlarıdır. Onların mevcut olmadığı fetret devirlerinde bu görevi peygamber olmayan Resuller vekaleten yürütürler. Ama Huzur Namazı'nın imamlığı hiçbir zaman boş kalmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere salah makamını anlatmayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Bir güzelliği bir defa daha yaşadık. Bir defa daha sizlerle bir saati bir huzur içerisinde Allah-u Teala tamamlamamızı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'dan hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha

Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Açıklamasının mahiyeti tamamen unutuldu. Neye çevrildi? Aranızda en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretendire çevrildi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz söylediği söz asıl anlamından çok uzaklara, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir hüviyete ulaşmış. Acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Peki ne olmuş? Ne olduğunu söylemeden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir sözüne ulaşalım. Sizden en hayırlınız Mehdi aleyhisselam'dır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden diyor bunu? Çünkü diyor o, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu sizlere öğretecek. İşte bugün Mehdi Aleyhisselam görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor. Tilavetini değil. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değil. Onun yaşanmasını istiyor. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Ne varmış ki Kur'an-ı Kerim'de? Ne yokmuş ki? Biz soralım. Olmayan bir şey var mı acaba Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor Allah Teala? Biz bu Kur'an'a hiçbir şeyi eksik bırakmamak kaydıyla her şeyi dahil ettik diyor. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e hiç her şeyin sığması mümkün olur mu diye Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının, bir de ruhunun olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Lafızda olmayan her şey ruhta var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne kadar karanlık kelimesini kullanmışsa, o kadar aydınlık kelimesi kullanmış. Ne kadar gündüz kelimesi kullandıysa, o kadar gece kelimesi kullanmış. Ne kadar yerler kelimesini kullandıysa o kadar gökler kelimesini kullanmış. Yani bir merkezden ister sağa ve sola doğru eğer bir lafız koymuşsa o noktadan şu kadar uzağa gene aynı noktadan o kadar uzağa onun tam zıttına onun tersi olan manayı da koymuş Allah-u Teala. Merkezden aynı uzaklıkta ne kadar negatif varsa Kur'an-ı Kerim'e giren o kadar da pozitif var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İşte orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden müzikle Kur'an-ı Kerim'i

En güzel okuyabilen müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O kadar. Allah Teala Kur'an'ı camilerde okunsun diye, ölülerin arkasından Yasin okunsun diye, sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okunsun diye değil sevgili kardeşlerim. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ile ve emirlerinin, Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye insanlara aranızda en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'da ne var ki? Kur'an'da 7 safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim, 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim, 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşad olmak, 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. safa. 7 safhada 4 tane teslim içeriyor Kur'an-ı Kerim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani Kur'an-ı Kerim boşuna inmemiş. Bütün ilimlerin muhtevası orada, Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkatle bakın. O Kur'an-ı Kerim ki onun manasına varan o manayı kendinden öğrenmemiştir. Manasına varabilen kişiye Allah öğretmiştir. Öğretmiştir de o kişi onun manasına varmıştır. İşte şu anda şu dünyada verilen gezegen üzerinde Kur'an'ın ruhuna en çok nüfuz eden biziz. Biz bunu kendiliğimizden mi öğrendik? Hayır. O ruhuna girmeyi Kur'an-ı Kerim'in ve ruhunun neler ihtiva ettiğinin öğrenilmesini Allah bize nasip kıldı. Hepsini O öğretti. Allah öğrettiği için biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Bir insanız sadece. Gaybı da bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de doğru dürüst okuyamayız. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama Kur'an'ı hem lafzıyla hem ruhuyla şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz bir hiçiz ama bu hiçe Allah öğretti. Kur'an'ın lafzını öğretti. Kur'an'ın ruhunu öğretti. Öyleyse Kur'an'ın tilavetini biz beceremeyiz. Okunması bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey. Ama ne kadar faydalı. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmekle Kur'an'ın tilavetini öğrenmek aynı şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah bize Kur'an'ın hem lafzını, kelimesel yapısını hem de o kelimesel yapının arkasındaki
7 tane ruhu öğretti. Öğretirse ne olur? Ancak öğretirse bir insan hem kendisine hem de etrafında o lafzı ve ruhu öğrenmek isteyen herkese onu öğretebilecek olan bir yeteneğin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden aranızdaki en sevdiğim kişi benim soyumdan olan Mehdi'dir diyor? Neden? En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir diyor. İşte bu devir. Bu devir hidayetin gelişme devridir. Ve bu devirde hidayetin dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Hidayet insanlar tarafından doğru yol olarak bilinirken, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması herkes tarafından, din alimlerinin hepsi tarafından 22 tane Kur'an-ı Kerim'de gizlenmeye çalışılırken, açıklanmaya değil, sözlerime dikkat edin sevgili kardeşlerim, gizlenmeye çalışılırken, Allah bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'daki ruhu öğretti, Kur'an'daki teslimleri öğretti. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim kılınması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiç kimsenin kurtulamayacağı bir ortamda Allah Teala bize hidayeti öğretti. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretti. Ruhun hidayetini, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayetini, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayetini, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayetini, iradenin Allah'a teslimi olarak öğretti. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu bağlamda eksikliğin bütün kanatlarda olan insanlarda ve cemaatlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki tasavvufu yaşayanlar da tasavvufun emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiyeden ibaret olduğunu zannetmeleri söz konusu. Halbuki bu 7 tane nefs kademesine geçiş, nefsin kalbinin sadece %51'ini aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki kesimde bu %51, %80'e varmadan kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. %100'e varmadan kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse ilmi mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı kişiden alacaksınız. Başkaları bilmiyorlar ki size öğretsinler. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi çok ama çok seviyoruz. Bu sevdiklerimiz arasında en çok sevdiklerimiz tasavvufu yaşayanlardır. Onlar bizimle, sadece onlar aynı paralelde. Ötekiler dinlerini unutmuşlar. Ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında da ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak, fenafillah makamında Allah'a teslim olacağını söylüyor. Vuslat teslim değildir. Vuslat ulaşmaktır. Vasıl olmak kelimesinden gelir. Vasıl kelimesinden gelir. Ama ruhun Allah'a teslim demek, Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhun ifna olması, yok olması, kişinin fenafillah makamının sahibi olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Abdülhak Hamid'i hatırlayın. Kur'an'dan alıp diyor, hakikati insanlara öğretmeliyiz. Bab-ı Ali'deki din öğreticilerinin bir ümmi koğuşu, yani okuma yazma bilmeyen insanların koğuşu olduğunu söylüyor. Bakıyoruz ki Kur'an'ı biliyor. Çünkü Vel-Asr suresini almış ele, diyor ki Vel-Asr suresi bize ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de teslimini anlatır diyor. Hepsini muhtevidir diyor. İnsanlar bugün ruhun Allah'a teslimi nedir? Fizik vücudun Allah'a teslimi nedir? Nefsin Allah'a teslimi nedir? İradenin Allah'a teslimi nedir? Kur'an'da hangi ayetlerde geçiyor? Bu konuda hiçbir bilgileri yok. Övünebileceğimiz bir taraf var. Din alimlerimizde çok güzel ve üst standartlarda bir ilim gelişmesi olmuş. Fıkıh konusunda mükemmel bir statüyle karşı karşıyayız. Biz onlara o konuda hayranlık duyarız. Gerçek anlamda çok başarılılar bizim de. Onların yanında çok cahil kaldığımız bir ilim dalı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Allah bize fıkıh öğretmedi. Ama Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa o konudaki açıklamalar, onları biliriz. Nitekim Kur'an tefsirimiz, Allah eğer bir engel koymazsa gelecek senenin sonuna varmadan inşallah 19 cilt olarak tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla biz onu sadece gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Allah Teala eğer o konudaki engelleri kaldırırsa biz bunu gerçekleştirebiliriz, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in şu anda 10. cildini basmakla meşgulüz. Ve 9 cildin 7'sinin de lafzı tamamlanmış durumda. Yalnız
kitap haline getirilmesi kalıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere 10.000 sayfa civarında 19 ciltten oluşan bir Kur'an külliyatı sunmak istiyoruz. Sadece Allah'tan aldığımız ilimle. Başka alimlerin söylediklerinin sadece Allah'ın söylediklerine bir örtü olduğunu, onu anlaşılmaz hale getirdiğini tespit ettik. Ve bu bizi can evimizden yaraladı. Bunca insan Kur'an-ı Kerim meali vermiş sevgili kardeşlerim. Hep lügat anlamlarından hareketle böyle bir olay hiç kimseyi hedefe götüremez. Lügatlar sadece manayı söyler. Ama onların aksiyonlar olarak o manaların, o kavramların aksiyonlar olarak devreye girmeleri, yani görev yaptıkları konu her neyse, o konudaki bilgilerini Kur'an'ın içerisinde bütünüyle yakalamak, bütünü o konunun içinde açıklamak. İşte Allah Teala bize bunu öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün sırlar onun içindedir. Ve başkaları bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Biz öyle bir çalışmada hiç bulunmadık. Yani başkalarının yazdıkları kitaplardan aman onlar ne yazmışsa biz de yazalım diye hiçbir alıntıya girmedik. Tam aksine Allah'ın bize öğrettikleriyle onların kitaplarını karşılaştırdığımız zaman arada bir uçurumun mevcut olduğunu gördük. Çünkü hepsi kendilerinden evvel gelen alimlerin söylediklerine esir olmuşlar. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an'ın temel kavramlarının hepsi kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş her şeyden evvel. Mürşide ulaşıp tabiiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim kaybolmuş. Veçi, fizik vücudu teslim kaybolmuş. Nefsi teslim kaybolmuş. Muhlis olmak kaybolmuş. Salih olmak kaybolmuş ve iradeyi Allah'a salih olunca teslim etmek kaybolmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün temel kavramları yok olmuş. Geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç bir tuzağı bütün insanların tatbik ettiği bir noktaya nasıl ulaştırdığını Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, vasıtaları hedef haline getirmiş, hedefleri de yok etmiş. Hedef 7 safhada 4 tane teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yok sevgili kardeşlerim İslam öğretisinde. Alın, Kur'an'ı bir kenara bırakın, insanların bugün yazdığı kitaplara bakın, asırlardan beri yazılan kitaplara bakın. İnsanların elleriyle yazdığı kitaplar.
ve de Kur'an'ın temel hükümlerinin hiç mevcut olmadığını göreceksiniz. Fıkıh konusunda Kur'an'ı en güzel şekilde ifade eden birçok kitap bulabilirsiniz. Ama onun dışına çıktığınız zaman her şeyin nasıl tarumar olduğunu görürsünüz. Bakın bakalım. Ne demişler insanlar? Resul ve Nebi kavramları konusunda Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan bir sürü zırva uydurulmuş. Ve de kavramlar böylece yok edilmiş. Akaid bu sebeple yanlışlarla dolu bir öğretim müessesesidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün öğrettiklerini Allah'ın kendisine yadırdı, Kur'an-ı Kerim'den öğrendi ve öğretti. Her konuyu Cebrail aleyhisselam'dan sordu ve o cevabı da öğrenerek insanların hepsine, sahabesine, sevgili sahabesine öğretti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyoruz. İşte o Kur'an-ı Kerim. İnsanlar tarafından unutulmuş, hatta şunu da demek mümkün, unutturulmuş. Çünkü bütün ilim Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Ama insanların ona bakmasını engellemiş iblis. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biz de Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i daha ilk öğretmeye başladığı noktadan itibaren etrafımızdaki bütün kardeşlerimize açıklamalarda bulunduk. Birçok alim geçinen kişi bize geldi ve sen kim? Kur'an-ı Kerim açıklaması kim dediler. Biz de onlara bizim bu ilmi bilmediğimizi, Allah bize ne kadarını öğretirse sadece o kadarını öğretmekte olduğumuzu söylediler. Söyledik. Onlar da dediler ki, yani sen Allah-u Teala'dan vahiy mi alıyorsun? Biz de dedik ki, evet. Allah-u Teala bize öğretiyor. Ne zaman ki öğrettiklerimizin, Allah'ın öğrettiklerini biz de etrafımızdaki insanlara öğretiyoruz. Öğrettiklerimizin kendi ölçülerine uymadığını ama Kur'an'a tam olarak uyduğunu gördükleri zaman gelip bizi tebrik ettiler. Sevgili kardeşlerim, çok insan bu konuda bize ulaşmıştır. Allah yolunda yaptığımız hizmetten dolayı bizi tebrik etmiştir. Ama toplumun çok büyük bir kısmı bizi bir sahtekar olarak tanımıştır. Sahte peygamber. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, binlerce defa size bu televizyondan, vaktiyle başka televizyonlardan, yahu diyoruz biz peygamber değiliz, biz nebi değiliz. Allah'ın bize yazdırdığı kitap bir şeriat kitabı değildir, bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala bizden evvel kaç tane velisine bunu yazdırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine yazdırmış. Yunus'a yazdırmış. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine yazdırmış. Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırmış. Eşref Rumi Hazretlerine yazdırmış. Bizim onlardan farkımız ne? Farkımız Allah-u Teala'nın bizi Risaletle görevlendirmesi, bize yazdırdığı kitaba Risalet Nurları adını vermesi. Ne yazık ki Risaleti
peygamberlik müessesesi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temel unsurlarından hiçbir şey kalmamış geriye. Her şey insanların yanlış öğretileriyle çığırından çıkmış ve yanlış bir fonksiyon eda eder duruma gelmiş. İşte bugün İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartının 5'i de vasıtadır. Namaz kılmak vasıtadır, oruç tutmak vasıtadır, zekat vermek vasıtadır, hacca gitmek vasıtadır, kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Dinin vasıtası. Peki hedefler nedir? Hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıp tabiyetle ikinci safhaya ulaşan, ki birincisinde birinci kat cennetin, ikincisinde ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Sonra ruhun Allah'a teslimiyle birinci devrenin son bulduğu bir olaylar dizisi. Allah Teala hem bunu üzerimize farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağına dair Kur'an-ı Kerim'de garanti veriyor. İşte iki ayet-i kerime, birisi Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla ilgilenmez diyor. Ama dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah garanti ediyor. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnner hüda hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıktığı bir devrede yaşıyoruz. Bu devreye dikkatle bakın. İnsanlar Allah'ın bütün güzelliklerini zaman içerisinde yok etmişler, mahvetmişler. Ve neticede Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümlerinin yok olduğu, hedeflerin yok olduğu ve vasıtaların hedef haline getirildiği bir sonuca ulaşmışız. Bir defa daha söyleyelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek için mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen vasıtalardır. Yetmez, vasıta olarak da noksan. Bu 5 tane vasıtaya mutlaka 6. vasıtayı eklemek mecburiyetindeyiz. O zikirdir. Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Zikir en büyük ibadettir. Ama İslam'ın 5 şartı arasında yok. En büyük ibadet midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya,
Onu diyor onlara, sahabene oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Nereye ulaştık? Din adına 4 senelik üniversitelerde okutulan ilimler hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Götürmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ مِنْ نَارُ وِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık değil mi? Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Detaylara girmeyeceğiz. Ama bu kadar asli unsuru söylemek yeterli ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse İslam'ın 5 şartını ömür boyu yapsalar hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemedikçe. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onu mutlaka cennetine alır. Daha dilediği anda alır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Dilemeden ölürse kişi, o zaman da günahlı o kişinin yaptığı bütün ibadetlerden kazandığı derecelerin hepsi yanar. O kişilerin amelleri boşa gider. İkisini de gösteren iki ayet-i kerime. Birincisinde Allah Teala buyuruyor ki, Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Kim diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Adam 70 sene ömrü boyunca 5 vakit ibadetini yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ömrü boyunca 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş. 65 sene bu işi yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Bu adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba üçüncü kat cennet mi, dördüncü kat mı yoksa beşinci kata mı Allah Teala beni alır diye hesaplar yapıyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. Neden diyor benim ümmetimin arasında en hayırlısı Mehdi'dir diyor. Çünkü
Çünkü Allah ona bütün ilmi öğretmiştir. İnsanların unuttuğu ilmi, bugünkü okullarda öğretilmeyen ilmi, biz hidayetin gerçekte Kur'an'a göre ne olduğunu anlattığımız güne kadar bu dünya üzerinde hiç kimse hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak değerlendirmiyordu. Çünkü böyle bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Allah Teala bize öğretmeseydi gene olmayacaktı. Öyleyse hidayet konusu Kur'an'dan kaybolmuş, yok olmuş. İnsanların bu konudaki dizaynı

İşte insanlar aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Kur'an'ın tilavetini öğreniyor ve öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyor. Hayır, ondan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır diyor. Sonra da açıklıyor, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir diyor. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek diyor. Biz kitaplardan mı okuduk da bunu öğrendik? Hanginiz herhangi bir kitap gösterebilirsiniz? İslam'ın yedi safhasını gösteren, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesinin, Kur'an'daki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu gösteren ayetleri dünya üzerinde başka kim biliyor ki? Sadece o kadar mı? Allah'ın bize öğrettikleri sadece o kadar mı? Hayır. Yedi safhanın yedisinin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala ondan evvel Hazreti İsa zamanında da yedi safhanın yedisinin farz olduğunu söylüyor İncil'de. Ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olan bütün havarilerin yedi safhanın yedisinde yaşadığını ispat ediyor İncil. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat kesin olarak ispat ediyor bunu. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bu yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu yazıyor Tevrat. Nereye ulaştık? Üç kitaba da Allah Teala onlar nurdur diyor. Onlar Allah'ın hidayet rehberleridir diyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. O zaman şimdi bütün bunları Allah Teala bize öğrettikten sonra aranızdan kim çıkıp da bize dinler vardır, İslam başka bir dindir, Hristiyanlık başka bir dindir, Yahudilik başka bir dindir diyebiliriz. Diyebilirler. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Dinler hiç olmamıştır. Sadece bir tek din var olmuştur. Puta tapmak bir din değildir. Dinler yoktur. Dinde tekamül de yoktur. İslam ne son dindir, ne en mi tekamül dindir, ne de başka bir din vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Hazretlerinden de evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve neden Allah Teala acaba babanız İbrahim diyor? Çünkü Kur'an'ın bütün hükümlerini Hazreti İbrahim söylüyor. Tevhid diyor. Vahdet diyor. Ve teslim diyor. Allah tektir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vardır diyor dinin içinde. O tek toplumun dışındakiler hiçbirisi Allah'ın yolunda olanlar değildir diyor. Kurtuluşa da ulaşamazlar diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'tan öğrendiği teslim, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Yani bugün size bizim öğretmekte olduğumuz dört tane teslim. Aranızdan hanginiz bize bir başkası daha bunları söylüyor diyebilir? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in
lafzını ve ruhunu öğretendir, Kur'an-ı Kerim'i öğretendir demekten neyi kastettiğini şimdi hepiniz bütün boyutlarıyla anlamış bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatini demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Arkasından da diyor ki, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelen, bizden olan Mehdi'dir diyor. Bu iki kavramı yan yana getirdiğiniz zaman bugünkü gerçeklerle karşı karşıyasınız. Bugün Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğreten dünya üzerinde bir tek kaynak var. O kaynak biziz. Biz bu ilmi Allah'tan aldığımız için sizlere bunları anlatabiliyoruz. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yoktu. Bugün de bizim için Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yok. Allah Teala bize sadece Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Başka alimlerin öğrettiği standartlarda değil, onların öğrenemediği standartlarda, öğrenmelerinin mümkün olmadığı standartlarda, çünkü onların hepsi kendilerinden evvel gelen alimler neyi söylemişse sadece onları sizlere ulaştırabilirler. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği, onların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sonucu size açıklıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun öğretilmesi asıldır. Temel konu budur. Hamdolsun ki Allah Teala bize onu öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hakikatleri sizlere ulaştırmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bu büyük mutluluğu oluşturmaktan, buna sebebiyet vermekten, bunu vücuda getirmekten kâm alarak huzur içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Tezkiye temizlemek, temize çıkarmak gibi manalar taşıyor. Nefsin tezkiye olması demek, nefsin kendisini %100 kuşatan afetlerden %50'den daha fazla, %51 oranında kurtulabilmesi hali demek. Nefsimizin tasfiyesi ise, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olması demek. Tezkiye, Allah yolundaki gayretlerimizin nefsimizi temizlemek, nefsimizi afetlerden temizlemek konusundaki gayretlerimizin yarısını kapsıyor. Tasfiye ise bütününü kapsıyor. Nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tamamlanır. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesi Allah Teala'nın bütün kullarına bir nimetidir. Çünkü karşılıksız verilir. Her kim isterse nefsini tezkiye edebilir. İstemesi yeterlidir. Allah Teala mutlaka onu nefs tezkiyesi noktasına ulaştırır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ötesinde başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte onlar seçilmezler. Seçilenler de %90'ın bu sebeple mutlaka ötesindedir. Ama işin gerçeği şuradadır ki, bu seçilenlerin %10'dan daha fazlası, daha azı ancak Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şeytan ne yapıp edip insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışıyor ve çok başarılı bu konuda. İnsanların %90'dan fazlasını kandırmayı başarıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman iblisin korkunç bir başarısını yakalıyoruz. İnsanların %90'dan fazlasının
cehennemden kurtulamadığı bir cehennemi oyun oynanıyor iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın dostuysa o meyve veren bir ağaçtır. Meyve veren ağaç taşlanır. Allah-u Teala'nın dostları devamlı insanlar tarafından tenkit edilir. Onların yanlış bilgilerine iştirak etmediği için doğruları her ne pahasına olursa olsun Allah'ın doğrularını mutlaka insanlara ulaştırdığı için Allah'ın dostları, özellikle risalet makamını işgal edenler, insanların büyük kısmı tarafından karşı gelinen insanlardır. Allah-u Teala ilim öğretir ve o öğrettiği ilmi öğrettiğinin başkalarını da öğretmesini şart kılar. Allah-u Teala risalet görevi verir, risaletin mutlaka açıklanmasını emreder. Ve insanlar tarih boyunca edindikleri yanlış bilgilerin ışığı altında ona karşı çıkarlar. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, hal böyle olunca nefs tezkiyesi insanların, dinle meşgul insanların %90'ının gerçekleştirmediği bir olaydır. Nefs tezkiyesini muhtevasını alan yol, tasavvuf yolu olarak değerlendirilmektedir. Doğru bir teşhistir. Ama tasavvuf yolu aslında Kur'an yoludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatı tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamanın işaretlerini taşır. Tasavvuf, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini gerçekleştirir. Kur'an bunların dördünü de farz kılar. Ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de. Şimdi biz bu konuşmamızda sizlere sadece ruhun Allah'a teslimini sağlayabilecek olan kesimini anlatacağız. Bu kesim nefs tezkiyesi adını alıyor. Biz insanlar bir ruha sahibiz, bir de nefse. Allah-u Teala diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوهِهِ. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Diyor ki Allah-u Teala ve nefsin وَمَا سَوَاهَا فَاَلْحَامَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Diyor ki, o nefse ve onu sevva edene, üfürülen bir ruhumuza karşılık sevva edilen, yani dizayn edilen, Allah Teala tarafından dizaynla bir hüviyet kazandırılan nefsimiz. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir diyor.

nefsimize bu telkinleri yapabilir. Çünkü ruhumuz şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Ona hiçbir zaman şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü ruhumuz tamamen hasletlerden oluşmuştur. Şeytan hiçbirisine en ufak bir tesirde bulunamaz. Ve de ruhumuz sadece Allah'ın direktiflerini yerine getiren bir hüviyet taşır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Yani Allah'ın hedef gösterdiği her şey ruhumuz için geçerlidir. Mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın hedef gösterdiği her şey nefsimiz için geçersizdir. Onun tam tersini yapmak ister. Eğer nefsimizi kendi haline bırakırsak. Onun için Allah Teala nefsin tezkiyesini de yani %51'ine kadar afetlerin yerine fazılların geçmesini Allah Teala dizayn eder. Bu nefsin tezkiyesidir. Bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri tamamen yok eder. Bu da nefsin tasfiyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi hiçbir zaman nefsini tezkiye edemez. Dilemezse zaten gideceği yer kişinin cehennemdir. Allah Teala açık bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki kesinlikle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehenneme gideceği ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalbinden bir dilekle, şuradan kalbinden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Veya Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermiş ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de onlar gibi ermiş evliya olmak istiyorum, ermiş olmak istiyorum. Bu da bir taleptir, aynı hüviyettedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu şudur ki, biz Allah'a mülaki olmayı mutlaka dilemeliyiz. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Öyleyse dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala harekete geçer ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen bizleri onu irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. İrşat makamının söylediklerini işitmeyen, onun söylediklerini herhangi bir insanın söylediklerinden ayırt edemeyen bizler, İrşat makamının söylediklerini ayırt etmeye başlarız. Ve de onları kalbimize indirmeyi hiç aklımızdan geçirmezken, kalbimize indirip idrak ederiz. Bu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah onların görme hastalarının üzerindeki

Gışaveti alır. Gözlerinin önündeki cağ mesturiyi kaldırır. Kulaklarındaki bakrayı alır. İşitme hastalarının mührünü açar. Kalplerindeki ekinleti alır. Yerine ifat koyar. Böylece o kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve o sözleri idrak eden birisi hüviyetine girer. Böyle olması onun zikretmesini sağlar. Zikretmesi başlangıçta ona sadece %2 rahmet nuru kazandırır. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girer, kalpte kalır. Ama önemli olan nefs tezkiyesini sağlayacak olan unsur, kişinin nefsinin kalbindeki muhtevanın yüzde nur muhtevasının, nurun %51'e ulaşmasıdır. Sadece %2 nur oluşmuştur. Kişi %2 nur oluşunca huşu sahibi olur. Allah Teala o kişinin kalbinde hadis suresi 6. ayet-i kerime o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle, haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi, huşunun oluşması, kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması, Allah'ın mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması. Bütün bunlar ard arda gelen olgular. Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Müminin Suresi'nin 3. ayet-i kerimesine göre onun kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, bana ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı derse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Allah demiyor, ben ulaşırım diyor. Allah olarak onun kalbine ulaşırım diyor. Yehdi, ben hidayet olurum, hidayet ederim, ulaşırım.

Kalbe hu, onun kalbine. Sadece amin olanların hemen ve öyleyse ben o kişi ki yümin amini olur. Billahi Allah'a karşı amin olur. Allah'a ulaşmayı diler. O zaman diyor ben onun kalbine ulaşırım. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra kalbini Allah'a çeviriyor. Allah'tan gelecek olan nurları nefs tezkiyesi için alabilmesini temin etmek üzere. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey bundan sonra o kişinin göğsünü yarmaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. İslam olması için ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve gerçekleştiriyor Allah Teala kişinin göğsünü göğsünden kalbine bir nefsin kalbine bir nur yolu açarak göğsünü yararak açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreden bu kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle Faz isimli iki tane nur geliyor. Kalbi rahmet için açık kişinin ve bu rahmetin o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. İşte %2 rahmet konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Üzerimize farz. Mürşid üzerimize farz. Maide suresi 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesileti diyor. Ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'dan isteyecek. Nasıl isteyeceğini açık bir şekilde gösteriyor Allah Teala. Allah'tan isteneceğini ve namazla esneyeceğini. Bakara 45 ve 46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiratun illa alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a milaki olacaklarına ruhlarını
dünya hayatını yaşarken Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Bir insan buna kesin şekilde inandığı zaman huşu sahibi oluyor ve mürşidini Allah'tan istemek yetkisinin sahibi, nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru var ve mürşidini istiyor, Allah gösteriyor, kişi gidip taviyetini gerçekleştiriyor. Ne olur? Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Bir, o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır diyor. O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir bu noktada. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala 69. ayet-i kerimesinde söylediği "Onlar ki cehenneme giderler" ifadesini kullandıktan sonra cehenneme gitmeyecek olanları açıklıyor. Cehenneme gitmeyecek olanların hüviyetini veriyor. Diyor ki onlar amelü salihat işleyenlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlardır. Onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Onlar diyor tabiyetlerini gerçekleştirenlerdir. Kim tabiyetini gerçekleştirirse mümin olur. Bu mümin olmak imanı artan bir mümin olmaktır. Çünkü kişinin kalbine iman yazılır. İşte Allah Teala onlar ki diyor mümin olmuşlardır. İmanı artan mümin olmuşlardır ve amelü salihat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. Onlar diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Yetmez. Allah Teala o insanlara o güne kadar bire 10 verirken, bir derecelik kazançlarına 10 katını verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve o kişi gök katlarında yükseldikçe bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e kadar ulaşır. Burada kişinin geçeceği 7 nefs kademesi söz konusudur. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. İşte nefsi emmareyi anlatıyor Allah-u Teala. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu ayet-i kerime gereğince. Bu tecelli o kişide söylediğimiz gibi yedi tane
unsuru oluşturur. Kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Sonra da mürşidine ulaşır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası nefse emaredir. Bütün insanlar başlangıçta nefse emarededir. Şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru kişinin kalbine girmişti. İlk %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin kalbinde %1 olur, 2 olur, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefs-i tezkiye noktalanır. Nefs-i tezkiyenin tamamlandığı an, o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikiminin gerçekleştiği andır. Bu noktada o kişi ruhu ana dergaha ulaşmıştır. Ana dergahta seyri süluka çıkanlarla, yani Allah'a ruhları ulaştıracak olan yolculuğa çıkanlarla birlikte bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilir. Birinci katta sadece açıkta, kırda secde edilir. Burası nefsi tezkiyedir. Söyledik Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefsin kalbindeki nurlar %6-7 ve nihayet %7'ye kadar zaten nefsi emarede oluşmuştu. %8-9-10 %14'e kadar da nefsi levvamede oluşur. Kişi bütün hataların nefsinin afetlerinden kaynaklandığını öğrenmiştir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır ama mani de olamamaktadır. Nefsi devamlı hataları işlemekte devam eder. Hataları işlemeye yeltenir ve başarır da bunu. Ve kişi buna üzülür ama henüz engelleyemez. Burası kişinin nefsini kınadığı nefsi levvamedir. Nefsinin kalbinde %14 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarının bulunduğu gök katına ulaşır. Bu kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Artan zikrin karşılığı olarak nefsin kalbindeki nurlar çoğalacaktır, fazıllar. Artık rahmet nuru gelip yerleşemez. Sadece fazıllar yerleşecektir. %98'e kadar ulaşacak bir fazıllar dizisi. Kişiyi fazilet sahibi kılacaktır bu. Erdemli kılacaktır. İşte %21'e ulaştığı noktada kişi nefsi mülkimenin sahibi olur. Başlangıçta söylediğimiz 3 ayet-i kerime, Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burası o nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Hem takvası hem fücuru. Bir taraftan Allah takvasını ilham ederken öbür taraftan da iblis devamlı fücuru ilham eder. Burada ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi gerçekleşmiştir.
kişi zikrini arttırmaya devam eder. Ne olur? Nefsin kalbindeki fazıllar %28'e ulaştığı zaman dördüncü nefs kademesi oluşur. Bu kademe mutmainnedir. Kişi dördüncü kademede doyuma ulaşır, mutmain olur. Mutmain olan, tatmin olan kişidir. Allah'ın verdiği ücreti kişi optimal olarak değerlendirir. Düşünür ki sadece böyle düşünenler mutmain olanlardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi, ben muhakkak ki bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde harcayabilirdim. O zaman da param sebebiyle bir sürü günahın içine dalardım. Allah'ın yasak fiillerini işlediğim için. Eğer Allah bana daha az para verseydi, onunla da geçinemezdim. Hamd ederim, şükrederim Allah-u Teala'ya ki Allah'ın bana verdiği bu parayla ben geçinebiliyorum. Benim taleplerime bu para yeterli. Allah'a hamd ederim, şükrederim diyor kişi. İşte burası kişinin mutmain olduğu nokta, doyuma ulaştığı nokta. Onun kazandığı paranın 1000 katını, 10.000 katını kazananlar olabilir. Ama bu insanlar bu kişiyi hiç alakadar etmez. O Allah ile ilişkisini bilir. Allah ile dostluğunun o muhteşem mutluluk sarhoşluğunda yaşar. Tatmin olur. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Ve bilir ki ruhu bu noktada 4. gök katındadır. Sadece 3 kat kalmıştır ruhunu Allah'a ulaştırmak noktasına, o büyük mutluluğa, vuslata ulaşmak noktasına 3 kat kalmıştır. Bir %7 daha nur birikimi bu kişi nefsi radiyeye ulaşır. Daha sonra da nefsi mardiyeye ulaşır. Birisi Allah'tan razı olmak, ikincisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye. Razı olmak, radiye. Allah'ın kişiden razı olması ise mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor Allah Teala, ey ruh, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fizik vücuda hitap ediyor. O zaman Rabbine ruhunu ulaştırdığın zaman, Rabbine döndüğün zaman, o zaman kullarımın arasına gir, Allah'a mülaki olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kullarımın arasına gir ve cennetime gir. 3. kat cennetten bahsediyor Allah Teala. İşte kişi mutmain olduktan sonra, mutmain olan kişi Allah'tan razı olan kişidir. Nitekim %7 daha fazl artışı kişiyi radiye kademesine ulaştırır.
Bir %7 daha nur birikimi kişi vardiye noktasına da ulaşır. Radiyede o Allah'tan razı olmuştur. Önce biz Allah'tan razı olacağız. Sonra da mardiyede Allah bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman mutlaka Allah da bizden razı olur. Sevgili kardeşlerim ve geriye bir tek makam kaldı. Kademe kaldı, vuslat, ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu tezkiye ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَّفْسِهِ ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse, o kendisi için, kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendisi için demekten Allah'ın muradı bu. Kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendi menfaati için nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur. Allah'a dönüp ulaşır. Kişinin dünya adlı bu gezegende ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru, Allah'a kadar bir yolculuğu, manevi yolculuğu diğer ruhlarla beraber Sitret-i Münteha'ya kadar olan yolculuğu gerçekleştirir. Ondan sonra tek başına Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh dediğimiz şey, bizim ruhumuzdan ettiğimiz şey aslında bizim ruhumuz değildir. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ve nefaha fihin ruhihi diyor. Ona, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bizim ruhumuz mu? Hayır, Allah'ın ruhu. Bizim vücudumuza üfürüldüğü için vücudumuzun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun aynı görüntüyü sağlar. Ama biz onu Rabbimize gönderdiğimiz zaman ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın beklediği ruhumuz Allah'a dönmüştür. Bu kişiye velayeti kazandırır. Allah'ın üçüncü kademedeki evliyalık makamına, ermiş evliya olma noktasına Allah Teala kişiyi ulaştırır. Deriz ki o ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte burada kişinin ermiş evliya olması söz konusu. Peki nefs ne olmuştur? Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra 7 defa %7 fazıl birikimi. 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle kişi %51 nur birikimini sağlamıştır nefsinin kalbinde. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kişi Allah-u Teala tarafından koruma altına alınır. Şeytanın ona müdahale etmesini Allah-u Teala kesin şekilde önler. Şeytanın o kişiye müdahale edip onu Allah'ın yolundan çevirmesi kesin şekilde önlenir.
Allah-u Teala vermiş olduğu sözün gereği olarak kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylediği şeyin yanı başında Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyordu. Diyordu ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Doğuşundan itibaren bütün insanlar dalalettedir. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler, diledikleri anda dalalet hayatı biter, hidayet hayatı başlar. Dilek, hidayet hayatının başlaması ve kişinin cehennemden kurtulmasının temel işaretini taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulmuştur bir tek dilekle. İşte bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'a ruhunu 7 defa %7'lik fazl birikimiyle, 2 de rahmet birikimiyle, %51 nur birikimiyle gerçekleştirmiştir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefs tezkiyesi orada tamamlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun başlangıç noktasını dönelim. Ne diyor Allah-u Teala Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde? Fe elhamaha evvela ve nefsi ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene nefs, dizayn edilmiştir. Ve elhamaha fücuraha ve tekvaha, o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve asıl üzerinde durduğumuz konuya ulaşıyoruz. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Bu 3. felah kademesidir. İşte burada Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefsini tezkiye eden felaha erer diyen Allah Teala konunun başlangıcına atıf yapıyor. Daha kişi nefsini tezkiye falan etmemiş. Henüz Allah'tan ilham alma safhasında. Ama nefsini tezkiye ederse felaha erer. 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinin yarısından fazlası da Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi hayatının en az yarısını devamlı hayatı boyunca mutlulukla geçirir. Ne diyor Allah Teala? Nefsini tezkiye eden felaha erer. Peki Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Yani bir evvelki ayet-i kerimede söylediğimiz nefsini tezkiye eden felaha erer ifadesi gereğince felaha ermek için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Felaha eren kişi ruhu Allah'a eren kişidir. Bu kişi ermiştir. Ruh Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte Allah'a dönen kişi, ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi ermiştir. Ve bu noktaya kadar her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. İnsanlar hep zannederler ki Allah'a ruhun ulaşması mı? Zaten din adamlarının büyük kısmı hayır böyle bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyorlar. Diğer insanlar da bunu o kadar büyük bir olay zannediyorlar ki Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus,
Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Erzurumlu Rum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri, bunların hepsi ermiş evliya. Hayır, onlar sadece ermiş evliya değil. Onlar sadece ruhlarını Allah'a teslim etmiş insanlar değil. Onlar ruhlarından sonra fizik vücutlarını, fizik vücutlarından sonra nefslerini, nefslerinden sonra iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe gibi bütün teslimlerini tamamlamış olanlardır. Onların hepsi irşat makamının sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Bu ise irade tesliminde mutlak olarak alır. Bizim sizlere bu anlattığımız husus sadece yolun yarısıdır. Kişinin nefsinin kalbinin %51'inin nurlarla dolduğu, kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılındığı, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi kılındığı, birincisi üçüncü basamak, ikincisi 14. basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı, bu dünyanın ötesindeki nimetlerin bu standartlara teşekkür ettiği birisi. Ama öbür taraftan bu dünyadaki mutluluk da söz konusu. Nefsinin kalbinde bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51 nur oluşmuştur. Yani nefsin %51'i şeytanın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün hususları da işleyen birisidir. Bir başka ifadeyle Allah açısından alalım. Allah'ın bütün emirlerini %51 ölçüsünde yerine getiren, yasak ettiği fiilleri gene %51 ölçüsünde işlemeyen bir insandır. Yani hayatının yarıyı aşkın bir zamanı mutlu olarak gerçekleşecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna ulaştık. Nefs tezkiyesi konusundaki açıklamalarımız inşallah bir özet açıklamaydı. Bu arada inşallah tamamlanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki nefs tezkiyesi adıyla bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizlerle beraber mutlu anlar geçirdiğimiz ümidiyle sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a tutti.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinize sesleniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennetine ulaştırmasını, dünya saadetini hepinize yaşatmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. İslam'dan kopanlardan bir konumuz. Şifre ile yazılan bir. Bu kelimenin çoğulu ebrar kelimesidir. Bir, acaba muhtevasında bir müessesesi, bir kavramı muhtevasında acaba neler taşıyor? Bunu detaylarıyla görebildiğimiz ayet-i kerime Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala orada Leysel birre en tüvelli vücuhekum kıbelel meşriki vel magribi velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyin ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine ve ibne sebili vel sailine ve firrikab ve ekame salate ve ate zekate ve mufune bi ahdihim iza ahadu ve sabirine fil bes be sa'i ve darai ve hinel be'es. Ülâike lezîne sadakû ve ülâike humul Diyor ki Allah Teala yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz hakiki imanı yansıtan bir yani sizi ebrar kılacak bir davranış biçimi değildir. Kıble değişince Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilince insanlar bir istikamete doğru namaz kılarken artık farklı bir istikamete doğru namaz kılmaya başladılar. Bu da onların yüzlerini doğuya veya batıya çevirmelerinin bir olmadığını ifade ediyor Allah Teala. Sadece bir yüzü bir tarafa çevirmek işareti bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a yevmil ahire meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesidir. Öyleyse kişinin bir, Allah'a imanı. Allah'a iman edecek, inanacak kişi. Yevmil ahire. Yevmil ahir, insan ruhunun Allah'a ulaştığı güne. Yevmil evvel, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı gün. Mürşidimize tabi olduğumuz gün gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'tan birçok ihsan alacaktır. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Ve tabi olduğu gün yevmül evveldir. Ruhunu Allah'alaştırdığı gün yevmül ahirdir. Yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı günün adıdır. Demek ki bir kişinin Allah'a inanmasıyla iman açısından değerlendiriyor evvela bir müessesesini. Allah'a iman. Allah'ın varlığına kişi kesin olarak iman edecek. Bu bir. İkincisi, yevmil ahire iman edecek. ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Sonra bu iki, meleklere inanacak. Üç, kitaba inanacak, Kur'an-ı Kerim'e ve ondan evvelki bütün mukaddes kitaplara inanacak. Dört, peygamberlere iman etmesi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ondan evvel Hazreti İsa'ya, ondan evvel Hazreti Musa'ya, onların arasında geçmiş olan bütün peygamberlere ve Hazreti Musa'dan evvel gelmiş olan bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den başlayarak hepsine iman etmesi gerekecek kişinin. Böyle olunca bu inanç varsa kişi birinin sahibi olabilir, ebrardan birisi olabilir. Bu kadar da kalmıyor. Allah'ın o kişinin, yani ebrardan birisi olan kişinin, onun sevgisine dayalı olarak, Allah'ın sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yani yakınlık sahipleri, karip sahipleri, yetimlere, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi iki, miskinlere yardım etmesi üç, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yardım etmesi yani. Yolda kalmış yolculara yardım etmesi, dört, dilencilere yardım etmesi, beş, kölelere yardım etmesi, altı, esirlere yardım etmesi, yedi. Yedi tür insana yardım etmesi gerekiyor ebrarın, birin sahiplerinin, akrabalarına, yetimlere, yani annesi babası ölmüş olanlara, miskinlere, çalışamaz durumda olan, evde kalmış olan ihtiyarlar. Üç, yolda kalmış yolculara. Dört, dilencilere. Beş, kölelere. Altı ve esirlere. Yedi, onlara mal vermesi de kişinin ebrardan biri olmasının bir işaretidir. Bu kadar mı? Bunlar o kişinin bir başka cephesini gösteriyor. Evvela inanç açısından birini vermiş Allah-u Teala. Sonra davranış biçimi olarak yardım açısından birinin sahiplerini vermiş. Şimdi de ibadet açısından konuya giriyor. Namazını kılması bir, zekatını vermesi iki. Ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Üç. Burada namaz, zekat ve ahdin yerine getirilmesi ifade ediliyor. Ahdin yerine getirilmesi tek başına bir bütün ifade eder. Çünkü Allah-u Teala bütün insanlardan ahd almış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler diye fizik vücutlar almış. Bütün insanların iradesinden ahd almış. O insanların ruhlarını, veslerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Öyleyse bu ifade ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda ahd vermiştir ve ahdini yerine getirmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir noktada o kişi için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren yeni bir hayat başlar. Hayatı derhal değişir. O kişinin üzerine Allah Teala 7 tane Furkan verir. Onun bütün günahlarını örter. Bu kişi böylece işiten, bilen, gören biri olur. Sonra Allah Teala onun üzerinde yaptığı değişikliklerle onu ruhunu Allah'laştıracak bir insan haline getirir ve o kişinin irşat makamına ulaşmayı dilemesini temin eder. Kişi mürşidine ulaşmayı diler, Allah'ın mürşidine ulaştırır. Bu kişi mürşidine tabi olur. Ondan sonra Allah Teala onun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır ve 7 tane gök katını aşan ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ahdin birinci bölümünü ifade eder. 25. basamakta fizik vücut Allah'a ulaşır. İkinci bölüm, ikinci teslim. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur. Üçüncü teslim. Daha sonra irade de Allah'a teslim olur. Dördüncü teslim. İşte ahd burada tamamlanır. İrademizin Allah'a teslimiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden Allah'a teslimi tamamlanmış olur. Ahd veren bir kişi Allah-u Teala'ya ezelde ahdini böyle yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'deki ahd iki anlam ifade eder. Bir, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Allah-u Teala diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Yasin suresi 61. ayet-i kerimesi. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları fizik vücutlarımız. Hazreti Adem'in sulbünden gelen onun oğulları fizik vücutlar. Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağız diye. Bu fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdtır. İrademizin Allah'a verdiği ahd ise bir bütünü ifade eder. Allah Teala'nın bu ahdimiz konusunda bizden isteyeceği ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Ama aslında irademizin verdiği ahit, bundan sonra nefsimizin Allah'a teslimini, daha sonra irademizin de Allah'a teslimini içerir. 7 safhada 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safha ruhu Allah'a teslim etmek, 3. safha 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safha 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha 3. teslim. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek 6. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safha 3. teslim. Sonra muhlis olmak, yani irşad olmak 6. safha ve iradeyi teslim etmek 7. safha 4. teslim. Böylece bir kişinin Allah'a verdiği 2 tane ahd da gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ezelde Allah'a verdiğimiz fizik vücudumuzun verdiği ahd gerçekleşir. Burada Maide suresinin 35.

bela. Evet diyoruz hepimiz. Evet dediler diyor. Hepimiz birden Allah-u Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet cevabını vermemiz söz konusu. Evet dediler diyor. Ondan sonra da Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Yani bana yemin verin, misak verin, ahd verin. Ve ruhlarımız yemin veriyor. Ruhlarımız misak veriyor. Fizik vücutlarımız ahd veriyor. Nefslerimiz de Allah'a yemin veriyor. Ve bunun üzerine Allah Teala emrime diyor itaat ettiniz mi? Atana diyoruz hepimiz birden itaat ettik. Yeminde, misakta, ahde verilmiş durumda. Ama Allah Teala ondan sonra Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak istiyor. Bu irademizin Allah'a verdiği misaktır. Sadece irademizin Allah'a teslimini içerir. Ve Maide suresinin bu 13. ayet-i kerimesinde hepimiz Allah-u Teala'ya bu irademizin misakini vermişiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim ettikten sonra en son irademiz kalıyor. Onun da teslimini içeriyor. İşte orada ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi müessesesi kişinin bu misaki de kaplayan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesinin hepsini ifade eden Allah'a ahdimizi içeriyor. O ahdi veren kişi ruhunu da veçinde, nefsinde, iradesinde Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ve devam ediyor Allah Teala birinin sahipleri için zorlukta ve darlıkta ve sıkıntı halinde sabredenlerden olmasıdır. Yani kişinin sabrın sahibi olmasıdır. Bu da zaten ahdi ifade eder. Bir sabırlı olmak var, bir de sabrın sahibi olmak var. Sabrın gerçek anlamda sahibi olmak, nefsin sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe kalbin müzeyyen olmasıyla mümkündür. İşte böyle insanlara Allah Teala sadıklar diyor. Sadıklar peygamberlerle beraber onların gidecekleri adın cennetlerinin gerçi peygamberlerin olmayan bir bölümüne gideceklerdir ama peygamberlerin olduğu cennet adın cennetleri. İşte takva sahibi onlardır diyor. Burada en büyük takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala'nın ebrar dediği kullar da bir Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyenler olmayı gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebrar olamaz. Ebrardan birisi olamaz. Birrin sahibi olamaz. Zekat da verse, oruçta tutsa, bir köleyi de kurtarsa ebrar olamaz. Onlar ebrar olmanın birer sebebi ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi birinin sahibi olamaz. Konulan vasıflar hayatın çeşitli açılarıdır.

değerlendirilmesi şeklinde tecelli ediyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse yaptıklarının hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Çünkü amelleri sebebiyle kişinin kazanabileceği bütün dereceler yok olur. Amelleri heba olur. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi konunun temelini teşkil ediyor. Allah Teala bir konusundaki Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesinde dikkat edin biliniz ki Ebrar'ın kitapları illiğindedir diyor. Ve ayet-i kerimesinde ise Fücar'ın kitapları sicindindir diyor. Öyleyse Ebrar ve Fücar birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Ebrar birrin sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Ebrar'dırlar. Gidecekleri mutlak olarak cennettir. Yedi cennetin yedisindekiler de Ebrar'dırlar. Her birinde Ebrar bulunur. Birinci kat cennette, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetinde, mürşide ulaşanların cennetinde, ikinci cennet, ruhunu Allah'a ulaştıranların cennetinde, üçüncü cennet, fizik vücudunu teslim edenlerin cenneti, nefsini teslim edenlerin cenneti, muhlis olanların cenneti, iradesini teslim edenlerin cenneti, her biri ayrı bir cennet. Hepsindekilerin müşterek adı Ebrar'dır. Birlerin sahipleri. Görüyorsunuz ki bir olmak ayrı ayrı açılardan değerlendirilmiş. Evvela inanç açısından Ebrar, sonra davranış biçimleri açısından Ebrar, sonra da ahdin yerine getirilmesi açısından Ebrar. Allah Teala Ebrar'ın kader hücrelerini illiğine koymuş. Yedinci gök katına çıktığınız zaman altın kapıdan geçtiğinizde üst kata çıkacaksınız. Kapı bulamazsınız. Tavandan geçileceğini öğrenene kadar da orada beklemek mecburiyetindesiniz. Ve neden sonra tavandan geçilebileceğini görürsünüz. Tavan geçirgendir. Durumunu hiç değiştirmez ama ruhlar oradan rahatça yukarıya çıkarlar. Çıktıkları zaman sol tarafları bir duvarla kaplıdır. Bu duvar sıvasızdır. Taştan oluşan bir duvar. Sağa döndükleri zaman kader hücrelerini görürler. İşte onların kitapları dediği Allah-u Teala hayat filmleri illiğindedir burası. İlliğindir. Yan yana duran insanların, insan ruhlarının her birinin kader hücreleri, yani o günden sonraki yaşayacakları günlerin nasıl yaşanacağı orada o günlerin her birinde bellidir. Bu dünya hayatında Allah-u Teala o kader hücrelerini defalarca gösterir kişiye. Allah-u Teala'nın uygun gördükleri de o kader hücrelerinden içeriye Allah'ın emri üzerine girerler. Gelecekte neler olacağını görürler. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda insanların bugünleri de belli, yarınları da belli, kıyamete kadar geçecek olan bütün günler orada mevcut. Kıyamet bir sondur, kıyamet başa dönüştür. Zaten eliğinin Ebrar'ın kalacağı yer olma, Ebrar'ın
kadercilerin teşkil etmesi. Tağutun dostlarının sağ, Füccarın sağ, 7 kat aşağıda, 14 kat aşağıda affedersiniz. 7. cehennem katında bir kitaplarının olması, hayat filmlerinin olması durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yani kıyametten sonra hayat filmleri alınmış, buraları gitmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği önceden belli olmuştur. İşte idiğinin ve siciğinin birbirinden ayrı oluşları, herkesin gideceği yerin belli olması kıyametten sonraki bir olayı kesinleştirmektedir. Kıyametten sonra kader hücreleri ait olduğu yerlere yerleştirilmiştir. Ama şimdi oradaysalar demek ki kıyametten sonraki dönüşün neticesini Allah Teala oraya yerleştirmiş. Demek ki Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş. O zamanı sıfırlayandır. Bu sebeple kimlerin cennete girecekse onlara Allah Teala mutlaka, eğer Allah'ın yoluna girmişlerse ve de ihlas makamına gelebilmişlerse göğün 7 katını da gösterecektir. 7. katında daha ilk alemi kader hücreleridir. Burası sadece Ebrar'a aittir. Ebrar, Allah'ın cennetine girecek olan herkesin adıdır. Âl-i İmrân suresinin 92. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallahi bihi alim." Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, yani Allah için başkalarına vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiği şeylerden neyi infak ettinizse hiç şüphesiz Allah onu bilen alimdir. Öyleyse infak, birin sevdiğiniz şeylerden infak edilen bir dizaynı içermesi söz konusudur. Allah Teala burada bize çok açık bir şekilde sahabeden ikinci bölümü hatırlatıyor. Ensar ve muhacirinden ikinci bölüm muhacirindir. Nereye gitmiştir? Ensara gitmiştir. Mekke'den kaçmış ve Medine'ye ulaşmıştır. Orada Ensar onlara yardımcı olmuştur. İşte rızıklarını yeni gelen kardeşleriyle mutlak olarak paylaşmışlar. Onlara eşler bulmuşlar, evlendirmişler. Onların Allah'ın güzelliklerini yaşamasına imkan verecek evlerinden yer vermişler. Onları ev sahibi kılmışlar. İşte bu kendilerinde olanı başkalarına paylaşmak olayının en güzelini insanlık tarihinde Ensar gerçekleştirmiştir. Muhacirinden hiç kimse açıkta kalmamıştır. Herkese yer bulunmuş, ev bulunmuş ve mevcutlar aileler arasında taksim edilmiştir.

Allah Teala Bakara Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Etemur murunen nase bil birri ve tensevne enfisekum ve entum tetlunel kitab efela takilun. İnsanları birri, yani tezkiye olup temizlenmeyi emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz. Oysa kitap da okuyup duruyorsunuz. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birrin temeli tezkiye olmaktır. Nefs tezkiyesidir, daha sonra da nefsin tasfiyesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler nefslerini tezkiye ve tasfiye edebilirler. Ebrar olmanın yaşantısını onlar verebilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 14. basamakta mutlaka mürşidine ulaştırır. Nefs tezkiyesi kişinin Allah'ın huzurunda gerçek anlamda ebrar olabilmesi bundan sonra başlar. Ama nefs tezkiyesinden evvel de bir insan cennete giremez mi? Cennete girenlerin hepsi aslında ebrardır. Ama ebrar olmak derece derecedir. Vasfı kişi kazandıkça ebrar olmasının derecesi yükselir. 7 derece ebrardan birinciler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ebrar olmanın ilk basamağı. Mürşidine ulaşıp tabi olan daha üst basamaktadır. İkinci basamağa geçmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü basamağa geçmiştir. Dördüncü basamakta fizik vücudun teslimi vardır. Beşinci basamakta nefsin teslimi vardır. Altıncı basamakta irşad olmak vardır. Yedinci basamakta da iradenin teslimi vardır. Böylece 7 tane safhada 4 tane teslim, ebrar olmanın 7 tane kademesini oluşturur. Hepsi ebrardırlar. Öyleyse ebrar olmak Allah-u Teala'nın temel hedefi, birinin sahibi olmak mutlaka nefsin tezkiyesini ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ebrar olamaz. Mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesini gerçekleştiremez, ebrarın temel fonksiyonunu eda edemez. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı anda 12 tane ihsan alarak oraya ulaşmıştır. O günde, mürşidin ulaştığı günde ebrar olmanın üst standartlarını yaşamak için kişi ehil olduğu cihetle mürşidine ulaşmıştır. Allah ona mürşidini göstermiştir hacet namazı kıldığında. Kişi de gitmiştir. O mürşide tabi olmuştur. Bu tabiyet kişiyi mutlak olarak bir asli hedefe doğru yaklaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde o kişi için bundan sonra güzellik başlar. Çünkü nefs tezkiyesi kişinin cennet saadetinin yanı başında o kişiye dünya saadetini de sağlar. Dünya saadeti nefsin tezkiyesiyle paralel olarak yürür. Ebrar olmak da nefsin tezkiyesine paralel olarak artan bir mazhariyet taşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçici bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala şeytanla ilişkisini kurduğu için
kişi mutluluğun boyutlarını yaşayacaktır. Mürşide ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefsinin kalbinde bir takım değişmeler olacaktır. Bu değişmelerin olabilmesi için mürşide ulaşmak asıldır. Bir insan mürşidine ulaşırsa, hangi şartlarda mürşidine ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi hacet namazı kılarsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ne olur? Bakınız ne oluyor. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. İki, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başların üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Ve gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhunu Allah'a gönderir. Mücadele suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek istiyor? Dereceleri yükselten, o gün kişinin tabiyet gününü ifade ediyor bu. Çünkü o gün o kişiye Allah Teala dereceler verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sebeple ona çok büyük ölçüde derecat verecektir Allah Teala. Dereceni yükselten ve arşın sahibi olan Allah deyince, Allah Teala o seremonide devrin imamının ruhunun hazır bulunduğunu, arşı tutan meleklerle beraber olduğunu ifade ediyor ve kişinin derecelerinin artışını da dereceleri arttıran Allah diye bahsediyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor Allah Teala. O kişiye yevmit talakının geldiğini, o kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için, haber vermek için. Yevmit talak, Allah'a milaki olma gününün geldiği, devrin imamının ruhu tarafından o kişinin ruhuna ihtar edilir. Senin yevmit talakın, Allah'a milaki olma günün geldi, Allah'a ulaş emri verilir. Ruh sadece bu şekilde Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edebilir. Bunun dışında bir terk olayı, Allah'a ulaşmak üzere terk olayı hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuz her an vücudunuzu terk eder, her an tekrar vücudunuza girer, hiç hissedemezsiniz. Ama ruh hiçbir zaman kendi kendine vücuttan çıktı diye Allah'a geri dönemez. Mekanı bu fizik vücuttur, tekrar geri dönmek mecburiyetindedir. Ne zaman ki 14. basamakta devrin imamının ruhu o ruha Allah'a dönüş günün geldi dön derse, o zaman ruh Allah'a geri dönecektir. Nefs tezkiyesi diye bir olayla geri dönecektir. İşte onun için burada Allah Teala insanlara bir emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz diyor. Nefsinizi tezkiye etmeyi emrediyorsunuz manası çıkıyor buradan. Nefs tezkiyesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra tahakkuk eder. Bu noktada o kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bunun için kişi fizik vücut zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur indirir aşağı. O kişinin göğsüne gelir bu nurlar. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılmıştır. İman kelimesi gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıları kendisine çekecek olan manyetik alanın sahibidir. Yani iman kelimesinin manyetik alanıyla
fazla manyetik alanı ters manyetik alanlardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilip kendisine yapıştırılır. Böylece kalbin fazıllar tarafından işgal edilmesi başlar. İşte nefs-i emarede bu fazıl birikimi %7'yi ifade eder ve sonra daha üst boyuta devam eder. Demek ki üçüncü işlem o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Dördüncü işlem o kişinin ruhunun Allah'a doğru vücudundan ayrılıp yola çıkması. Birinci işlem kalbe iman yazılması. İkinci işlem devrin imanının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması. Ayetleri söyledik. Üçüncü işlem tembih üzerine ruhun vücudu terk ederek devrin imamının dergahına ulaşması. Dördüncü işlemde o kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsin nefs tezkiyesine başlayabilmesi fizik vücudunun onu infak etmesiyle mümkündür. İşte Allah Teala bu manevi infakla o kişinin nefsinin kalbinin tezkiye olacağını ve ona bir başağında 7 tane, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kurumu kadar o kişiye Allah'ın lütufta buyuracağını söylüyor. Lütufta bulunacağını söylüyor. Ve bunun için de o kişinin fizik vücudunun nefsini infak etmesi gerektiği açıklanıyor. Ve aleni veya gizli bir infakla nefsin infak edilmesi fizik vücut tarafından. Fizik vücut zikir yapıyor ama Allah'tan gelen rahmet faz ve rahmet salavat isimli nurlar göğüse geliyor, fizik vücudun göğsüne, oradaki yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşıyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde bu hususları söylüyor ve o kişinin infaka nail olabilmesi için, Allah'tan gelen nurların o kişinin kalbine girebilmesi için mutlaka o kişinin infak etmesi lazım geldiği ve fi sebilillah olması, yani ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olması ifade ediliyor. Öyleyse ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlaması hepsi bu dizaynın içerisinde. 4 oldu. 5.'si nefs tezkiye oldukça fizik vücut güçlenir. 6.'sı nefs tezkiye oldukça irade güçlenir. 7.'si de o kişinin dereceleri arttırılır. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından sevaba çevrilerek arttırılır. Furkan suresi 70. ayet-i kerime, hayır, onlar cehenneme girmezler. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de nefs tezkiyesi yapanlar ve tabi olanlar, tabiyetini gerçekleştirenler. Kim tabi olur da böyle mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için Allah Teala bu seviyedeki müminleri imanı artan mümin diyor. İmanı artan mümin olur da nefs tezkiyesine başlarsa, amenü salihat yaparsa, o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Ebrarın faktörlerinden bir tanesi mutlaka nefs tezkiyesinin sahibi olmasıdır.
Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki fazıl birikimine bağlı bir olaydır. Yüzde ilk 7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu birinci gök katına çıkar. Nefsi emmare tamamlanır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına çıkar, nefsi levame tamamlanır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına çıkar, nefsi mülhime tamamlanır. Dördüncü kata çıkar, dördüncü defa %7 nur birikiminde, nefsi mutmainne tamamlanır. Beşinci gök katında radiye, altıncı gök katında varlığa ve Allah'a kişinin ulaşacağı yedinci gök katında tezkiye kademesine gelinir, ruh da Allah'a ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesiyle ulaşmasını Allah Teala şöyle açıklıyor. Onların diyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o kişi ezelde Allah'a misak vermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıracak diye yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye ve ahd vermiştir, fizik vücudunu Allah'a teslim edecek diye. İşte kişi Allah'a verdiği nefs tezkiyesini burada gerçekleştiriyor. Nefsini tezkiye ediyor. Tezkiye demek, bir kişinin nefsindeki %100 afetin %51'inin değişmesi, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla değiştirilmesi. Böylece kişinin kalbini Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen faziletlerle doldurmak, %51 oranında doldurmak söz konusu olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu noktada. Bu birin yarı yoludur. %51 nur birikimi. Asıl bir, nefsin kalbinin %100 afetlerden kurtulmasıyla gerçekleşir. Nefsin kalbi %51 nurla doldu, ruh Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Birinci teslim. 25. basamakta nefsin kalbi %81 nurlarla dolur, dolar ve o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim eder, teslim olur. Bu ikinci teslimidir birrin. Ve kişi daimi zikre ulaşır, nefsini de Allah'a teslim eder. Bu birrin üçüncü teslimidir. Burası artık o kişi için üst seviye bir kurtuluşu ifade eder. Neden? Kişi daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan bir insanın birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği, o kişinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olmasıdır. Artık o kalbe yeniden karanlıkların girmesi ve hakim olması mümkün değildir. Kalbe devamlı olarak daimi zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde nurlar girmekte, ama bunlar Rabbani kapıdan gelirken zulmani kapının üzerine baskı yapan rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurları zulmani kapının açılmasını o kişi hayatta olduğu sürece engeller. Böylece karanlıklar asla o kişinin kalbine giremezler. Kalbin için nurlar da doludur. İşte burada böyle bir ortamda kişinin dizaynına baktığımız zaman o kalp gözü açılmış olan, kalp kulağı açılmış olan biridir. Allah-u Teala'nın kalp gözüne birçok fizik ötesi şeyi mutlaka gösterecektir ve kalp kulağına da söyleyecektir o gösterdikleri şeylerin neler olduğunu. Böylece kişi
her an Allah'la konuşabilen ehli tezekkür hüviyetine gelecektir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan birisi olacaktır, ehli hayır olacaktır. Bir de bu kişi Allah'la her zaman konuşabildiği için, cevaplar alabildiği için ehli hikmet olacaktır. Hangi ayete baksa Allah Teala ona o ayet konusundaki bilgiyi ulaştıracağı için o ayet konusundaki neticeyi hemen söyleyebilir. Ayet 28 basamaktan hangisiyle ilgilidir? Hemen onun cevabını verebilir. Bu kişi aynı zamanda hakim veya hakem olursa mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan soracaktır. Bu noktadan sonra, daimi zikir noktasından sonra kişi ihlasa ulaşır. Yani irşad olur. Daha sonra ise iradesini Allah'a teslim ederek birrin ebrar olmanın son noktasına ulaşır. Burası iradenin teslimidir. Salah makamının 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur ve kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşad görevine başlar. İşte burası ebrar olmanın bütün insanlardaki en üst noktasıdır. Bütün ebrarın kader yüceleri birliğindedir. Bütün ebrarın gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber bir sohbeti tamamladık. İslam'dan kopanlar, İslam'dan kopan kavramlardan birisi de bu bir kavramıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Statüen.
1: El-Fatiha mi as-salavat Allah mesal ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim. Ya kenes ta'inet nasrat al-Mustakim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda, tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün vardı, kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin ne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkese bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde. Ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi? Ben mi? Bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sarfı nazar ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet sadece sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah Teala ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da ve cini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı. Kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah Teala diyor biz insanı yani nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esferi safinlere reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor. Sonra esferi safiline reddettik diyor Allah Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'ından fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 2. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu? Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Allah Teala diyor ki, biz 6 yevimde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır. Yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları, bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Hem başka bir dinin içinde olsun, hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve çin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olan

hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış İblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn ve okumus salat ve la tekûne minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altın ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaat olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Li külle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan,

Twist-ton. Bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar, Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir ve mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur, mutlaka şirkten kurtulur, mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz, beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız,
mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa ne olacak benim halim? Beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona. Dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır değil sevgili kardeşlerim. İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ نُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi, ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur.
sizde bulunan, adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan, sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah-u Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safha 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana Rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah-u Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki
gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke, hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz, gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah Teala, görme hassasın. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakrayı engeli alıyor ve işitme hassanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. Dört furkan oldu. Kalbinizin mührünü açıyor. Beş, kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. Altı, ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden, ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte zikirden hoşlanan bu kişi, zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi. Ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum.
7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir ki bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hacet namazını kıldı. İrşat makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane insan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir furkanda verdiği derecelerle o 7 safhada her bir furkanda verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah-u Teala derecelerine ona derecat veren Allah-u Teala 7 furkanın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur.
cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve bire 10 verirken bire 100 vermeye başlar. Sonra bunu bire 700'e kadar çıkaracaktır. Bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifna olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah-u Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık, sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar. Ne yazık ki İblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah'a ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise 3. katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Ve bir defa daha söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Allah'ın öğretimiyle gerçekleşen Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Mümin suresinin 49. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne finnâri li hazineti cehenneme u rabbekum yuhaffif anna yevmen minel azab azabi. Ve kâle ve dedi ellezine onlar fi de içinde ennari ateş li hazineti bekçilere cehenneme cehennem udu dua edin yalvarın li rabbekum sizin Rabbiniz yuhaffif hafifletsin anna bizden yevmen bir gün minden el azabi azab yevme gün et tenadi nida etme seslenme feryat etme. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler: Rabbinize dua edin azaptan bir günü bize hafifletsin.

İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi orada cehennemde azapta. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilir. Ve azap öylesine şiddetli bir azap ki cehennem bekçilerine diyorlar ki Rabbinize bizim için dua edin. Azaptan bir tek günü olsun bizden hafifletsin. Bir tek gün bile onlar için büyük bir olay. Ki sonsuz bir ömrü orada geçirecekler. 50. ayet-i kerime Mü'min suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kalu eve lem teku te'tikum rusulukum bil beyinat beyinati. Kalu bela. Kalu fet'u ve ma dua'ul kafirine illa fi dalal. Dalal. Kalu dediler. Evelem teku ve olmadı mı? Tetikum size geldi. Resulukum sizin resulleriniz. Bir el beyinati. Beyinelerle, belgelerle, delillerle. Kalu dediler. Bela evet. Kalu dediler. Fe artık öyleyse udu dua edin, yalvarın. Ve ma ve deyin. Dua el kafirin, kafirlerin duası illa sadece den başka fi içinde dalalin, dalalet. Şöyle oluyor. Cehennem bekçileri dediler ki resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Şu anda da bütün kavimlerde bir resul var. Beyinelerle Kur'an'daki ispat vasıtalarıyla onları anlatıyor. Var. Her devirde mutlaka resuller söz konusu. Öyleyse resullerinin size beyineler ile gelmediler mi? Delillerle, ispat vasıtalarıyla size ispat etmediler mi? Evet dediler. Bekçiler. Evet dediler. Bekçiler de cevap olarak diyorlar ki öyleyse siz dua edin. Yalvarın. Dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettedir. Dalalettir.

Kafirlerin duası sadece dalalettir. Aynı zamanda bu ayet kafirler de dalalet içindedirler anlamına da geliyor.

Kafirlerin duası sadece delalettir. Delaletin içinde kalır. Delaletin içindedir.

Misafirlerin duası sadece dalalettir. Dalaletin içinde kalır. Dalaletten öteye geçmez. Burada içeriden bekçileri onlara diyorlar ki Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? İspat vasıtalarıyla size ispat etmediler mi? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz cehennemden başka bir yere gidemezsiniz. Demediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Ne diyor Allah Teala? Resullerimiz Allah'a ulaşmayı dileyenleri, aminuları, amin olanları müjdelemekle ve diğerlerini ikaz etmekle vazifelidir. Bütün Resuller bu görevle görevlendirilir. Bütün Resuller için Allah-u Teala'nın söylediği ana tema, Resuller için söylediği ana tema budur. Bütün kavimlerdeki Resuller, o kavimdekilerin ikiye ayrılmış bir statüde Allah'a ulaşmayı dileyenlerine müjdelerini verirler. Onları müjdelemekle vazifelidirler. Diğerlerini de uyarmakla vazifelidirler. Siz şu şu şu ayetler gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz cehenneme gideceksiniz. Allah Teala sizi ne kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizde sizi cennetine almaya hazır, üstelik de üçüncü kat cennete kadar size vermeye hazır. Daha onun ötesinde size başka nimeti de var. Sizin için Allah Teala dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka size teslim edecek. Öyleyse dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin ise 7 kat cennetin 3. katını Allah Teala o insanlara vermeye hazır. Bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Beyinelerle gelmediler mi? Geldiler. Evet dediler, geldiler. O zaman bekçiler dediler ki öyleyse siz dua edin. Siz yalvarın. Siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir. Onların duaları dalaletin içinde kalır. Dalalet çukurundan dışarıya çıkamaz, taşamaz. Allah'ın kabulüne mazhar olamaz. Mümin suresi 51. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna le nensuru rusulena. Sevgili kardeşlerim, bu ayet Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleriyle paralel, Enam suresinin 130. ayetleriyle, 130. ayetiyle paralel. Hep cehenneme girenlerin orada karşılaştıkları olay anlatılıyor. Ve 51. ayet-i kerime, Mümin suresi 51. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnna lenensuru rusulena vellezine aminu fil hayati dünya ve yevme yekumul eşhad eşhadü. İnna muhakkak ki biz le mutlaka nensuru yardım edeceğiz. Resulina, bizim Resullerimiz ve ellezine aminu ve amini olanlar. Fide içinde el hayatı dünya, dünya hayatı ve yevme gün yekumu kaim olur. El eşhadü şahitler.

Rakakibiz dünya hayatında Resullerimize ve amin olanlara yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere şahitlerin kayım olacağı bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz.

Muhakkak ki biz, dünya hayatında Resullerimize ve amil olanlara, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Muhakkak ki biz, Resullerimize ve amil olanlara yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere dünya hayatında ve şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Burada notumuzu alalım.

Resullere ve aminu olanlara Allah yardım ediyor. Dünya hayatında ve kıyamet günü. Mümin 51. Mümin 51. Öyleyse Allah'ın Resulleri mutlaka Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedik diyenler de onları tuzaklarına düşürdüklerini zannederler Allah'ın Resullerine. Halbuki Allah onları tuzağa düşürmüştür. Onlar şuurunda değillerdir. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Allah-u Teala Mümin Suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfe uz zalimine ma ziretuhum ve lehu mül la netu ve lehum su uddar dari. Yevme gün la yenfehu fayda vermez ez zalimine zalimler ma ziretuhum onların mazeretleri, özürleri ve lehumul lanetü lehum onlara onların el lanetü lanet ve lehum onlara onların soyutlar yurdun kötüsü kötü yurt zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gün lanet ve kötü yurt onlar içindir.

zalimler, kendilerine zulmedenler, ister başkalarına zulmetmek suretiyle olsun, ister kendilerine sadece zulmetsinler, zulmedenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onların mazeretleri olacaktır kıyamet günü. Ama mazeretlerinin hiçbir fayda vermeyeceği bir gün. Hem Allah'ın laneti ve kötü yurt.

Kötü yurt cehennem onlarındır ve Allah onlara lanet edecektir. Buradaki bu ifade lanetin mevcut olduğuna kesin bir delildir. Eğer lanet mevcutsa o kişi sadece kendi günahları sebebiyle cehenneme girmiyor. Omuzlarında vebal vardır. Başka insanların da cehenneme girmesine sebep olan insanlar bunlar. Zalimler. Buradaki zalim açık bir şekilde başkalarına zulmedenler. Dolayısıyla kendilerine zulmedenler. Başkalarına zulmettikleri için zalimlerdir. Ve onlara Allah'ın laneti söz konusudur. Lehumul lanetü ve lehum suiddar. Allah Teala ne diyordu Bakara 159'da? Diyordu ki onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Üstelik de Allah kitap indirdiği kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara hidayeti anlatmasına rağmen, açık bir şekilde ispat vasıtalarıyla ispat etmesine rağmen hidayetin ne olduğunu, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler, Allah da onları lanet eder, lanet edenler de lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, bunu başaranlar, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Lanet varsa vebal vardır. Lanet varsa mutlaka başkalarını o insanın yoldan çıkarması, caydırması, kendisiyle beraber cehenneme taşıması vardır. O kişi hem kendi günahları sebebiyle Allah Teala tarafından muahize edilir, hem de başkalarının günahları sebebiyle onların da günahlarından bir miktar o insanları Allah'ın yolundan saptıranlara aktarılır. Ve Mü'min suresi 53. ayet-i kerime وَلَكَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ كِتَاب ve lekat andolsun ateyna biz verdik Musa aleyhisselama el-huda hidayet ve evresna biz varis kıldık beni İsrail'e İsrailoğulları el-kitabı kitap ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik ve beni İsrail'e kitaba varis kıldık

Ve Allah Teala Musa'ya, Hazreti Musa'ya kitap ve hidayet verdiğini söylüyor. Bu hidayetin aslında bir kitap olduğunu da ifade etmiş oluyor. Yani Musa'ya Tevrat'ı verdik ve Beni İsrail'in

Evet, hidayet ve miras olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tevrat da hidayettir. İncil de hidayettir. Kur'an-ı Kerim de hidayettir. Aslında dinler yoktur. Tevrat'ta Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanları söyler. İncil de Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanları söyler. Ve Kur'an değişmemiş olan, değiştirilememiş olan tek kitaptır. Ayet 54, Bismillahirrahmanirrahim. Hüden ve zikra li ulil elbabi. Hüden hidayet ve zikra zikir li için uli el elbabi, ulil elbab, daimi zikir sahipleri. Ulil elbab için hidayet ve zikir olarak. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak Musa'nın hidayeti Tevrat, ulul elbab için hem hidayettir hem de zikirdir diyor Allah Teala evvelki ayetlerle bağıntı kurduğumuz zaman. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri, daimi zikrin sahipleri için bir hidayettir diyor Allah Teala. Ulul elbab için bir hidayet ve zikirdir.

kullerim için hidayet ve zikir olarak diyor Allah Teala Tevrat'a. İsrail oğullarını verdik. Onların arasından ulelbap kullar çıktı diyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Nefslerinde hiç afet kalmamış olan, kalp gözleri, kalp kulakları açılmış olan ulelbap. Daimi zikrin sahipleri. Ve 55. ayet-i kerime. Ulelbap'ın 54. ayet-i kerimede ne olduğunu bakalım. Ulelbap Ali İmran Suresi'nin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde ifade edildiği gibi daimi zikrin sahipleridir. Ulelbap kullarım için diyor Allah-u Teala ayaktayken, otururken de, en üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halde bulunabilir insanlar. Üçünde de Allah'ı zikretmenin söz konusu olduğunu söylüyor. Ve Mümin Suresi 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inne va'dallahi hakkun ve estağfir li zembike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar. İbkar. Fasbir fe ismir. Öyleyse sabret. İnne muhakkak ki vade Allah'ı, Allah'ın vaadi hakkun haktır. Estağfir ve mağfiret dile li için zembike senin günahın ve sebbih tesbih et bihamdi hamd ile Rabbike senin Rabbin bil el aşiyyi akşamleyin ve el ibkari bakir zaman sabah. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir peygamber de nebiydi ve günahların için mağfiret diliyor Allah-u Teala ona da. Hepimiz günahlarımız için tövbe etmeliyiz, mağfiret dilemeliyiz Allah-u Teala'dan. Dikkat edin ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendinden bir şey yapmaz. Bizim yaptırdıklarımızı yapar. Allah Teala böyle olanlar için onların sorumluluğu yoktur diyor. Ama gene de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki günahların için mağfiret dile. Günahlarının sevaba çevirmesini dile. Affını dile. Dilemesi de bütün günahları sevaba çevirmiş. Ama dilemesi Rabbine olan saygısını, Rabbine olan sevgisini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in günahları konusunda istiğfar, tövbe ve istiğfar etmemesi halinde de Allah Teala onu zaten en üst seviyeye çıkarmış. Ama onu daha çok sevecek Allah Teala eğer Allah'tan tövbe ve mağfiret dilerse. Burada bu bir zaruret olarak konulmuyor. Çünkü onun sorumluluğu yoktur diyor Allah Teala. Ama gene de herkes gibi günahları için tövbe dilerse, af dilerse, Allah Teala'dan mağfiret dilerse bu sahabe için güzel bir görüntü olur. Sahabe de onunla beraber Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunur. Ve 56. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bi gayri sultanin etâhüm in fî sudûrihim İlla kibrün mahum bi baligih. Baligihi. Baligihi. Baligihi. Feste ayiz billah billahi innehu hüve semi'ul basir. Basir. İnne muhakkak ki ellezine onlar yücadilûne mücadele ediyorlar. Fi hakkında de ayati Allah'ı Allah'ın ayetleri. Bir gayri olmaksızın sultanın bir sultan etahüm onlara geldi. İn ancak sadece fi içinde de sudurihim onların sadırları sineleri illa ancak sadece kibrün kibir büyüklenme mahum onlar değil bi baligihi ona ulaşacak olan festeyiz fe isteyiz fe öyleyse artık isteyiz sığın billahi Allah'a İnnehu muhakkak ki o ve o es-semihu en iyi işiten el-basiru gören.

Şöyle çıkıyor sonucu. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan, bir delil beyine olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin senelerinde sadece Allah'ın indirdiği kitabın ruhuna ulaşamayacakları bir kibir vardır. Sadece ulaşamayacakları bir kibir vardır diyor. Nereye ulaşamayacaklar? Allah'ın indirdiği kitabın ruhuna, kitabın lafzına değil, ruhuna ulaşamazlar. Artık Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten ve görendir.

Sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten ve görendir.

0: Neden
1: Allah'a ulaşamazlar?
0: Kibirleri sebebiyle. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu insanlar kibirlidirler. Mürşide tabi olmazlar. Olmazlarsa Allah'a ulaşmaları da, Allah'a bali olmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu kibirli insanlar kendilerine söylenenlere asla inanmazlar. Kur'an onlar için inanmış göründükleri ama inanmadıkları bir kitaptır. Bu konuyu en güzel Bakara suresinin Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi anlatıyor. Allah Teala diyor ki o kişileri ayetlerimden çevireceğim ki onlar yeryüzünde kibirle dolaşmaktadırlar. Kibirlilikleri sebebiyle hiçbir zaman bir mürşide tabi olamazlar. Kibirleri sebebiyle diyor Allah Teala onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman o yolu yol itaat etmezler. Yani hiçbir zaman mürşide tabi olmazlar kibirleri yüzünden. Mürşitleri küçük görürler. Onlar din öğretiminde kendilerini otorite sayarlar. Halbuki ne kendilerini kurtarabilirler ne de başka insanları. Ve böyle olunca da tabiyetleri gerçekleşmeyince de hiçbir zaman ruhları üstlerinden atılıp Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Kibirleri bir şeye tabi olmaktan onları men edecektir. Daha öncesi de yok zaten. Kibirleri Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaktadır. Onlar Allah'a ulaşılacağına inanmazlar. İnanmadıkları için de hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Yeter mi? Yetmez. Başka insanlardan da kim Allah'a ulaşmayı dilemeye kalkarsa onların da bunu dilemelerine mani olmaya çalışacaklardır. Bu sebeple ne Kur'an'ın ruhuna ne Allah'ın zatına ulaşamayacakları bir kibrin sahipleridir. Ama burada esas mana Allah'ın zatına hiçbir zaman ulaşmalarının mümkün olmadığıdır. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseler onlar ulaşmayacak. Allah'a ulaştıracak onları kendisine ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kibirleri sebebiyle dilemiyorlar ve bu yeryüzünde kibirle ulaşan bu zavallılar diyorlar ki kimin elini öpecekmişim? Benden daha üstün olan yok ki. En üstün benim diyor adam. Üstünlüğün Allah'a göre tayin ettiğini hiçbirisi idrak etmiyor. Ve 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Le halkus semavati vel ardi ekberu min halkın nasi ve lakinne ekseren nasi la ya'lemûn. Le mutlaka muhakkak ki halku yaratılış es semavatü semalar gökler ve el ardu ve arz yeryüzü yer ekberu daha büyük minden halki yaratılış ennâsi insanlar ve lakinne lakin fakat eksera ennâsi insanların çoğu la ya'lemûn bilmezler. Göklerin ve yerin yaratılışı İnsanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.

Evet. Göklerin ve yerin yaratılışı, büyük patlama, enerji, enerjinin maddeye çevrilmesi, gezegenlerin, yıldızların oluşması, bir kainatın yaratılması, altı ayrı hüviyette, üç asıl, üç karşıt. Bu bir kainattan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kainat, zahiri alem, onun zıttı berzah alemi. Zahiri alem fizik vücudumuzun alemi, berzah alemi nefsimizin alemi. Gayb alemi cinlerin alemi, onların berzah alemi onun zıttı. Dört oldu. Emr alemi, yedi kat gökler. Yer alemi, yedi kat yerler. Ve İnsana yazılması topraktan Allah Teala'nın vücuda getirdiği Adem Aleyhisselam, nemli topraktan, organik hale gelebilecek olan bir topraktan, onun kaburga kemiğinden de Hazreti Havva'nın yaratılması ve ondan bütün insanların türemesi, bu çiftten. Bu sadece bir insanın yaratılması, erkek ve bir de kadının yaratılması. Ama öbür tarafta bir kainat var. Elbette kainatın yaratılması, insanın yaratılmasından çok daha büyük bir vetiredir, fenomendir. Ve 58. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yestevil a'ma vel basiru. Vellezine amenu ve aminus salihati ve lel musi'u kalilen ma tezekkerûn. Ve ma değil, yesevi müsavi eşit bir, el ama kör ve el basir gören. Vellezine amenu ve amenu olanlar ve amenu yaptılar, işlediler. Es salati salih ameller nefseskezi. Vela ve değil, el musi'u, kötülük yapan, kalilen ma, ne kadar az, tetezekkerun, tezekkür ediyorsunuz. Kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz.

Elise kör ile basiret sahibi, gören bir olmaz. Ve amen olup salih evvel nefsesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu kötülük yapanların içindedir. Kötülük yapmak sadece başkasına kötülük yapmak, zulmetmek değildir. Kötülük yapmak kişinin kendisine de kötülük yapmasıdır. Yani buradaki Mesih'u salih amelin zıttı. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi hiçbir zaman salih amel işleyemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hiçbir ameli salih amel olamaz. Salih amel kişiyi ıslah edecek olan ameldir. Ama bu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ıslah olamaz. Nefs tezkiyesi, nefsin afetlerden arındırılması, nefsin korunmasıdır. Ve nefsin temizlenmesi, afetlerden kurtarılması, yerine faziletlerin yerleştirilmesi işlemidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. 59. ayet-i kerime, Mü'min suresinin 59. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne sa'ate le atiyetun la reybe fiha ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun la yu'minun. İnne muhakkak es-saate, o saat bilinen zaman, le mutlaka atiyetün gelecek, la reybe kuşku şüphe yoktur. Fiha onda, velakinne velakin fakat eksere, çok ekseriyet, ennâsi insanlar, la yu'minun, la yu'minune, iman etmezler, inanmazlar. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Kıyamet mutlaka gelecektir. Geçmişten geleceğe doğru giden zaman Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kainatı hala büyütmekte olan kinetik enerji sona erdiği zaman, sona erdiğinde zaman duracaktır ve gravitasyon sebebiyle kainatın büyümesi duracak, küçülmesi başlayacaktır ve zaman da bu muhteva içerisinde geriye dönecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda kıyametin kopacağı kesindir. Sonsuza kadar kainat büyüyemez. Allah'ın tayin ettiği zaman süresince kainat var olacak. Ama Allah-u Teala'nın bitirdiği an kainatın büyümesi duracaktır. Durunca zaman da duracaktır. Ve gravitasyon sebebiyle geriye dönecektir. Sıfır noktasına kadar geriye gidecektir kainat. Ondan sonra bütün insanlar için cennet veya cehennem hayatı başlayacaktır. Bir kısmının cenneti, bir kısmının cehennemi söz konusudur. Ve 60. ayet-i kerime, Mü'min suresi, ve kâle rabbikum udûni estecib lekum innellezîne yestekbirûne an ibadeti seyyedhulûne cehenneme dâhirîn.
ve kâle dedi Rabbikum sizin Rabbiniz uduni bana dua edin estecip icabet edeyim lekum size sizin için inne muhakkak ellezine onlar estekbirune kibirlenirler an ibadeti bana kul olmaktan seyyetulüne yakında dahil olacaklar girecekler cehenneme cehennem dahirine alçalmışlar olarak hakir ve zelil olarak ve Rabbimiz buyurdu ki bana dua ediniz ki size icabet edeyim.

Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana yani duanızı yerine getireyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. Öyleyse Allah'a kul olmaktan kibirlenenler, kulluğa yanaşmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman bir müşriğinde tövbe etmeyecek olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir sohbette beraberiz. Sohbet güzel şey değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların kalplerini ısıtan, birbirine yaklaştıran, sevgi bağlarını kuran hep bu Allah'ın sohbeti. Allah Teala başkalarından bahsetmenizi değil, Allah'tan bahsetmenizi istiyor. Biz de size hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hep Allah'tan bahsetmek söz konusu olan işte bu. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz insanın üstün yaratılışı. Kod numarası 3.1.11.39. İslami ve tasavvufi konularda. Ne oluyor? İnsan neden üstündür? Olay son derece açık olarak Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona topraktan yaratarak vücuda getirdiğim bu mahlukuma hepiniz secde edin. Bütün melekler hiç istisnasız hepsi secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. İblis bir cindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iblisin o cinlerdendi şeklinde tanımını veriyor. Bütün şeytanlar da cinler gibi enerjiden yaratılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ateş diye geçiyor. Dumansız ateş, yani enerji. Allah-u Teala buradaki dizaynı net olarak veriyor. İblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki şu topraktan yarattığın mahlukuna bir bak diyor, ben ona mı enerjiden yarattığın bu mahlukun, o topraktan yarattığın mahluka mı secde edecek? Hiç ona secde eder miyim diyor. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblis de cevap veriyor Allah Teala, diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar ertele. Kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bunu yaparsan, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan, onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Öyleyse iblisin insana düşman oluşunun başlangıcında bu olay var. Bilin ki şu anda kainattaki en büyük düşmanınız iblistir. Her insanla ayrı ayrı uğraşır. Bütün gayretiyle insanları tuzağına düşürmeye ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmaya çalışır. Şimdi Şimdi Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam hakkında söylediği söze bir defa daha bakalım. Ona topraktan yarattığım bu mahlukuma ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Şimdi ona secde edin diyor. Ne demek bu? Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücuduna değil, o fizik vücut bir mekan. O mekanın içindeki muhtevaya bakın. O fizik vücut bir zarf. Zarfın içindeki mazrufa bakın. O ruhtur. Ve Allah'ın bir maliki olan ruh, insandan başka hiç kimseye Allah Teala tarafından verilmemiştir. İnsandan başka dünya üzerinde Allah'ın ruh üfürdüğü ikinci bir mahluk söz konusu değildir. Ne hayvanlarda, ne meleklerde, ne havada uçan kuşlarda, ne sudaki canlılarda, hiçbirinde ruh mevcut değildir. İnsanı üstün kılan da işte bu ruhtur. Öyleyse insan başka bütün mahluklardan üstün yaratılmıştır. Bütün kainatı yaratan, 6 tane alem yaratan kimdir? Allah'tır. 6 tane alemin sadece birinde yaşıyor insanlar, biz insanlar. 6 alemin zahiri alem bölümünde yaşarız. Nefsimiz berzah aleminin malıdır. Cinler gayb aleminin, cinlerin nefsleri gayb aleminin, berzah aleminin mahluklarıdır. Emr aleminin varlığı ruhtur. Şeytanlar da, cinler de, cinlerin şeytanlar bölümü emr aleminin karşıtı olan zulmani alemde yaşarlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şey Allah'ın söylediği standartlarda cereyan ediyor. O standartlara dikkatle bakın. Her şeyi en güzel dizayn eden Allah'tır ve sadece insanı ruh ile teçhiz etmiştir. Allah'tan gelen bir emanetin sahibi işte o insandır. Allah Teala buyuruyor, biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik, o kabul etti. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah Teala. Öyleyse neden zalim ve cahil diye iki tane vasıf eklemiş insana? Bir hedefi var. Orada fizik vücudun yalnız olmadığını, afetlerinden iki tanesi geçen nefsin de fizik vücutla beraber emaneti kabul ettiğini söylemiş oluyor. Öyleyse biz insanlar 3 tane vücuttan oluşmuşuz. Şu mekan olan fizik vücudumuz, onun içinde Allah'tan gelip tekrar Allah'a geri dönecek olan, istediği zaman vücudumuzdan çıkmak, istediği zaman vücudumuza girmek yetkisinin sahibi olan ruh var. Üçüncüsü ise nefsimiz. Bir üçlüden oluşan başka hiçbir mahluk yok. Bu da insanın bir başka üstünlüğü. sadece insan üç vücuttan oluşur. Ruhu, veçi ve nefsi vardır. İnsandan başka hiçbir mahluk üç tane vücuda sahip değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki insan olarak yaratılmışsınız. Yani kainatın en üstün mahluku olarak. Öyleyse insanı üstün yapan ikinci açıdan baktığımızda sadece insanın üç tane vücudu olduğunu görüyoruz. Üstünlüğün bir başka simgesi de burada. Ve gelin sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesi. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Odur ki, o yüce Allah'tır ki, katından bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından, kendisinden iradesiyle, yani bizim sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığı her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor Allah-u Teala kendisi için. Bütün göklerde, bütün arzlarda ne varsa hepsi, ama hepsi insan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başka bir mahluk yok. Bütün mahluklar, canlılar, cansızlar, güneşler, dünyalar, kainatlar, hepsi insanlar için yaratılmış. Hepsindeki mahluklar insanlar için yaratılmış. Öyleyse insanın üstünlüğünün bir başka simgesi bu. Eğer başka bir mahluk insandan üstün olsaydı, Allah-u Teala biz kainatı, oradaki bütün mahlukları ve insanları o mahlukumuz için yarattık diyecekti Allah-u Teala. Biz de bilecektik ki biz de Allah'ın başka bir mahluku için yaratılmışız. Ama öyle demiyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda, yani bütün kainatlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse uğruna her şeyin yaratıldığı bir mahluk var kainatta. O mahlukun adı insan. İnsan başka bir açıdan daha en üstündür. Yeryüzünün halifesi insandır. Allah Teala sizi yeryüzünün halifesi kıldık diyor. Yani yeryüzü insanın halifeliğinde, insanın idaresinde bir arz oluşturuyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın ifadesi böyle, sizleri yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Yani biz insanlar yeryüzünde Allah'ı temsil ediyoruz. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.

Öyleyse insanın halife olması da bir üstünlüktür. Biz yeryüzünün halifesiysek, şu yeryüzünde mevcut olan, dünyada mevcut olan bütün mahlukat, hepsi biz insanların emrine verilmiş durumda. Bütün kainat, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine göre insanın emrine verilmiş durumda. Bu dünya da insanoğlunun üstünlüğüyle dizayn edilmiş. Evvela yeryüzünün halifeleri olduğu için insanoğlu yetmez. Aynı zamanda diyor ki Allah-u Teala, sizi yeryüzüne varis kıldım diyor. Yeryüzünün mirasçısı insanoğludur. Yeryüzünün varisleri, yeryüzünün sahipleri, nasıl bir evin baba öldüğü zaman veraseti, mirası oğullara geçiyorsa, eşlere geçiyorsa, kendisinden sonra hayatta kalanlara geçiyorsa, onlar o mülkün sahibi oluyorlarsa, dünya adı verilen bu mülkün de sahibi Allah-u Teala tarafından insan olarak ortaya konuluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz yeryüzünün varislerisiniz. Yeryüzü mirası insana aittir. İnsan başka bir açıdan da en üstündür. Muhtevasında olan bir varlık Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmak imkanına sahiptir. İnsan ruhu. Allah'a geri dönüşü üzerimize 13 defa farz kılınmıştır. Ve ruhumuz mutlaka biz istesek de istemesek de sahibi olan yere, Allah'ın zatına geri dönecektir. Allah-u Teala bunun istekle yapılmasını istiyor ve üzerimize 13 defa farz kılıyor. Ruhumuzun Allah'a teslim edilmesini. İlk teslim, ruhun Allah'a teslimi. İkinci teslim, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üçüncü teslim, nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü teslim, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse başka hiçbir mahlukun hiçbir parçası veya vücudu veya herhangi bir şeyi o Allah'a dönüp ulaşamaz. İnsanın ruhundan başka hiçbir varlığın, hiçbir vücudu Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir yetki hiçbir mahluka verilmemiştir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın yaratıldığı muhtevaya baktığımız zaman mutlak bir eğitime tabi tutulduğunu görüyoruz. İşte insanı yücelten bu eğitimdir. Allah'ın katındaki huzur namazının imamı her zaman insandır. Çünkü o namaz insan ruhları tarafından kılınır. Öyleyse sadece insan huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın imamıdır ve sadece insan ruhları o namazı kılabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennet veya cehennemden önceki hayatlarında Allah'ın zatını görebilme yeteneği insanlara da verilmiştir. Cinlerden de Allah'ı görenler vardır. Şeytan da Allah'ın huzurundan inmiştir. Allah'ın katında yaşayan melekler de Allah'ı görenlerdir. Ama Allah'ın huzurunda namaz kılmaya gelince orada kılınan namazı sadece insan ruhları kılar. Öyleyse bu da insanoğlunun üstünlüğünü ifade eder. İnsandan başka hiçbir yetkiliye, hiçbir mahlukuna Allah Teala kendi indinde, indi ilahide namaz kılmak imkanı vermemiştir. Ve o namazın imamı da mutlaka insandır. Hem de hayatta olmak kaydıyla. Sadece hayatta olan insanlar imamlığı sürdürebilirler. Hayatta olmayan, ölmüş olan insanlar vasıfları, makamları ne olursa olsun öldükten sonra huzur namazının imamı olamazlar. Hay olmak, insanoğlunun hay oluşu, hayatta oluşu bu sebeple bir ayrıcalıktır. Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir salahiyettir, yetkidir. Ve insanı üstün kılan bir müessesedir. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en yakınıdır.

cinlerin de tabiyetleri anında başlarının üzerinde oluşan ruh bir cine ait değildir. Devrin imamının ruhudur. Nasıl insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'ın yoluna girdikleri zaman başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşuyorsa, cinlerden de her kim tabi olursa mürşidine, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu, insan bir insanın ruhu cinlerin de başlarının üzerinde koruyucu olarak oluşur. Aynı müessese, yani büyü, hüddam, zülmani ilimler cinleri de etkileyebilecek olan bir müessesedir. Ve başlarının üzerinde bir muhafız taşımayan bütün cinler tehlikededirler. Yanma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Öyleyse neden insan üstündür? İster bir insanın üzerinde olsun devrin imamının ruhu, onu mutlaka zülmani ilimlerin hepsinden korur. İster bir cinin üzerinde olsun devrin imamının ruhu, onu mutlaka zülmani ilimlerden, büyüden, hüddamdan mutlak olarak korur. Öyleyse buraya kadar çok güzel. Ama Allah Teala diyor ki fazıl bakımından biz insanı mahluklarımızın, diğer mahluklarımızın pek çoğundan daha üstün kıldık diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, insanın üstünlüğü tartışılamaz bir boyutta. Her açıdan insanın üstün olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu öyle bir yaratılmış ki Allah Teala tarafından bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ehil oluyor. Cinlerde bir ruh olmadığı için böyle bir dilekle Allah'ın cennetine ehil olmaları, ben ruhumu Allah'laştıracağım diye bir düşünceyle cinlerin Allah'a doğru yola çıkmaları, Allah'ın kurtuluşuna ulaşmaları, ruhumu Allah'a ulaştıracağım hedefiyle mümkün değil. Çünkü cinlerin ruhu mevcut değil. İnsan burada da üstün bir durumda. Cinleri kurtaracak olan şey ruhlar olmadığı için nefsin tezkiyesidir. Nefslerinin kalbindeki %51 nurun oluşması o cinin hidayete ermesini ifade ediyor. Başın üzerinde ise devrin imamının ruhu var, bir insanın ruhu var. Ama Allah Teala acaba ne demek istiyor? Fazilet bakımından insanları birçok kullarımızdan, birçok yarattığımızdan üstün kıldık, yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık diyor. Yani insanların üstün olan da fazlalar bakımından var. Elbette var sevgili kardeşlerim. Hatta hayvanlar bile insandan üstün olabiliyor. Kainattaki en üstün mahluk fazilet açısından kainat en üstün mahluku değil.

etmezler. Onların diyor Allah Teala kalpleri var ama o kalple idrak etmezler diyor Allah Teala. Öyleyse insanın kalbinin olması ne yazık ki kör, sağır ve dilsiz olmasına mani olmuyor. Bu insanlar kim? Cehennemin kendileri için yaratıldığı insanlar veya cehennem için yaratılmış insanlar. Allah Teala ezelden bilir kim cennete gidecektir, kim cehenneme gidecektir. Yaratıklarının bir kısmı bu sebeple, insanların bir kısmı cehennem için yaratılmış olur, bir kısmı da cennet için yaratılmış olur. O kişi dünyaya daha gelmeden evvel Allah Teala o kişinin cehenneme gideceğini bilir, cennete gireceğini de bilir. İnsana biraz daha yaklaşalım bu fazilet bakımından, üstünlük açısından. Ne diyor Allah Teala Araf 179'da? Onlar hayvanlar gibidir. O gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz olan insanlar. Onlar hayvanlardan da daha aşağıdırlar diyor Allah Teala. Öyleyse şu dünyadaki, kainattaki en zalim mahluk kimdir dersek, insan çıkıyor karşımıza. Nefsinin afetlerinden zulüm afeti insanı zalim kılıyor. Dünyadaki bütün hayvan nesillerinin, bitki nesillerinin yok olmasının arkasında sadece insanı görüyoruz. En büyük zulüm makinesi. İnsana da verilen mahluk hayvanlardan daha aşağıda olabiliyor. Kainatın en üstün mahluku da olabiliyor. Neye bağlı? Nefsinin, kalbinin yapısına bağlı. Ruhunun Allah'a ulaşıp ulaşmadığına bağlı. Kimdir acaba? O kişi ki hayvanlardan daha aşağı, o kişi ki kainattaki en üstün kişi. İki ayrı grubu birbirinden ayıran bir muhteva var. Cennet ve cehennem. Cinler cennetlere de girerler, cehenneme de girerler. Cinlerin arasında da irşat makamının sahipleri var. Cinlerin arasında da resuller var. Ama cinlerin arasında devrin imamı olma yeteneği yok. Nebi olma yeteneği yok. Öyleyse Resul ve Nebi olmak açısından da insan üstün. Nebilerin bulunmadığı devrede her kavimdeki Resullerden birisi devrin imamlığına tayin ediliyor Allah Teala tarafından. Ama devrin imamlığına tayin edilen bir cin mevcut olmamış hiç. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya baktığımız zaman insanların cinlerden üstün olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda cinlerden de hayvanlardan da daha aşağıda olan bir mahluk insan. Cehenneme de gidecek olan insan, cennete de gidecek olan insan. Öyleyse hayvanlardan daha aşağıda olan mahluk kim? İnsan. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Cehenneme gidecek olan bir insan. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi kördür, sağırdır, dilsizdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala o zaman Rahim esması ile tecelliye başlar. Bir, gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi bakıp da görmememizi sağlayan gözlüğü, gözümüzde bulunan örtüyü alır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Böylece eskiden sağır, dilsiz ve kör olan insanoğlu artık sağır değildir, dilsiz değildir ve kör değildir. Buradan başlayarak 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırılan insanın tövbe etmesi halinde bütün günahları sevaba çevriliyor. Cinler için de aynı şey söz konusu. Bir cinin nefsi tezkiye edildiğinde onun ulaştığı yerle insanın nefsinin tezkiye edildiğinde ulaştığı yer aynıdır. İkisi de Allah'ın evliyası olmuşlardır. Öyleyse insan ne zaman hayvanlardan daha aşağıdır? Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece. İki melek, Harut'la Marut, Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde etme emrinden çok sonra Allah'a gidiyorlar. Diyorlar ki, Ya Rabbi, biz insandan üstünüz. Biz sana üstünlüğümüzü ispat etmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki, ben insanı üstün yarattım. Melekler soruyorlar, Allah'ın, Ya Rabbi, sen Adem Aleyhisselam'ı hangi sebeple, ona verdiğin neyle bizden üstün kıldın? Nefsi sebebiyle, ona verdiğim nefsle sizden üstün kıldım diyor Allah Teala. Melekler daha evvel de söylemişler, geleceği bildikleri için yeryüzünde kan döksün diye mi her şeyi, kuşları, hayvanları öldürsün diye mi, insanları öldürsün de yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın? Biz sana her an saygıyla överek seni tesbih etmemize rağmen, sana hamd ile, şükürle müracaat etmemize rağmen buna rağmen mi? İnsanı yaratacaksın, insanı yaratıyorsun. Allah Teala o zaman diyor ki, siz benim bilmediğimi ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor Allah Teala. Harut'la Marut Allah'a ısrar ediyorlar, Ya Rabbi diyorlar, biz mutlaka
nefs istiyoruz. Madem ki bu nefsini tezkiye edenler üstün oluyormuş, tezkiye etmeyenler hayvanlardan daha aşağı oluyormuş, sen bize Adem Aleyhisselam'a secde ettirdiğine göre onu bizden üstün kabul ettiğin kesin. Biz de o nefsi istiyoruz ve nefsine ne kadar başarılı olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki siz yapamazsınız. Melekler de ısrar ediyorlar. Allah Teala bunun üzerine diyor ki tamam. Madem öyle istiyorsunuz peki size nefs verdim diyor. Hadi inin bakalım diyor. Babil şehrine iki melek iniyorlar. Harut'la Marut. O kavimdeki pek çok insan zülmani ilimleri bu Harut'la Marut'tan öğreniyor. Onlar her ne kadar kendinize zulmedersiniz, bu ilmi öğrenip de başkalarına zarar verirseniz Allah Teala sizi büyük cezalara çarptırır. Onun için ya almayın, bu ilmi öğrenmeyin ya da öğrenirseniz tatbik etmeyin demedikçe kimseye zülmani ilimleri öğretmezlermiş. Bu iki melek sevgili kardeşlerim gidiyorlar Babil şehrine, ancak iki ay kalabilmişler orada. Nefsin ne olduğundan habersiz olan cinler, nefslerin afetleriyle oraya gittikleri zaman bir kadına kötü davranmışlar, bir kötülük yapmışlar. Arkadan da kadının eşi gelip siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye bizim meleklere çatınca meleklerin nefsleri kabarmış ve o adamı öldürmüşler. Meleklerden cinayet işleyen iki melek bu. Harut'la Marut. Ve insandan üstün olamayacaklarını anlamışlar. İşte insanlardan her kim nefslerine tabi olurlarsa, nefsine tabi olan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefs insanları hayvanlardan daha aşağı kılar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hayvanlardan daha aşağıdır ve kördür, sağırdır, bedilsizdir ve idraksizdir. Allah'ın güzelliklerini idrak edemez. Bu sebeple de Allah'a mahluklarının pek çoğundan hayvanlardan bile daha aşağıdır. Öyleyse insanın üstünlüğüne dikkatle bakın. En üstün olduğu nokta neresi? En üstün olduğu nokta devrin imamlığına tayin edilmesi noktası. En üstün olduğu nokta neresi? Nebi olarak Allah Teala tarafından peygamber olarak vazifelendirilmesi. Daha aşağıda olan peygamber olmayan resuller. Bütün kavimlerde şu anda da resuller yaşamakta, peygamber olmayan resuller. 14 asırdır dünya üzerinde peygamber yok. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse dediği an en üstün olma standartlarına yeniden adım atmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala bu talebi gördüğü andan itibaren mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. Mutlaka kalbine iman
yazılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan nefsinin hevasına %100 tabidir. Gizli şirktedir. Öyleyse nefsinin hevasından kişinin kurtulmaya başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gözlerin açıldığı, kulaklarının açıldığı, kalbinin açıldığı noktada kişi hayvanlardan daha aşağı olma statüsünü geçmiştir. İnsan olmanın şerefine layık bir varlık olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda gözlerindeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarındaki vakra alınır, kalbindeki hikmet alınır kişinin. Ve her şey en güzele ulaşır. Yani kişi hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olmanın standartlarından çıkmıştır. Öyleyse Allah Teala insanı en üstün varlık olarak mı yaratmış? Evet. Kainattaki en üstün varlık kimdir? Allah'ın mahlukatından sadece devrin imamı. Bütün kainatlar için geçerlidir ve en üstün odur. Ne yapmıştır o? İnsan olarak yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ruhunu ve içini, nefsini, iradesini teslim etmiştir. Sonra Allah Teala bunu ya resullük payesiyle, nebi olmaksızın devrin imamı yapmıştır. O zaman kendi devrindeki Allah'a en yakın, Allah'ın en üstün kabul ettiği kişidir. Ya da nebidir, bir evvelkinden daha üstündür. Yani bütün nebi resuller veli resullerden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse insanoğlunun fazilet bakımından üstün olması fazla açısından geçerli. Kişinin nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimi kişi huşudayken olur. 10 insandan sonra kişi tabiyetini tamamladığı zaman devrin imamın ruhu başına geliyor. Ondan başka 9 tane nimet alıyor kişi ve nefs tezkiyesine başlıyor. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Böyle bir ortamda bir hedefe yürümek, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimiyle mümkün. Teslimiyet boyunca daha üstün, daha üstün, daha üstün bir insan olunuyor. İşte daha Allah'a ulaşmayı dilediği an hayvanlardan üstün olan, Allah'a ulaşmayı dilediği an meleklerden üstün olan bir mahluk söz konusu, insan. En üstün olduğu nokta huzur namazının
imamlığına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta. Öyleyse insanoğlu için üstünlük müessesesi onun nefsinin tezkiyesine ve teslimlerine paralel bir seyir gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşıp teslim olan ve kalbine iman yazılan kişidir. Ondan üstün olan Allah'a ulaşma konusunda tezkiyeye başlamış kişidir. Kademe itibariyle Allah'a ulaşan kişidir. Ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan kişidir. Ondan üstün olan fizik vücudunu Allah'a teslim eden, ondan daha üstün olan nefsini Allah'a teslim eden, daha üstün olan irşada ulaşmış, daha üstün olan iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Bir hakkın takvanın, hakkul yakın takvasının sahibi olan kişidir. İnsanoğlu Allah'ın yoluna girdiği andan itibaren artık o üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse insan olduğumuz için Allah'a çok hamd edelim. İnsan olduğumuz için Allah'a çok şükredelim. Ve Allah-u Teala bizi en güzele ulaştırsın diye hep dua edelim. Görüyorsunuz ki insanın daha üstünlüğü nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasına, yani faziletin çoğalmasına bağlı. Öyleyse insanı üstün kılan nefsinin kalbindeki faziletlerdir. Allah-u Teala onun için insanı fazilet bakımından birçok mahlukatımın çoğundan üstün kıldım diyor. Ama hepsinden demiyor. İşte neticede de kişinin nefsinin kalbindeki faziletler sebebiyle insanın birçok mahluktan üstün olacağını, neticede de en üstün olacağını anlıyoruz. Öyleyse insan yaratıldığı anda nefsinin emrindedir ve hayvanlardan bile daha aşağı bir seviyede görüyor Allah-u Teala onu, nefsinin emrinde olduğu için. Ve o insanın Allah'ın güzelliğine ulaşması lazım. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın İsra Suresi'nde söylediği fazilet açısından birçok insandan, birçok mahluktan, mahluklarımın çoğundan üstün kıldık ifadesi buna dayalı. Öyleyse Allah-u Teala hamd edelim, şükredelim ki şu kainattaki en üstün varlık olan insanlardan biri olarak kılmış bize. Bizleri yaratılış itibariyle bu vasıfta yaratmış ve bütün mahlukattan üstün olan insanın asıl üstünlüğü fazilet açısından. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir sohbet, yeniden bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir güzelliğini beraberce tekrar yaşamak üzere birlikteyiz. Ve konumuz saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hedefi ne? Allah en çok kimleri seviyor? O en sevdiklerinin ne olmasını istiyor Allah Teala? Allah en çok insan adı verilen bu mahlukunu seviyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Ey insanlar diyor. Emrinize musahhar kıldım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. İster canlı olsun, ister cansız her şey, melekler, cinler, hayvanlar, gökler, yerler, bütün kainat hep sizler için yaratılmış. İşte Allah-u Teala sizi böylesine seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz Allah için yaratıldınız. Ama Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için. Öyleyse her şey sizin için, siz Allah içinsiniz. Öyleyse sorabilir miyim? Her şey böylesine güzelken neden mutsuzsunuz? Çünkü mutluluğun dizaynını ya bilmiyorsunuz ya da onu yaşamayı henüz başaramıyorsunuz. Aslında yol son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Ondan sonra sağlam basarsanız ayaklarınızı yere, Allah'ın güzelliklerini yaşamak için çok zikrederseniz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bu velayet mertebesinden sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söz konusu olan şey mutluluk ve mutluluğu Allah Teala ayaklarınızın dibine sermiş. İşte demiş size, işte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Hadi buyurun, girin içine. Kimlere diyor bunu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Vaad olunduğunuz cennet budur diyor. Ne olmuş bu Allah'a ulaşmayı dileyenler? Dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Ruhlarını tabi oldukları anda başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleştiği için hafiz olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve evvab olmuşlar. İşte cenneti Allah-u Teala lilkille evvabin hafiz diyor. Bütün evvab ve hafiz olanlar için, takva sahiplerinin hepsi için cenneti diyor, yaklaştırdık onlara diyor. İşte vaad olunduğunuz cennet budur dedik diyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine
uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun, içeri girin. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için, meyaba sığınmış olanlar için ve bütün hafiz olanlar için başların üzerine devrin imamının ruhu bir muhafız olarak kimin başının üzerine geldiyse onların hepsi için diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de 7 grup cennetin adı geçiyor. Bu 7 grup cennetin her biri cennetin bir katını oluşturuyor. Firdevs cennetleri, Naim cennetleri, Adın cennetleri ve diğer cennetler. 7 ayrı grup cennet, 7 tane kat. Yalnız 7. katta bir tek bir ayrıcalık, 7. katta devrin imamı için, bütün devirlerdeki devrin imamları için Allah Teala ayrı bir cennet oluşturmuş 7. katta. Gene 7 kat, 7. katın ikiye ayrılması söz konusu. 7. katta kimler var? İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınanlar Allah Teala tarafından, 1. grup. Bütün kavimlerdeki, bütün devirler boyunca olan Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri, 2. grup. İkisi aynı statüde yaşıyor. Cennetlerinin farklılıkları birinin Resullerle, diğerinin mürşitlerle, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerle dolu olması ve onların yakınlarıyla. 3. safhada ise devrin imamları var. Bütün devirler boyunca bütün peygamberler de orada. Yani Nebi Resuller de orada. Nebi olmayan Resullerden peygamberlerin bulunmadığı devirlerde ki Nebi olmayan Resullerden huzur namazının imamlığına seçilenler de orada. Gene 7. katta ama tamamen ayrı bir cennet. 1. grup cennet 7. kattaki ikiye ayrılıyor. Ayrı kapılardan giriliyor. 1. grupta Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri Resul olmayan evliya var. 2. grupta yine evliya Resuller ama bunlar her kavimdeki Resuller, veli Resuller. Ama bu iki grubun birlikte olan ama ayrı ayrı kapılardan girilerek ayrı ayrı yerlerde yaşadıkları bu iki grubun ötesinde ayrı bir o bina, o cennetin aynı katında fakat ondan tamamen ayrı bir yerde devrin imamlarının cenneti var. Yani rızaya ulaşmış olan Resuller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 7 kat cennet söz konusu. Mutluluk, cennet mutluluğu kolay elde edilen, son derece kolay elde edilen bir mutluluktur. Ama yaşantısı bu dünyada değildir. Kıyametten sonradır. Dünya saadeti ise yavaş yavaş elde edilir, geç elde edilir
ama bu dünyada yaşanır. Sizin bu konudaki gayretinize bağımlı. Aklımıza hemen iblis geliyor. İblis ne yapmış? Bütün insanları cennet saadetinden men etmeyi hedef almış ve bunu büyük ölçüde başarmış. İnsanların cennet saadetini yaşamaları ve dünya saadetini yaşamaları Allah'ın öğretisini öğrenmelerine bağlı. İblis insanları Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmaktan men etmiş. Sakın Kur'an'ı kendi başınıza incelemeye kalkmayın ha, çarpılırsınız sonra. Öyle diyor bir takım saflar. Sevgili kardeşlerim, herkes Kur'an'ı incelemelidir. Anlayamadığı yerleri de Allah kimlere Kur'an'ı öğrenmişse, öğretmişse onlardan öğrenmelidir. Bu sözümüz bir kısım din adamlarına çok ağır geliyor. Diyorlar ki o doğru dürüst Arapça bilmez. Arapça metinleri de doğru dürüst okuyamaz. Gerçekten doğru. Ne Arapça gramerini biliriz doğru dürüst, ne Arapça kelimeleri biliriz, ne de doğru dürüst okuyabiliriz. Hepsi doğru, tebrik ederiz. Doğruyu söylüyorlar gerçekten. Ama bir küçücük farklılığı unutuyorlar. Biz Kur'an'ı biliriz. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da okuması yazması yoktu. Ama Kur'an'ı biliyordu. Ona Kur'an'ı Allah öğretmekle kalmamıştı. Onun kalbine yazmıştı. Bizim kalbimize Allah-u Teala Kur'an'ı falan yazmadı. Biz bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey de söylemedik. Ama bize hep insanlar bu konuda iftira attılar. Diyoruz ki bu ayıp bir şey değil mi? Doğru olmayan bir şeyi bize yakıştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet adı verilen mutluluk kazanılması son derece kolay bir mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Girecek midir? Kesin. Ve Allah'ın evliyası olacaktır. Olacak mıdır? Kesin. Şartı var mı? Evet. Bir küçücük şart var. Eğer Allah Teala o kişiye 2-3 ayda gerçekleşecek olan böyle bir olgu için gerekli hayatı lütfetmişse. Sevgili kardeşlerim, bizim zamanımızda uslat yani seyri sülük 1 yılla 2 yıl arası sürerdi. Bizim seyri sülükümüz tam 1,5 yıl sürdü. 1,5 yılda Allah'a ulaşabildik. Ama şimdi 1 ayda, 1,5 ayda, 2 ayda, 3 ayda

Allah'a ulaşanlar var. Bir aydan daha kısa zamanda bile aranızdan Allah'a ulaşanlar oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennet saadetinin başlangıcı, birinci kat cennete girecek olan kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Daha üst hedeflere ulaşamadan vefat etmiştir. Ömrü yetmemiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir insanın cennet saadetine ulaşabilmesi için, cennete girebilmesi için Allah'ın bir kanunu var. O kişinin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğu kesin olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Suresinin 8. ayet-i kerimesinde 7 ve 8'i söylemek daha kolay olacak. Çünkü ikisi birden hüküm ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne demek kazandıkları dereceler itibariyle cehennem? Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacağı için onlar cehenneme gideceklerdir diyor. Peki biz bunu neye istinaden söylüyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Orada Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme girerler ve ebediyen cehennemde kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş bu insanlar? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Peki Allah Teala ne diyordu Yunus 8'de? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Bu Allah'ın kanunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin dereceleri kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala ne yapıyor? Derhal Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Hemen o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Her biri bir ihsan, her ihsanla o kişinin derecatını arttırıyor Allah Teala. Arttırdığı kesin mi? Kesin. Nereden çıkartıyoruz bunu? Büyük suresinin 8, 9, 10. ayetlerinden çıkartıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada kıyamet günü o cehennemin kapısında bekleyenler bölük bölük cehenneme gelirler.

Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani Allah kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve akletmiş olsaydık, Allah Teala kalbimizdeki ikindi alıp yerine ihbat koysaydık, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Burada Allah Teala'nın söylediği şey kesin. Kimin gözlerinden hicab-ı mestureyi almışsa, kulaklarından vakrayı almışsa, kalbinden ekinleti almışsa, yerine ihbat koymuşsa, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişse, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o kişiyi mutlaka kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden daha öteye geçiren bir özelliğe ulaştırmış. Ve kişiyi cennetin sahibi kıldığı kesin. Ne diyor? Hud suresi 29. ayet-i kerime. Ey kavmim diyor Hazreti Nuh, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse burada Allah Teala kesin hüküm koyuyor, inne diyor, muhakkak şüphesiz ki onlar amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ne olur ulaştırırlarsa? Ulaştırırlarsa Allah'ın evliyası olurlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Ne olur? Âl-i İmran 76 ve 77'de Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği ahdini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de ahdini ve misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Âl-i İmran 76 ve 77'de. 198'de gene aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahipleri için altından ırmaklar akan cennet hazırladık. Takva sahiplerinin hepsi cennete gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini gerçekleştirirse, tezkiye olursa, misakini gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Amil olanlar da mutlaka Allah'a ulaşacağına göre onların gidecekleri yer demek ki cennet. O kadar mı? Hayır, başka bir garantisi daha var Allah Teala'nın. Vel Asr suresinde diyor ki vel asra yemin olsun innel insane lefî insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimlerdi? Cehenneme gidip orada devamlı kalacak olanlar. Ama onlar hüsranda değildir diyor Allah Teala. İşte hüsranda olmayanlar. Hüsranda olmayanlar kimler onlar? Hüsranda olmayanlar cennete girecek olanlar. Kim aminu ise Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Bu kişi birinci kat cennete girer. Peki dünya saadetiyle arası nasıl? Arası açık. Başka insanlardan normal standartlarda hiçbir farkı yok. Nefs tezkiyesi diye bir şey hiç yapmamış. Nefsini tezkiye etmemiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işlemlerini gerçekleştirdi. Kişi ertesi gün öldü. Gideceği yer Allah'ın cenneti.
Mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine girer. Başka birisi 80 yaşına gelmiş. 15 yaşına itibaren sorumlu olduğu andan itibaren devamlı 5 vakit namazını kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ama kurtulamıyor, gideceği yer cennet değil. Çünkü Allah Teala kesin hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz diyor Allah Teala. İnsan iradesine bu kadar çok değer veriyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan öyle hileler, öyle desiseler vücuda getirmiş, kullanmış ki insanların cennet saadetine ulaşmalarının bütün anahtarlarını Kur'an'da var olmasına rağmen, bir, 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmelerine rağmen, iki, iblis insanların gözünden saklamayı başarmış. Ve insanlar unutmuşlar. Allah'ın verdiği söz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete ulaştırmak değil, ikinci kat cennette söz konusu. Kimler için? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim o mürşide ulaşıp da tabi olursa, tabi olan kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Peki bu kişinin dünya saadeti nasıl? Gene sıfır. Yani herkes gibi. Herkes nasıl mutsuzsa o kişi de mutsuz. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş. Ama nefs tezkiyesi yok daha. İnsanı mutlu kılacak olan şey, saadeti olgunlaştıran meyve, nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Neden insanlar mutsuz sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsindeki afetlerin esiridir insanlar. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve nefsi afetlerle dolu olanın herkes huzursuzdur. Herkes sıkıntılıdır. Mutlu olduğunu iddia etse de bu bir masaldır sadece. Ona anlattığımız zaman doğru demek mecburiyetinde. Başka bir mantıki çözüm yok. Neden bir insan iç dünyasında mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü insanın nefsinde sadece afetler var ve nefsinde sadece afetler olan bir insan söz konusu. Öyleyse nefsinde afetler olan bir insan öyle bir dizaynda iç dünyasında bu kişi devamlı olarak huzursuz. Neden? Çünkü nefsinin %100'ü afetlerle kaplı ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. O kişinin nefsi %100 böyle. Ya ruhu? Ruhu da bunun tam aksi. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Öyleyse iki unsur birbirinin zıttı, iki ayrı temsilci. Ruh Allah'ın tarafında, nefs başlangıçta bu aşamada şeytanın tarafında. Aralarında kesintisiz bir kavga hüküm sürer. Neden? Allah'ın bir emrinin yapılması lazımdır. Nefs katiyen yapmak istemez. Ruh da mutlaka yapmak ister. İkisi birden akla ulaşırlar. Ve nefs Allah'ın emrinin yapılmamasını, akıl da, affedersiniz, ruh da yapılmasını ister. Karar akıldadır. Aklın verdiği kararsa onun alemdeki edindiği şuura paralel gelişir. Öyleyse
Allah'ın yasak ettiği fiillerin herkes tarafından yapıldığı, emrettiklerinin de hiç yapılmadığı bir ortamda şuur kazanmışsa o kişinin aklı, nefsin afetlerinin bütün taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Nefsin dedikleri olacaktır. Ruhun dedikleri olmayacaktır. Ve kişi hep huzursuzluğu ard arda yaşayacaktır. Her seferinde ya Allah'ın bir emrine itaatsizlik edecektir ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği bir dizaynı gösteriyor. Allah'ın emrinin tersi veya yasağının işlenmesi. Sonuç mu? Bunu yapan bir kişiye Allah-u Teala azap verir. Dünya üzerindeki, bu dünyadaki azaptır. Arkadan da ruh nefse azap verir, huzursuzluk verir. Kişi hem o işlemi Allah'ın bir emrine karşı gelmişse o işlemi yaparken huzursuz olur. Hem de arkasından Allah ve ruh nefsi ve o kişiyi azaplandırır. Bu kadarla da bitmez. O kişi kabre girdiği zaman yaptığı bütün bir hataların bedelini bir defa daha ödeyecektir. Biz şu anda dünya saadetinden bahsediyoruz. Neden insanlar iç alemlerinde huzursuz, bu sebeple huzursuz, devamlı bir kavga üzere yaşıyorlar? Nefsle ruh hep birbirinin tersi şeyleri söylüyorlar, birbirlerine saldırıyorlar. İkisi de kendi dediklerinin olmasını istiyor, vazgeçmiyorlar. Devamlı çatışma var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, orada mutsuzluk vardır. Ve kişi mutsuz, iç dünyasında mutsuz. Peki dış dünyasında durumu ne kişinin? Yine mutsuz. Çünkü bu kişi nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onlardan üstün olduğunu onları inciterek ispat etmeye çalışıyor. Onlara ters davranışlarda bulunuyor. Üstünlüğünü ispat

Ruhunun azabı o kişiye ve nefsine gelip ulaşacaktır. İki defa huzursuzluk yaşayacaktır kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu huzursuzluğu yaşadıktan sonra o hakaret ettiği, kötü davrandığı kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. Fırsatını bulduğu takdirde mutlaka intikamını alacaktır. O kişi intikamını aldığı zaman başlangıçta ona hakaret eden kişi bunu kendisine yapılmış bir hakaret olarak düşünecek. Başlangıçta kendisinin yaptığı o kabalığı, çirkinliği hiç düşünmeden kendisine yapılmış bir saldırı olarak kabul edecek ve mutlaka o da ondan intikam almak isteyecektir. Karşısındaki kişi kendisine intikam aldığı zaman zaten kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisine intikam alınmıştır, yani kendisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Bu onu yeterli miktarda üzer. İkinci defa huzursuz. Başkasının kalbini kırdığı, ona kötü davrandığı zaman Allah-u Teala'nın ve ruhun kendisine ve nefsine verdiği huzursuzluk sebebiyle kişi huzursuz. Ondan sonra o kötü davrandığı kişi kendisine intikam aldığı zaman gene huzursuz, kendisine yapılmış bir haksızlık sebebiyle, o olayı bir haksızlık kabul ettiği cihetle. Sonrası mı? Evet, sonrası da var. Sonra kendi de o adamdan intikam almak isteyecektir. Ve intikamını mutlaka alacaktır. Yeniden bir günah işlediği için gene Allah-u Teala ve ruhu ona azap edecektir. Ona ve nefsine. Peki bu kişi intikamını alamazsa ne olacak? Karşısındaki kişi çok güçlü, intikamını alamıyor. Alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi oluşacak. Kişi şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacak. Ama gene huzursuz. Hep huzursuz, hep sıkıntılı, hep mutsuz. Dış dünyasında da mutsuz. Peki Allah ile olan ilişkileri nasıl? Berbat. Allah neyi emretmişse, akıl öyle bir ortamda şuurlandığı için Allah'ın emirlerini yerine getirtmiyor fizik vücuda. Kişi her seferinde içinde bir huzursuzluk, eziklik hissediyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri de devamlı işliyor. Her işledikten sonra da gene sıkıntı duyuyor, huzursuzluk duyuyor. Öyleyse bu kişi hep mutsuz. İç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Hele dış dünya ile olan ilişkilerinde intikamını alsa da huzursuz, intikamını aldığı zaman günah işlemiş olacağı için, alamasa da huzursuz, stres oluştuğu için, stres sebebiyle huzursuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her tarafta Allah'ın yoluna girememiş olan insanlarda huzursuzluk kol geziyor. İşte böyle bir dizaynın yaşanması söz konusu. İnsanlar dünya saadetini yaşamıyorlar. Nereye kadar? Tabi oldukları güne kadar. Tabi oldukları güne kadar o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese de, 10 tane ihsan alsa da Allah-u Teala'dan, nefs tezkiyesi oluşmadığı için o kişinin dışarıdaki insanlardan bariz bir farkı yok. Başka insanlar gibi o da huzursuz. Ama ne zaman ki 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirir, 10 tane nimet alır ve nefs tezkiyesine başlar. Bu kişinin dünya saadeti bundan sonra ulaşacaktır. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Ölse mutlaka birinci kat cennete ulaşacak. Bu kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı, tabi oldu. Orada ölse, tabi oluştan sonra ölse mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olacak. Ama her ikisinde de dünya saadeti yok.

cennetin ikinci kat saadetinin sahibi kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş, arkasından hiçbir amel yapamadan ölmüş. İkinci kat cennetin sahibi. Dünya saadeti hayır. Başka insanlardan hiçbir farklılığı yok. Ama sevapları günahlarından fazla. Nefs tezkiyesine başladı kişi. Ne olur? Nefs tezkiyesi yaptı. Nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girdi. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. Kişi zikir yaptıkça fazıllar kalbine dolar. Zikri bitince iman kelimesinin çektikleri iman kelimesiyle beraber kalır. Çekemediği fazla olanlar geriye dönerler, Allah'ın katına geriye dönerler. İşte böyle bir çekim müessesesi sebebiyle o kişinin nefsinin kalbinde %1, %2, %3 nur birikimi oluşmaya başlar. İşte böyle bir ortamda ilk %7 fazilet birikimi olduğu zaman kişi nefsi emmare edilir. Nefsinin kalbinde artık %7'si Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bu temizlenmenin, nefs tezkiyesinin ilk merhalesidir. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin %7'si faziletlerdir. %2'si de daha evvel değişen rahmettir. Öyleyse %2 rahmeti bir kenara koyalım. Değişiklikler %7, %7 fazıllar üzerinden gidecektir. Kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi. Nefsin kalbindeki ikinci bir %7 daha afet olmaktan çıkmış, fazilet haline dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelirken, yasak ettiği bütün fiilleri işlerken, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Nefsi levvame, kişi nefsini kınıyor. Ruh da ilk %7 nur birikimine birinci kata, ikinci defa ruh %7 nur birikimine ikinci kata ulaşmış. Ve bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Kişinin zikri her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik zikir yaparken kişi büyük zevkler yaşamaya başlıyor. Allah ile baş başa geçirdiği saatler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Kişi üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi birikimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor. Daha sonra bu kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor, kalbinde fazilet birikimini. Allah'tan razı oluyor. Her geçen gün doğru davranışlarının oranı giderek büyüyor. Ve altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da o kişiden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişi nefs tezkiyesini tamamlıyor. Tezkiye
nefsin kalbindeki faziletlerin, nurların karanlıkları yani afetleri aşması halidir. Nefsin kalbindeki %49 fazilet, %2 rahmetle nurların toplamı %51'e ulaşıyor. Karanlıklarsa, afetlerse, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen bu karanlık kesimse şeytanın merceği. Şeytan onlara sadece tesir edebiliyor, nefsin afetlerine. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nuru oluşturduğunuz gün, ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Oluşmak, faziletlerin %50'den fazla oluşması ve ulaşmak. Aynı anda teşekkür eder, ruhunuzun Allah'a ulaşması. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar, başlangıçta %100 idi. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilmekte idi. Ama şeytanın devamlı tesirine açık olan bir nefs kalbi taşıyan bu kişi, nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman şeytanın o kişinin kalbindeki hakimiyeti sona ermiştir. Nefsin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi olan şeytan, artık nefsin sadece %49'una tesir edebilir. Nefsin geri kalan kesimi, ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle donatılmıştır. Yani 200'lük bir dizaynda 251'i Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, 249'u getirmiyor. Öyleyse üstünlük artık tamamen öbür taraftadır. Şeytan her geçen gün biraz daha mağlup, biraz daha perişan. Bu kişi dünya saadetinin %50'sini, %50'sinden fazlasını yaşar. Eğer ruhu da devreye katarak bir hesap yaparsak, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51, ruhun kalbindeki nurlar da %100, öyleyse 200'de 151'i nefs ve ruh toplamının Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. Öyleyse sadece o kişinin davranış biçimlerinin az bir kısmı negatif istikamette görünüyor. Bütün bir toplam üzerinden giderseniz 200'de sadece 51'i. Yalnız nefs açısından devreye girerseniz %51'i. Ama o 51'i destekleyen, 51 nuru destekleyen %100 ruh da onunla beraber. Onun için kişi Allah-u Teala'nın evliyası oluyor. İşte böyle bir nokta, ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaştığı noktadır. Sevgili öğrenciler, burası dünya saadetinin yarı yarıya elde edildiği yer. Ruhu da devreye koyarsanız 3/4 elde edildiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman görüyorsunuz ki cennet saadetlerinin
üçüncüsüne, bir insan aşağı yukarı ciddi hiçbir gayret sarf etmeden ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri onun için bir zevktir. Kişi o zevki yaşar. Zikir yapmak zevktir, oruç tutmak zevktir. Çünkü açlık hissetmez kişi. Zikir yapmak zevktir, büyük zevkler yaşar zikir yaparken. Allah ile beraber olduğunu hisseder. Her şey adım adım zevke dönüşmektedir. Ve hataları giderek azalmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi yoluna devam ederse fena, beka, züht makamlarını aşacaktır ve muhsinler makamına ulaşacaktır. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. O zaman o kişinin dünya saadeti %90'ı aşacaktır. Cennet saadeti ise artık üçüncü kat cennet değildir, dördüncü kat cennetin sahibidir kişi. Öyleyse cennetler kişinin şu dünyadaki eylemlerine göre, tatbikatına göre, amelü salihatına göre şekilleniyor. Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o kişi %90'dan fazla nuru nefsinin kalbinde toplamıştır. Bu durumda bu kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ve bu kişi dünya saadetinin %90'ından daha fazlasına sahip olmuştur. Dördüncü kat cennette onundur.

sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. Ve daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala'nın zemin katı gösterecek. Sonra birinci kattan itibaren 7 tane gök katını gösterecektir. Birincisi Lelbap makamıdır. İkincisi Salah makamı, İhlas makamıdır. Ve Sittetil Müntaha'ya kadar İhlas makamında Allah Teala gösterir. Kişinin Salah, İhlas makamının sonunda cennet saadeti 5. kat cennet saadetini ifade eder. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği noktaya kadar 5. kat cennetin sahibidir kişi. Bu kişi ullelbap olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra ölmüş olsaydı gene 5. kat cennetin sahibi olacaktı. Daimi zikir 5. kat cennet için kesin bir işarettir. Öyleyse kimdir 5. kat cennetin sahipleri? Hikmet sahipleridir. Hayır sahipleridir, tezekkür sahipleridir. Sonra bu kişi 5. kat cennetin sahibi olduğu zaman dünya saadetinin %90'ına falan değil, %100'üne artık sahiptir. Hem ruhu %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hem nefsi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Kişi bu sebeple iç dünyasında da, dış dünyasında da, yani başka insanların ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde, yasaklar cephesinde %100 saadeti yaşıyor. Bundan sonra kişi daha 4 mertebe kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır ve 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra irade teslimine hazır hale geldiği için iradesini Allah'a teslim edecektir 5. mertebede. 5. kademesinde salah makamının ve Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişi hüviyetine, bir mürşit hüviyetine konulacaktır. Sabrın sahibi olacaktır. İrşad makamının sahibi olacaktır. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. %100 dünya saadetiyle birlikte. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadeti, işte dünya saadeti. Öyleyse nedir dünya saadeti? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi bu iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir dünya mutluluğunu yaşayan sonsuz bir mutluluğun sahibi kılması dileklerimizle, dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun anlatılması. Biliyorsunuz Kur'an'ın bir lafzı var. 7 tane de ruhu. Lafız başlangıcı ve ruhun dışındaki kesimi ifade eder. Ruh ise her kademede farklı bir yapı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileme faslında farklı, mürşide ulaşma faslında farklı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi konusunda farklı, nefsin teslimi konusunda farklı, irşade ulaşma konusunda farklı ve iradenin teslimi konusunda farklı bir ruh. Ruh giderek derinleşir, daha derin manalar ifade eder. Ve Mümin Suresinin 61. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezi ceale lekumul leyle li teskûnu fihi ven nehâre mubsîrâ innallâhe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkurun. Allahu Allah ellezi ki o cehare kıldı, yaptı, yarattı. Lekum o sizin için. Elleyle gece. Nites günü sükun bulmanız için. Fihi onda. İçinde. Ve ennehare gündüz mübsiran gösterici, aydınlatıcı. Biliyorsunuz basar görme hastası. Mübsiran gösterici, aydınlatıcı, görmeyi temin edici. İnne muhakkak Allah'a Allah ve mutlaka elbette zu fadlin, fazlın sahibi. Ala ennâsı, insanlara, insanlar üzerinde. Ve lakinne, ve lakin fakat, eksere, çok ekseriyet, ennâsı, insanlar la yeşkürün, şükretmezler. Allah Teala buyuruyor. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmadığı için gündüzü de gösterici, aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazl sahibidir. Velakin insanların çoğu şükretmezler. Niçin şükretmezler insanlar? Fazlın farkında olmayanlar şükretmezler. İnsanlar ikiye ayrılır. Küfürde olanlar, şükürde olanlar. Değer, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz onları yollara ulaştırırız. Yollara hidayet ederiz. Yani birisi sırat-ı müstakim, birisi sırat-ı cehim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sırat-ı müstakim üzerine ulaşmıştır. Dilemeyenlerin hepsi
dalalettedir ve sırat-ı cehim üzerindedirler. Dileyene kadar da sırat-ı cehimden kurtulmaları söz konusu değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah rahim esmasını tecelli eder. O kişi de 7 tane furkan vermek suretiyle görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlar. Ondan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra gerekli şartların sahibi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ve zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelecektir. Ve fazıllar kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Ve işgal ettikleri yeri terk etmeyeceklerdir. Karanlıklar kalbe tekrar döndüklerinde orada yer bulamazlar kendilerine. İşgal edilen kesim kadar. Bu sebeple fazıl bir kalbin aydınlanmasının temelini teşkil eder. Aydınlanma tamamlandığı zaman, nurlanma tamamlandığı zaman bunun %98'i fazıldır, %2'si rahmettir. İkisi de nurdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah-u Teala her şeyi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onun üzerinde Rahim Esması'na tecelli eder. Fazılsa sadece Rahim Esması'nın tecelli ettiği insanlara ulaşır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, ömrü boyunca zikir yapsa o zikrin ona hiçbir faydası olmaz. Allah'tan ne rahmet gelir ne fazıl gelir. Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiştir. Allah da Rahim Esması'na tecelli etmemiştir ona. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah-u Teala ona Rahim Esması'na tecelli edecek. Ondan sonra fazıl gelecek. O zaman Allah-u Teala'nın fazlı insana ulaşmasa, Allah o kişinin göğsünü yarmasa fazlın içine girmesi için, kalbine iman kelimesini koymasa fazlın oraya gelip yapışması için, o kişinin hiçbir faydası olmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Öyleyse Allah insanlar üzerinde fazıl sahibidir, mutlaka fazıl sahibidir deyince Allah-u Teala bunu kastediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir hususu. Ve İnsanların çoğu şükretmezler deyince de küfredenlerin içinde kalırlar manası var burada. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir. Allah'a inanması onu mümin yapmaz. Küfürde kalacaktır. Mümin olabilmek için mutlaka o kişinin üzerinde Rahim Esması'nın tecellisi şarttır. Mümin olabilmek için kişinin görmesi, işitmesi, idrak etmesi gerekir. Bunun için de o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki Allah onda gerekli değişiklikleri yapsın Rahim Esması'yla. İşte insanların bir kısmı şükürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir kısmı küfürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Birinin gideceği yer Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, diğerlerinin gideceği yer ise cehennemdir. Müminin suresi 62. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbikum haliku kulli şeyin la ilahe illa huve fe enna tufekun. Zalikum, işte bu. Allah'ı Allah, Rabbikum sizin Rabbiniz, Haliku yaratan, yaratıcı, kulli şeyin her şey. La ilahe ilah yoktur, illa ancak den başka ve o. Fe. Enna öyleyse, fe öyleyse,
enna nasıl tufekune döndürülüyorsunuz? İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. Allah yegane yaratıcıdır. Her şey Allah'ın dışındaki her şey yaratıktır. Hiç kimse yaratamaz. Bir insan bir mikrobu bile yaratamaz. Herhangi bir varlık herhangi bir şeyi yaratamaz. Yaratma fiili sadece Allah'a aittir. O Halik'tir. Biz ise o Halik'in yarattığı yaratıklarız, yani mahluklarız. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur, sadece Allah vardır. Başka bir ilah yoktur. Ve bütün bunlara rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve ilim sahibi olarak geçinip de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir takım insanların sebebiyle sıkıntı söz konusu olur insanlarda. Allah'a ulaşmayı o insanlar sebebiyle düşünmezler, gerçekleştirmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'min suresi 63. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yu fe kullezine kanu bi ayatillahi yechadun. Kezalike işte böyle yu feku döndürülürler. Ellezine onlar kanu oldular bi ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetlerini yechadune bilerek inatla inkar ederler.

inkar edenler. İşte böyle döndürülürler. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler işte böyle döndürülürler diyor Allah Teala. Yani onların dönmesine Allah Teala engel olmuyor. İnsanlar seçim hakkının sahipleri, hür iradenin sahipleri, cüz'i iradeleriyle, kişisel iradeleriyle dedikleri her şeyi yapmaya yetkili kılınmışlar. Ama her davranış biçiminin de ya derecat kazandırması ya da derecat kaybettirmesi söz konusu. Biliyorsunuz ki derece kaybedip de kaybettiği dereceler, kazandığı dereceleri aşanlar için gidilecek yer cehennemdir. Böylece kişiler serbest iradelerini diledikleri gibi kullanma konusunda serbest bırakılmışlar ama sonunda ceza var veya mükafat var. Gene bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ama kendi iradesiyle o dilemiştir. Öyleyse Allah Teala serbest iradeye büyük değer veriyor. Serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 64. ayet-i kerime. Mümin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahül lezi ceale lekumul arda kararen ve semae binaen ve severakum fe ahsene suverekum ve rezekakum minet tayyibati tayyibat zalikumullahu rabbukum fe tebarekallahu rabbul alemin. Allah'ı Allah ellezi ki o ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum sizin için size el arda, arz, yeryüzü, kararen karar yeri, yerleşme yeri. Ve es semaya ve sema gökyüzü binaen bina olarak oluşturdu. Ve savverekum ve sizi tasvir etti, suret verdi, şekil verdi. Fe sonra ahsene, ahsen kıldı, en güzel şekli verdi. Suverekum sizin suretleriniz.

ve rezekakum ve sizi rızıklandırdı. Minden ettayibati temiz helal zalikumu işte bu. Allahü Allah Rabbikum sizin Rabbiniz. Fe işte tebareke mübarek yüce Allahü Allah Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Diyor ki Allah Teala, o Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yani yerleşme yeri kıldı. Ve semayı bina etti. Ve sizi tasvir etti.

Sonra sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı. Güzel kıldı, güzelleştirdi.

ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir.

zalikum Allah'ı, işte bu Allah Rabbikum, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. Öyleyse karar yeri, içinde bulunulacak yer, yerleşilecek yer dünyadır. Bu sebeple Allah Teala karar yeri diyor. Evler, binalar bu karar yerinin arzın üzerine yerleştirilir. Orada sabit kalınır. Herkesin kalacağı yerler karar yerlerinin işaretidir. Bütün evler birer karar yeridir. Allah Teala kainatı yaratıyor, dünyayı da yaratıyor ve dünyanın bir karar yerleşme yeri olduğunu ifade buyuruyor. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir buyuruyor Allah Teala. Her şeyi yaratan, bizleri temiz şeylerden rızıklandıran Allah ve Allah alemlerin Rabbidir. Biliyorsunuz 6 günde 3 asıl, 3 de zıttı olmak üzere 6 alem yaratmıştır. Tabii bu günler Allah'a göredir. Sizin oradaki 1000 yıl diyor Allah Teala, buradaki 1 güne eşittir. Allah'ın katındaki 1 gün dünya için 1000 yıldır. 1000 yıl mesabesindedir. Ve 65. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hüvel hayyu la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddine elhamdü lillahi rabbil alemin. Huve, o, elhayyu, hay, diri, hayatta. La ilahe, ilah yoktur, illa huve. Ondan başka. Fe öyleyse uduhu, ona dua edin. Muhlisine, muhlis olarak, halis kılarak, lehu, ona, eddine, din. Elhamdülham, li Allahi, Allah için, Allah'a mahsus. Rabbi, Rab, el alemin, alemler. O, haydır, hayattadır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse, dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allah-u Teala zatını burada kastediyor. Haydır diyor Allah. Ondan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illahu. Sadece La ilahe illahu. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Dini ona Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Dini ona Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Dinin Allah'a halis kılınabilmesi kişinin ihlasına bağlıdır. İhlassa bir insanın istediği zaman sahip olabileceği bir şey değildir. Zamana ihtiyaç gösterir. Bir insanın ihlasın sahibi olabilmesi ancak yerlerin ve göklerin melekatının ona gösterilmesiyle mümkündür. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmekle mümkündür. Nefsin kalbinde %51 nur birikiminde vücuttan ayrılmış olan ruh Allah'a ulaşır ve Allah'a teslim olur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbi halis olamaz. Halis olmadığı sürece o kişi dini Allah'a halis kılamaz. Mutlaka karışık vardır muhtevada. Karışıklıktan, katışıktan kurtulmak. Hani yağ vardır, halis zeytinyağıdır. İçinde hiçbir başka yağ, çiçek yağı mesela karıştırılmamıştır. O halistir. Eğer çiçek yağınla, susam yağınla bir başka yağlar grubuyla veya bir başka yağla karıştırılan bir zeytinyağı varsa o halis değildir. Öyleyse halis olmak, saf olmak manasına geliyor. Saf, bütün katışıklardan arınmış demek. İşte nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmedikçe nefsinizin kalbi halis olamaz. Siz de muhlis olamazsınız. Hiç kimse olamaz. Öyleyse muhlis olmak, kalpten samimiyetle bir şeyi dinlemek anlamından ötede bir kavram ifade eder. Dini Allah'a halis kılanlar, nefslerinin kalbi halis olabilenlerdir. Onlar nefslerinin kalbini halis kılmışlardır. Daimi zikre ulaşmışlardır. Daimi zikre ulaştıkları andan itibaren nefslerinin kalbi halis olmuştur. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Zünvani kapı kapanmıştır. Artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Kalbe giren nurlar kalbi %100 işgal ederler. Nefsin kalbi artık fazıllar tarafından %98, rahmet nuru tarafından %2 işgal edilmiştir. Ama nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, pintilik, cehalet ve buna benzer 19 grup afetin hepsi nefsin kalbinden atılmıştır. Saf, pırıl pırıl bir nefs kalmıştır geriye. Nefs kalbi. Burada sadece fazıllar vardır. 198. İki de rahmet. Yani nefsin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir
hüviyete ulaşmıştır. Halis olmuştur. Katışıksız, pırıl pırıl, tertemiz bir kalp. Ruh ile paralel bir seviye kazanmıştır. Nefs, ruhun bütün afetleri yok olmuştur. Affedersin, nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Ve dolan fazıllar ruhun hasletleriyle paralel bir seviyeye ulaşmıştır. Artık o kişinin nefsinin kalbindeki bütün faktörler %100'ü nefsin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir sonuçla karşı karşıyayız. Burada halis olmak söz konusudur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye." Onlar emrolunmadılar. Allah'a halis, onun dinini halis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse dinin halis kılınabilmesi, halis kul olmak, nefsin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olmasıyla mümkün olan bir vetiredir. Başka türlüsü mümkün değildir. Ve Mümin suresinin 66. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz inşallah. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, kul inni nuhitu en abu dellezine ted'une min dunillahi lemma ca'eni yel beyinat min Rabbi ve umirtu en uslime li Rabbil alemin. Kul de, söyle, inni, muhakkak ki ben, nuhitu, nehyedildim, men edildim, en avidu kul olmam. Ellezine, onlar,

en abudu kul olmak. Ellezine onlar tedune siz tapıyorsunuz. Minden dunillahi Allah'tan başka lemma olduğu zaman cainiye bana geldi. El beyinatü beyineler deliller minden Rabbi benim Rabbim ve umirtu ve ben emrolundum en üslime teslim olmak.

ve için Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Şöyle oluyor mana, de ki muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Nehyedildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Demek ki müşrikler Allah'tan başka putlara tapanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşuyorlar. O da onlara diyor ki ben sizin taptıklarınıza kul olmaktan, putlara tapmaktan men edildim. Çünkü bana Rabbimden beyineler geldi, deliller geldi. Bana vahyolunuyor diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bana hakikatleri öğretiyor diyor. Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ruhumu, fizik vücudumu, nefsimi ve irademi teslim etmekle emrolundum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Nefs teslim olur. 28. basamak 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin 5.sinde irade Allah'a teslim olur. İşte böylece bütün teslimler tamamlanır. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak. İşte bu iradenin de Allah'a teslimi söz konusuysa böyle bir teslim, teslimi külli ile teslimdir. Kişinin Allah tarafından kendisine verilmiş olan her şeyi onun sahibine bir tamam teslim etmesini içerir. Ruh, veç, nefs ve irade. Dördü de Allah'a teslim olduğu zaman ancak teslimler tamamlanır. Nefsin kalbindeki afetlerin bitmesi yetmez bunun için. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun görülmesi ve Allah'ın zatının görülmesi iradenin teslim için temel şarttır. Yerlerin, göklerin melekutunun görülmesi daimi zikre ulaşmış birisi tarafından ancak gerçekleştirilebilir. Bu nefsin teslimidir. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması halinde gerçekleşebilir. Ötesi iradenin teslimi daha da ötede bir olgudur. Kalbin bütün afetlerinden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. Ancak o tezyinden sonra kişi iradesini de Allah'a teslim edebilir. Ve 67. ayet-i kerime. Hüvellezî halekâküm min turâbin sümme min nutfetin sümme min alakatin sümme yuhricukum tıflen sümme li tebliğu eşiddekum sümme li tekunu şuyuha ve minkum men yuteveffa min kablu ve li tebliğu ecelen müsemmen ve li alekum takulun. Ve o, ellezi ki o, halakaküm sizi yarattı, minden toprak, turabın, sümme sonra, minden nütfetün nütfe, bir damla su, sümme sonra, minden alaka, alakatin, alaka bir noktaya asılı damla, embriyo, sümme sonra, yuhricukum sizi çıkarır, tıflen çocuk. Sümme sonra li için tebliğu ulaşırsınız, erişirsiniz, eşüttekun. Sizin en kuvvetli çağınız. Sümme sonra li için tekunu siz olursunuz. Şuyuhan, şeyhler, yaşlılar, ihtiyarlar. Ve minküm ve sizden men, kim, kimse yüteveffa, vefat ettirilir, öldürülür. Min kablu, önceden ve. Li için tebliğu ulaşırsınız, erişirsiniz. Ecelen, ecel süre. Müsemmen isimlendirilmiş, belirlenmiş. Ve. Lealekum, umulur ki siz böylece takulun. Akıl edersiniz.

O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmını daha önce, yani ihtiyarlamadan

sizden bir kısmı daha önce, yani ihtiyarlamadan vefat ettirilir. Öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz.

Öyleyse Allah Teala ilk insanı topraktan yaratıyor. Sonra bir nutfeden. Yani bir damla sudan. Sonra bir alakadan emriyor. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Allah Teala bütün evreleri burada almış. Ve sizden bir kısmı daha ihtiyarlamadan önce

Ve sizden bir kısmı daha önceden ihtiyarlamadan sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için.

Öyleyse insanlar var, daha çocuk yaşta ölüyor, genç yaşta ölüyor, ihtiyarlıyor, ihtiyar içinde ölüyor. Bir kısmı da çok ihtiyarlıyor, çok uzun bir ömrün sahibi oluyor. Bütün bunları öğrenerek diyor Allah-u Teala, umulur ki akıl edersiniz. Bütün bunları bilin ki diyor sizi yaratan Allah'tır. Ve Mümin Suresinin 68. ayet-i kerimesi Hüvellezî yuhyi ve yumît yumîtu fe izâ kâda emren fe innemâ yekûlu lehu kun feyekun feyekun hüve o ellezî ki o yuhyi hayat verir, yaşatır ve yumîtu ve öldürür. Fe o takdirde o zaman izaka da hükmettiği zaman emren bir iş. Fe o takdirde o zaman innema sadece yekulu söyler der. Lehu ona kun. Ol. Fe o takdirde o zaman hemen yekunu olur. Hayat veren de öldüren de odur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve o hemen olur. Öyleyse hani bir takım din alimleri var. Ruh insana hayat verir derler. Ruhunuz vücudunuza ayrılırsa ölürsünüz derler. Allah-u Teala burada öyle olmadığını bir defa daha belirtiyor. İnsana hayat veren ruh değildir diyor benim. İnsanı öldüren de ruhun vücuttan ayrılması değil, benim öldürme talebimdir diyor Allah-u Teala. Ben dilersem, dilediğim anda kişi ölür. Herkese Allah-u Teala belirli bir kader tayin etmiştir. Herkes belli bir zaman parçası yaşayacaktır. O zaman parçası sona erdiğinde o kişi mutlaka ölecektir. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Hiç kimsenin hayatı kimsenin elinde değildir. Ömrü belli bir noktaya kadar tayin edilmiştir. Hem zaman koordinatı bellidir, hem mekan koordinatı bellidir. Nerede ve ne zaman kişi ölecektir? Ezelden Allah-u Teala onu tayin etmiştir. Öyleyse birileri bir başkasını öldürmek istiyor. Kişinin ömrü ne zaman bitecekse o kişi o zaman ölür. Eğer birisi bir başkasının ölümüne sebep olmuşsa bilsin ki eğer o öldürmeseydi bir başka sebeple o kişi aynı anda ve aynı yerde mutlaka ölecekti. Kimsenin ölümü hiç kimseye ait değildir. Kader tayin edilmiştir. O gün orada o kişi ölecektir. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki münafıklar dediler ki eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Hayır diyor Allah Teala onlar oraya götürülecekti ve orada ve aynı dakikada öleceklerdi. Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de oraya gelip orada ve o dakikada öleceklerdi diyor. Öyleyse hayat veren de, öldüren de Allah'tır. Mümin Suresi 68. ayet-i kerime. Hayat veren de, öldüren de Allah'tır.
Mümin 58, 68. Bu insanların iddialarının hiçbir şeye, hiçbir asla dayanmayan kuru iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu Allah Teala her ayetle ayrı ayrı ispatlıyor. Bir takım din öğreticileri var sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyor adam. Allah'ın üzerine 12 defa farz kıldığı bir hususa inanmıyor. Ve diyor ki hayır, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Ve sadece bunu düşünse kendini alakadar kılardan bir konu. Tamam, Allah'a ulaşmayı dilemez. Cehenneme de gider. Ama bu insan bir öğretim üyesiyse ve insanları bunu öğretiyorsa o zaman orada büyük problem var. Demek ki Kur'an'ı hepimiz öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'ın hakikatleri Kur'an'da bütün boyutlarıyla vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Allah-u Teala.

Allah Teala buyuruyor 69. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilellezine yücadilune fi ayatillahi enna yusrafun e mi lemtere görmedin elemtere görmedin mi yücadilune mücadele ediyorlar tartışıyorlar fi hakkında ayeti Allah'ı Allah'ın ayetleri hakkında enna nasıl yusrafune döndürülüyorlar Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi onlar nasıl döndürülüyorlar Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler onlar nasıl döndürülüyorlar diyor Allah Teala İblis tarafından insan ve cin şeytanlar tarafından tağut tarafından döndürülüyorlar Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini inşallah burada tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Te'aleyhim gâlin vallâhu aleyhim velâllâhin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolla kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytana ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi galil hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezzebu ayatina ve kânu anha gafilin vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar o zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir. İşte zamanımızda da alimler var. Allah'a ulaşmak mı diyorlar? İnsana diyorlar, hayat veren ruhtur. Ve ruh vücuttan çıktığı anda kişi ölür. Öyleyse hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala ise
üzerimize tam 12 defa farz kılıyor. Allah'laşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'laştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'laştırmamızı, nefsimizi Allah'laştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir vesiledir. Şimdi Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. ...15 yaşına kadar olan insanlar Allah Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse o gay yolundadır. Bir kısmı irşat yolunu seçmedikleri için otomatik olarak gay yolundadırlar. Akil ve bali olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde mutlaka Allah Teala tarafından gay yolunda kabul ediliyorlar. Dalalette kabul ediliyorlar. Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol ittihaz ederler. Aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gay yolundadır. Seçmesi gerekmiyor, ittihaz etmesi gerekmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse gay yolunu yol ittihaz etmiş demektir. Bunun sebebi de onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. İşte nice din alimleri var ki bizim sizlere öğrettiğimiz hidayeti bilmezler, profesör olmuşlardır. Ama hidayetten haberleri yoktur. Onları kınamak sadedinde söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayeti öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol, gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yevmil ahiri tekzip ederse, yalanlarsa
onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'ın ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki hayır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlıyken ruhu Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor, La ikrahe fiddini. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor. Femen yu'min billahi. Kim Allah'a amin olursa, Allah'laşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse, femen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Bu yol birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hemen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah Teala diyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ip de Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu velilezine amenu yurecuhum min zulumati ila nuri. Velzine keferu evliyaumut tagute yurecunhum min nuri ila zulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin, Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar, amin olanlardır. Amin olanlar, Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun dostu olmuş. Yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi bile de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor onlar tagutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce Allah kalplerini nurlandırmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalpleri nurdan tekrar zümrete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinliti alır. Kalplerinin mührünü açar. Ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim Esma'sına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ve Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve faz nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır. 12. basamaksa kişi huşuya ulaşır, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta huşu sahibi olan bu kişi Allah'tan mürşidini talep ettiğinde mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğu için. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı
Mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir. Tabiyet 14. basamaktaki bir işlemdir. Dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İki tane teslim oldu. İki tane de sırat-ı müstakim geçtik. Ama ikincisinde gerçek bir teslim yapılıyor 14. basamakta. Kişi Allah adına kendisini teslim alan mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, ona teslim oluyor. Bir ölünün ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On üçüncü basamak, 14. basamağa ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. İkinci sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin. Her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, 1. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. 2. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiyetle beraber, ki tabiyet mutlak olarak üzerimize farzdır, herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi 14. basamakta mürşide tabiyetle tamamlanır. Ve 3. tarik başlar. Allah Teala burada 4 tane sebilden bahsediyor. Kişi tabiyetini gerçekleştirdi.
ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği bir 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren kişinin Allah'tan aldığı nimetler ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın kadından gelen rahmet, fazl ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip. Kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor, yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil. Normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan 1. kata çıkabilecek olan, ondan sonra da 7. kata kadar çıkaracak olan tarikat-ı müstakimin altın kapısı oradadır.
Öyleyse üçüncü sıratımızdaki bir yatay sebilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir. O kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir kesimde onarlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergahlarından ana dergaha uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyada yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergâhtan ana dergâha. Sonra bir başka müessese oluşur. Yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra harim sultan olmak üzere herkes, bütün oradaki ruhlar altın kapıdan uçarak girerler ve yerden 8-10 metre yükseklikte tek bir sıra oluştururlar boşlukta. Hepsi ayaktadırlar. Yan yana ayaktadırlar. Ama sıraları, ayak hizaları aynıdır. Ve de oradan saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Bu yükselmede hiç kimse önde değildir. En sağda sağ kanat velisi, en solda Hanım Sultan vardır. Ve de çıkanlar 7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası ikinci sebilidir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَكَتْ هَلَكْ نَافِفْ قَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Ant olsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah-u Teala. 7 tane yol, zemin kattan birinci gök katına, gökleri de 7 kat yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına 7 tane tarik, bu tarik-i müstakimdir. Allah-u Teala buyuruyor ki, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لُدَى لَعَنْ بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَرِيكَ اِلَّا تَرِيكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu tarik-i müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir.
Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi tahakkuk eder. Her kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişi elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere kubbeden Eûzü Besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin kataki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında yedi tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Ve beşinci basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan yedi baklı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikincisi bilin. Bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkinci sebil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru yedi tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır. Ana dergaha ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı tarik-i müstakimdir. Diğerlerinin adı hep sebildir. Üçüncü sebil, yedi tane alemi geçen yoldur. Önce zikircilik kişi kader hücrelerine ulaşır. Sonra ümmül kitaba, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikircilerine ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki setel-i müntaha'ya ulaşırsa buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setel-i müntaha'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa

tarikayı müstakim adını alır. 7 tane gök katını birbirine bağlar sizi 7. kata. Her katta ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan tarık-ı müstakimi de muhtevi olan bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. Zemin kattan bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, 7 tane gök katını aşan, hepsini birden tarik-i müstakim diyoruz. Hepsini birden, affedersiniz, sırat-ı müstakim diyoruz. 7 tane gök katını aşan bir tanesine tarik-i müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, üçüncü sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur. Ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası üçüncü sırat-ı müstakim. Sonra o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifna olmuş olan fenafidah makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı. Kendisine taht ihsan edildiği zaman Allah-u Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredildiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. 7 tane kalp özelliğinin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ehli tezekkür olmuştur kişi. 5. Ehli hayır olmuştur. 6. Ehli hikmet olmuştur. 7. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu veçile yapmıştır. Sevgili kardeşlerim,

gösterim. Burada kişinin yerlerin melekûtuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergâhında o kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gökkatı gösterilirse kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulvel-vak makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekûtu gösterilmiştir. Ve yedinci katın yedi âlemi de gösterilmiştir. En son gösterecek olan Sitret-i Müntaha'dır. Sitret-i Müntaha gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Sala makamına geçer. Burası beşinci sırat-ı müstakimdir. Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudumuzu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakimdir. Sitret-i Müntaha'ya kadar devam eder. Sitret-i Müntaha'da altıncı sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tüveyi nasuha davet edilir. Bir, günahları örtülür. İki, ona salah nuru verilir. Üç, günahları sevaha çevrilir. Dört, böylece bu kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşır.

Ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. Ve o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sıratımızdaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, muhlislerden olmak, beşinci sıratımızda kim ifade eder? Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması, altıncı sıratımızda kim ifade eder? Ve irşada ulaştıktan sonra irşat makamının tayini, iradenin teslimi, yedinci sıratımızda kim ifade eder? Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah-u Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. O arada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde İyili grup, yol söz konusu, Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hidayet. Kavramlardan hidayet kavramı. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet üzere olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaştığımız zaman ikinci hidayetteyiz, tabiiyetimizde. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü hidayetteyiz. Bu ruhumuzun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Bu fizik vücudun hidayetidir. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Bu nefsimizin hidayetidir. Sonra muhlis oluruz. İrşada irşad oluruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ederiz. Bu da irademizin Allah'a teslimi, irademizin hidayetidir. Yedi safhada yedi hidayet ama dört tane teslim. Yedi safa hidayet, dört tane teslim içeriyor. Allah razı olsun. Öyleyse hidayetin muhtevasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumumuzu ortaya koyuyoruz. Herkes ortaya koyar. Üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. İşte bu, o kişinin birinci hidayette olduğunu gösterir. Âl-i İmrân 103'te Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ey sahabe diyor Allah-u Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukurdan kurtuldu, kurtardı. Ve kalplerinizi telif etti, artık kardeşler oldunuz. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki, hidayete eresiniz. Böylece hidayete eresiniz. İşte Allah-u Teala'nın buradaki ateş çukurundan sahabeyi kurtarması, onların Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle mümkün olan bir husus. Bu dördüncü, üçüncü basamağı ifade ediyor. Enam 87 ve 88'de Allah Teala onları diyor, onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Bu ilk sırat-ı müstakim. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir diyor. Ve eğer şirk koysalardı elbette yapmış oldukları işler heba olacaktı. Bu sebeple şirk koysalarda heba olacaktı ifadesi var olduğu için bunun birinci hidayet olduğu kesinleşiyor. Çünkü bu hidayetten evvel onlar bütün insanlar gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yani şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtuldukları kesinleşiyor. Şirkin ne olduğuna bakıyoruz. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Rum 31'de Allah Teala Rum 31-32'de diyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır.
her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada insanların şirkte olmaları Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyledir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 72 fırkanın içinde olanlardır. Sadece 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlardır, şirkten de kurtulanlardır. İkinci safa hidayetçiye tabi olma safhası. Ne olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onların üzerinde rahim esmasını tecelli edecek. Bu tecelli o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını, görme hastalarının basan hastalığının üzerindeki gışavetin alınmasını temin edecek. Sonra kulaklarındaki vakranın alınmasını temin edecek. Sonra işitme hastalarının mührünün açılmasını temin edecek. Sonra kalplerinin açılmasını temin edecek. Kalplerindeki ekinetin alınmasını temin edecek ve kalplerinin içine iman, affedersiniz, ekinetin yerine ihbat konulmasını temin edecek. Kişi böylece gören, işiten ve idrak eden birisi olacak. Bunların her birinde de bir miktar o kişinin günahı örtülerek bütün günahları örtülmüş olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi böylece 7. basamağa ulaştığı zaman o kişinin bütün günahları örtülmüş olacak ve kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi irşat makamına karşı işiten, idrak eden ve gören birisi olacak. İşte bu noktada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacak ve kişi zikir yaptığı zaman kalbine ilk nur girecek. Bu sadece rahmet nurudur, %2 olarak girer. Bundan sonra kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olacak. Mürşidini sormak yetkisinin sahibi olacak. Soracak Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Ulaştırınca tabiiyet söz konusudur. Tabiiyet ikinci hidayeti ifade eder. 14. basamak. Bakara suresi 38. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki biz dedik ki hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size bir hidayetçi gelecek. O zaman kim hidayetçime tabi olursa artık onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Hidayetçi gelecek. Hidayete erdirmek üzere ruhunu Allah'a teslim etmesi üzerine o kişi hidayetçiye tabi olacak. Burası hidayetçiye tabi olma noktası. Enam 125 فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَيُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّكًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْلُ اللّٰهُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah artık kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Kimi dalalete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü yarar, göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a Allah'a teslim olmayı açar. Nahl 9 ve alallahu kastus sebili. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Minha cair, cairun, ondan cayanlar da var. Ve levşâ ile hedâküm ecmain, Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Burası ikinci hidayet. Meryem 43
diyor ki Allah Teala, ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki senin sırat-ı seviyeye, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Burası tabiyet konusundaki hidayet. Tabiyete gelen kişi tabi olduğu anda ikinci hidayet noktasına ulaşmıştır. Zümer 23. Allahu nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşevürü minhü cüldül lezine yahşevne rabbehum sümmetel yünü cüldühüm ve kulübühüm ila zikrullah zalike hüdallahi ve yehdi men yeşayü ve men yüddil felentecide leha lehu veliyen mürşida. Allah itaat ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitab-ı müteşabih olarak indirir. Bu nurlardan insanların derileri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle kişinin derilerini ve kalbini Allah yumuşatır, titretir, aydınlatır, tezkiye eder. Böylece kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalete bıraktığı kişilere hidayetçinin olmadığını, yani tabiyetlerinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve burada ikinci hidayet mürşide tabiyet söz konusu. Hacet namazları kılıyoruz. Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kalbimiz içine iman yazılıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah Teala bize biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor. Derecelerimizi süratle arttırıyor. Öbür taraftan Allah Teala günahlarımızı sevaba çeviriyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman tam 7 tane nimet alıyoruz. Geri kalan nimetlerde fizik vücudumuzun afetlere karşı güçlenmesi, nefsimizin tezkiyeye başlaması, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, irademizin güçlenmesi. Ve bundan sonra, tabiyetten sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Allah'ın zikriyle ruhumuz nefsi emarede, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirmek suretiyle birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Bu nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Ve ma uberruhu nefsi innen nefsele emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada kişiye Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiş, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu tecellinin meyvelerini topluyor kişi. Nefs tezkiyesi yapıyor. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine gelen rahmetle faz ve salavattan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışarak nefsimizin kalbinde tezkiyeyi başlatıyor. İlk %7 fazıl birikimi kişinin ruhu birinci gök katında, nefsi emare. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah Teala kıyamet günde. O hayır öyle değil, o levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala.
Kişi nefsini kınıyor. Ruh ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci katta. Üçüncü %7 nur birikimi ruh üçüncü katta. Bu burada üçüncü kata ruhun ulaşması mürşide tabiyetin ötesinde Allah'a ruhumuzun ulaşması safhası. Üçüncü gök katında nefsi mülkime var. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamaha fücra ve takva diyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kişi ilham almaya başlıyor. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü gök katına ulaştığımız zaman nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Nefsinin kalbi afetlerle dördüncü defa %7 fazılla doluyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Beşinci gök katında nefsi radiye var. Altıncı gök katında nefsi mardiye var. Allah Teala diyor ki Fecr 27-28'de ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön ey ruh diyor Allah Teala. Radiye 5. gök katını mardiye 6. gök katını ifade ediyor. Nefsimizin kalbinde 6. defa %7 fazıl birikimi söz konusu. Ve nihayet 7. defa %7 fazıl birikimi. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Ruhumuzda Allah'a ulaşmış. Burası 3. hidayet. Allah Teala bu noktadaki durumumuzu anlatıyor Fatır Suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerde üçüncü hidayet söz konusu. Ne yapmışız? Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi gerçekleştirmişiz. %2 rahmet birikimi gerçekleştirmişiz. Nefsimizin kalbi %100 karanlıkken, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken, bu noktada nefsimizin kalbinin yarısından fazlası %51'i Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsi tezkiyedeyiz. Ruhumuz da böylece söylediğimiz mimar üzere 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve 3. safa hidayetin muhtevasına baktığımız zaman Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki hiç şüphesiz muhakkak ki hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani insan ruhunun ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir benzerinin başka birine verilmesi sebebiyle mi veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi böyle söylüyorsunuz? De ki muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Burada fazıllar %49'a ulaşmıştır. Bakara 120'de de Allah Teala inne hüdallahi hüvel hüda ifadesini kullanıyor. Bakara 120'de muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Burası 3. hidayet. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. 1. hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek.
İkinci hidayet mürşide ulaşıp tabiyet. Üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmış. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'ın zatı ruhumuza meab olur, sığınak olur. İşte ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah Teala'nın ona sığınak olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı Femen şahittâze ilâ rabbihi me'âvâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a bu yol üzerinden ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ve bundan sonra kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurları artıyor. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre burası beka makamıdır. Beka billah makamıdır. Ruh Allah'ın zatında yok olunca fena makamının sahibi olur. Fena fillah makamının sahibi olunur. Ruha Allah'ın katında bir taht verildiği zaman indi ilahide burası beka makamıdır. Sonra kişi züht makamının sahibi olur. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi züht makamının sahibi olur. Bundan sonra zikrini daha çok arttıracaktır kişi. Günün yarısından daha fazlaya geçtikten sonra öyle bir gün gelecektir ki nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması bizim için 4. hidayeti ifade eder. Diyor ki Allah Teala Hac 37'de onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva ulaşır. Yani Allah'a teslim olmanın takvası. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine Allah'a tekbir etmeniz için ve muhsinleri müjdele. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin Kur'an'daki işareti. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Bu Hac 37'de de Allah Teala sizi hidayete erdirdiği şey üzerine diyor ve muhsinlerin hidayetinden bahsediyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadaki hidayet. Şuara 78'de Allah Teala diyor ki ki beni yaratan ve bana hidayet veren, yani benim ruhumu kendisine ulaştırdıktan sonra bir defa daha hidayet veren, fizik vücudumu da ihtiva eden bir hidayet veren odur diyor Allah Teala. Allah Teala Ankebut 69'da diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَسْمَعَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Onlar ki bizde, içimizde, bizim için, bize ulaşmak için cihad edenleri, cihad edenlerdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız.
hidayete erdiririz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Gene burada muhsinlerle beraber olmaktan bahsediyor Allah Teala. Muhsinlerin hidayeti, böylece fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Basamak 25. Bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibi oluyoruz. Ve böylece nefsimiz hidayete eriyor. Nefsimizin hidayete ermesi söz konusu. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, bu sebeple nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, Allah bu hidayet faslında bu nefsimizin Allah'a tesliminde kalp gözümüzü açmıştır. Dört, kalp kulağımızı da açmıştır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten, gösterdiklerini gören, kalbiyle gören, kalbiyle işiten bir insan var. Bu kişi Ulu'l-Elbab. Ve Ulu'l-Elbab'ın üç özelliği daha var. Bu dört tane ilaveten sonraki üç vasıf şartının, vasıf özelliğinin birincisi o kişinin ehli tezekkür oluşu. Allah ile her konuyu dilediği zaman konuşabilmesi, Allah'tan cevap alabilmesi. Sonra o kişi ehli hayırdır. Daimi zikir sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandığımız bütün olayların adıdır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir, ehli hükümdür. Hakemlik yaptığı zaman hükümlerini mutlaka doğru olarak verir. Çünkü Allah-u Teala'dan sorarak verecektir. Ve hakimlik yaptığı zaman da durum aynıdır. Diğer taraftan bu kişi ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda derhal bildirir. Nefsin hidayeti söz konusu. Allah Teala bu nefslerin Allah'a teslim olmuş etmiş olanlara Ulu'l-Elbab adını veriyor. Ulu'l-Elbab'ın daimi zikir sahibi olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda diyor ki secde 13'te ve lefşina le ateyna kulle nefsin hudaha velakin hakkal kavlu minni ve emle enne cehenneme minel cinneti ve nase ecmain. Eğer dileseydik bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Herkese hidayet erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Bu bütün nefsler ifadesini kullandığı cihetle nefslerin hidayetidir. Bütün nefslerin hidayeti, nefsin hidayete ermesi bu beşinci safhadadır. Muhammed 5'te de Allah Teala diyor ki yehdihim ve yuslihu balihum. Onları hidayete erdirecek ve durumlarını ıslah edecektir. Islah ise nefsin ıslahıyla mümkündür. Öyleyse buradaki muhtevada durumların ıslahı söz konusu. Ama nefslerin ıslahı. Allah Teala Ulu'l-Elbab'ın tarifini veriyor. Li Ulu'l-Elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. O Ulu'l-Elbab
için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor Allah Teala. Nefsin hidayetinde ullelvap olanların hidayeti var ve ıslah müessesesi tahakkuk ediyor nefsin ıslahı. Ama bu ıslah bitmiyor. Ullelvap makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösteriliyor. Yedi kat cehennem gösteriliyor. Böylece kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra yedi mertebe kişi Allah-u Teala'nın dizaynında daha üstün bir pozisyona geçiyor. Kalbi yedi mertebe müzeyyen oluyor. Yedi kat yerlerin melekûtunu görerek. Sonra o kişiye zemin kat gösteriliyor. Bu zemin kattan sonra ne zaman birinci gök katı gösterilirse o kişi ullelvap makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Burada da o kişi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görüyor. Ve yedinci gök katının yedi tane alemini soldan sağa Allah Teala ona gösteriyor, yedi alemi ayrı ayrı. Yani kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve neticede zikir hücrelerini hepsini gösteriyor. En son gösterdiği yer indi ilahi Allah Teala'nın huzuru. Oradaki sitetli minta o varlıklar aleminin en yüksek noktası. En yüksek noktadaki ağaç. Kişi ne zaman bu ağacı görürse burası yedinci hidayetin, altıncı hidayetin tamamlandığını gösteriyor. Burası kişinin irşad olduğunu gösterir. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşad olmuştu. Allah Teala bu irşad konusunda diyordu ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahaba irşad olmuş. İrşad olmak da bir hidayeti ifade ediyor. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِنُوا السَّالَحَاتِ يَهْتِهِمْ رَبِّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ تَرْجِيمِينَ تَحْتِهُمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّةٍ نَع۪يمٍ. Amin olanlar ve nefs tezkiyesini tamamlayanlar imanlarından dolayı Rabler onları hidayete erdirir. İşte bu nefs tezkiyesini tamamlayanlar için bu hidayet naim cennetlerinin sahip olunduğu nefsin hidayetinin ötesindeki irşat hidayetidir. Aynı zamanda bu hidayet muhlisler hidayeti adını da alır. Kişinin nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Her gök katı için bir mertebe kişinin kalbi müzeyyen olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bundan sonraki kademeye baktığımız zaman iradenin hidayetini görüyoruz.
En'am suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve huvellezi ceale lekumun nucume li tehtedu biha fi zulumatil berri vel bahri. Kat fassalnal ayati li kavmin ya'lemun. Kara ve denizin karanlıklarında onunla yolunuzu bulmanız, yani hidayete ermeniz için li tehtedu biha, onunla hidayete ermeniz için yıldızları, yani nebiler, resuller, mürşitler kılan odur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık diyor Allah Teala. Bilen bir kavim, yani hidayete erenler kavmi, ama burada irşada ulaşmış olan kişilerin hidayeti var.

38'de Allah Teala buyuruyor ki: E kâlellezî âmene ya kavmittebûne ehdiyukum sebiller reşat. O inanan kişi, yani mürşit, dedi ki: Ey kavim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Burada Allah Teala bir irşat da ehil olan birisinden bahsediyor. Allah Teala irşadın sahibi kılınmış olan birisinden bahsediyor. İrşad makamının sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 7 tane safada 7 tane hidayeti gördük beraberce. Hidayet ayetlerini gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün sahabe bu 7 hidayeti gerçekleştirmiş mi? Acaba 7 hidayetin 7'si de üzerimize farz mı? Gelin beraberce ona bakalım. Allah Teala sahabenin birinci hidayete mutlaka ulaştığını, Allah'a ulaşmayı dilediğini ifade ediyor. Ama bunun üzerimize, Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize faziyeti de açıklığa kavuşmuş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Rum 31'de diyor ki: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Farz. Lokman 15'te vettebi sebile men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Zümer 4'te Allah Teala ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine münip ol. Rabbine ulaşmayı dile buyuruyor Allah Teala. Üçüncü defa farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Birinci hidayetin sahibi olmuş mu? Kesinlikle olmuşlar. İşte Zümer suresinin ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenebu tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî. Öyleyse diyor ki Allah Teala, onlar diyor sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan böylece iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala buyuruyor, onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek, demek ki üzerimize farz. Sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci hidayeti gerçekleştirmişler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci hidayettesiniz. Konuşmamızın başında evvela o birinci hidayeti ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilk hidayetin sahibi olur. Dalaletteyken hidayette olur. Ondan evvel kişi dalalettedir. Söylediğimiz ayetler onu ifade etti. Dalaletteyken hidayete nasıl adım atıldığını söyledik ve ayetler verdik. Hidayet ayetleri, birinci hidayet. Öyleyse bütün sahabe birinci hidayetin sahibi olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamak. Bu onları otomatik olarak yedinci basamağa ulaştırmış. Ondan sonra o kademeleri geçerek
mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe ebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Demek ki hepimiz için mürşide ulaşmak üzerimize farz. Peki bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın son peygamberi. Ondan sonra kıyamete kadar artık peygamber gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin tabiyetine bakıyoruz beraberce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Onlar orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyette el öpüldüğü burada kesinleşiyor. Çünkü el sıkıldığında iki el aynı hizadadır. Üste veya altta olan el yoktur. Ama el öpmek söz konusu ise mutlaka bir el diğerinin üstündedir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin mutlaka el öpmek suretiyle tecelli ettiğini görüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan olmuşlardır. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'ı rüyet ederek basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek bu sırat-ı müstakime sizleri davet etmekle emrolunduk. İşte bu yol, bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Basiret üzere Allah'ın yoluna, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Basiret üzere, kalp gözümüzle görerek, hem Peygamber Efendimiz hem sahabe, Allah-u Teala'yı görerek o yola davet ediyorlardı. Ve kesin olarak bütün sahabe, neticede irşat makamının sahibi olmuşlardı. Ama Allah'a davet etmek ve de o yola ulaştırmak ancak tabiyetten geçiyor. Ben ve bana tabi olanlar ifadesi geçiyor orada. Ben ve bana tabi olanların bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte burası tabiyetin gerçekleştirildiği ikinci hidayet faslı.
Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Gördük ki tabiyet farz, bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah-u Teala ve enübi ile Rabbüküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ilk teslim, ruh teslim olacağı için ruhunu Allah'a teslim et diyor Allah-u Teala. Daha açıkta söylemiş. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bitti, ruhunu Allah'a her şeyden kesilerek ulaştır. Nefs tezkiyesiyle Allah'a ulaşacağı, ulaşılacağı kesinlik kazanıyor. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Hepsi gerçekleştirmiş. Sahabe, bütün sahabe ruhlarını Allah'a hepsi teslim etmişler. Hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ve ulel vebab oldular diyor Allah-u Teala. Hepsi hidayete ermişler. Bundan sonraki kademe, biliyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Buraya kadar gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe üçünde gerçekleştirmiş. Fizik vücudun teslimi üzerimize farz mı? Fizik vücudun teslimi hepimizin üzerine farz. Allah-u Teala farzı

söz vermişiz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ulu'l-Albab makamına geliyoruz. Acaba Ulu'l-Albab olmak üzerimize farz mı? Ulu'l-Albab olmak daimi zikre ulaşmak demek. Allah Teala diyor ki li ulu'l-Albab yezkürallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. Bu ulu'l-Albab için ayaktayken de, otururken de, yanınızda yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün ulu'l-Albab Allah'a daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulu'l-Albab olmuş mu? Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabenin hidayet erdiğini ve arkasından da ulu'l-Albab olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse ulu'l-Albab olmak üzerimize farz mı? Allah Teala daimi zikrin farziyetini kesin bir şekilde ifade etmiş Nisa 103'te. Diyor ki feskurunallâhe kıyamen kuhuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Böylece Allah'ı devamlı bir şekilde zikretmenin üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bütün sahabenin daimi zikre ulaşmış olması söz konusu mu? Hepsi ulu'l-Albab olmuşlar. Bütün sahabe. Ulu'l-Albab olduğunu Allah Teala söylüyor. Peki bundan sonraki kademe irşada ulaşma ve Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştıklarını söylüyor. İrşad olduklarını söylüyor. İrşad olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde kullarım seni benden sorarlarsa onlara yakınım de. Bize dua ettikleri zaman onların davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve de böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. İrşada ulaşmayı, irşad olmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Konumuzun başlangıcını söylemiştik. Bir defa daha söyleyip tamamlayalım konuyu. Allah Teala Hücret 7'de diyor ki o ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Son mertebeye geliyoruz. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmışlar mı? Evet, hepsi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de Sâbikûne el-evvelîn var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirinden de. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Üzerimizde farz mı? Ali İmran 102'de Allah Teala Hakk'a tukat

ettiği takvayla nasıl takva sahibi olmuşlarsa o hedefe ulaşanlar, siz de hepiniz onlar gibi hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olun diyor. Farz kılmış üzerimize. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı burada tamamlanıyor. 7 tane hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayet, mürşide ulaşmak 2. hidayet, ruhu Allah'a teslim etmek 3. hidayet, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, ullelbap olmak yani nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, irşad olmak 6. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 3. teslim. Ruhu teslim etmek 1. teslim, fizik vücudu teslim etmek 2. teslim, nefsi teslim etmek, ullelbap olmak 3. teslim, irşada irşad olmak 6. safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, hakka tukati takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olmak, burası 7. hidayet, o da üzerimize farz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 1. hidayet, iradeyi Allah'a teslim ettiğimiz noktada 7. hidayet son buluyor. Fizik vücudumuzun tesliminde 4. hidayetin sahibiyiz. Nefsimizin tesliminde 5. hidayetin sahibiyiz. İrşad olduğumuzda 6. hidayetin ve irademizi teslim ettiğimizde 7. hidayetin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül dostlarının sohbeti tamamlandı. Hidayet sohbetimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Bir de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var ortada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize En'am buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki En'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah-u Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek.
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah-u Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah-u Teala'nın indinde insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurbanı oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel gene bütün insanların mutlu olması için İncil'i indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır?
1: Evet.
0: Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisinden evvelki İncil gibi, ondan evvelki Tevrat gibi ondan evvelki diğer peygamberler indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmamızı, ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane keramen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor, hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var. 2 tane ikili. Ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala zikri de günün yarısından çok zikri de daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki onlara hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır, bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. Ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikten namaz kıl ve müşriklerden olma. Ruh 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tu'adûne lilkülle evâbin hafiz buyuruyor Allah-u Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey, vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a mevabın en büyüğü olan Allah'a ulaştıranlar. Mevab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah mevapların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül mevab. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak mevabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde buyuruyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde ona yeten onu şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra sitret-i müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki sütülümün Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 8 aylık bir devre içinde 7 ay diyelim buna, ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe, 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersin, kader hücreleri 1. Ümmül Kitap 2. Kudret Denizi 3. Makam-ı Mahmud 4. Divan-ı Salihin 5. Zikir hücreleri 6 ve Sittet-i Müntaha'dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi bu abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sittet-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. O kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması yedi gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şeyi kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. Ama bu bir iştir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan yedin 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan size o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'alaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan 2 kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daimi zikre ulaşmışsınızdır. Daimi zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İradeyi külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade, salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade, Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de 2 bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki gruba da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin, hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
1: Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize hadi canım sen de sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım. Mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için iblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti!

Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat, yardım ettik. Ve sizi nefer, cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız, kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız, artık o da ona, nefsinize aittir. Böylece sonrakinin, ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz, biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an, en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere, onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar, muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini, belirtisini, gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini, belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı, üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise, sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz, bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona, cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de, ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya

ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver. Ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın. İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar, Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. Yedi kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur.
Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler. Ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdiyle ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar, sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazer edilendir, korkulandır. Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi.
İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için kendine, bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur.
Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben
sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları, 9 mucizeyi, görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaad ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun Esmaül Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki O, kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim, kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in, bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine, kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik,
uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenü olmuş gençlerdi ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak, andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Muhakkak ki onlar eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında niza ediyorlardı, çekişiyorlardı. Onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir.
Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, ''Benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm.'' dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, ''Bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun? Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile, sen bahçene girdiğin zaman, bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun, o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah
sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o, semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap, hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun, kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek: benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kafirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan, Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik.
ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Elise Wilkinson 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz. O kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri sadedinde gene bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Birbirlerini sevenleri, Allah'ı sevdikleri için birbirini sevenleri ve Allah'ı sevenleri. Allah için yaşayanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ancak Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerin işidir. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman Kur'an'ın lafzından bahsetmiyoruz. Hamdolsun ki bütün dünyada yetişmiş belki on binlerce fıkıh alimi var ve onlar bir hakkın vazifelerini zaten yapıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını dünyadaki insanların davranış biçimlerini Kur'an'a göre nasıl yapmaları lazım geldiğini en güzel şekilde zaten anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman fıkıhtan bahsetmiyoruz. Fıkıh gerekli alimlerin zaten faaliyette olduğu, başarıyla konularını yürüttüğü bir sahadır. Bizim sözümüz başka. Biz Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Kur'an'ın 7 lafzı var ama 7 tane ruhu var. Aslında Kur'an'ın lafzını da 7 ayrı bölümde mütalaa etmek mümkün. Ama ruh, orada farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ruhu insanlar kendileri yakalayamaz.

makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Size tilavet edilir. Lafız anlatılır. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamakta bu olay başlar. Artık hidayetin içindesiniz. Öğretilen artık tilaveti aşmıştır. Bundan sonrası kıssadır. Öyleyse kelimelerin lügat manaları değil, Kur'an'da hangi maksatla kullanıldıkları önemli. Bu kıssa faslında da ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar gene lafızla meşgulsünüz. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Kur'an'ın ruhuna girersiniz. Fena fillah makamında birinci ruh, beka billah makamında ikinci ruh, İhlas makamında affedersiniz,

Allah'a tamamen yüzünüzü döndüğünüz, dünyaya sırt çevirdiğiniz zaman, o zaman üçüncü ruha girersiniz. Burası zühd makamıdır. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhundasınız. Asıl önemli olan zor yokuş bu standartların içinde gerçekleşir. Zor yokuş bu şartlarda çıkılır ve yokuşu çıkabilenler daimi zikre ulaşmış olanlardır. İşte onlar Kur'an'ın 5., 6. ve 7. ruhunu öğrenecek olanlardır. Asıl öğreti burada başlar. İşte Kur'an'ın

Yedinci ruhuna girdiğiniz zaman burası salah makamıdır. Salah makamında yedinci ruhun yedi açılışını, yedi safhasını göreceksiniz. Yedi kademesini göreceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını da bir bütün olarak düşünmek lazım. Lafız da bir bütündür ama o da yedi kademeden oluşur. Öyleyse sözümüz Kur'an üzerine, sözümüz Kur'an'ın ruhunun tefsiri üzerine ve bunu kitaplardan öğrenemezsiniz. Bu yüzden dünyanın büyük kısmında İslam alemi İslam'ı yaşayamıyor. Hicr suresinin 92. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbike le nes'elennehum ecmain. Ve artık böylece bundan sonra ve Rabbike ve senin Rabbine andolsun le nes'elennehum.

lehum. Elbette onlara mutlaka soracağız. Ecmain, hepsi, hepsine, tümüne. Cümlecikler. Fe ve Rabbike, artık Rabbine hamdolsun. Le neselennehum ecmain. Elbette onların hepsine

Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Allah Teala hesabın sahibidir. Unutmayın. Öldüğünüz günde hesaba çekilirsiniz. Hayat filminiz gösterilir ve kaybettiğiniz her derece için azap görürsünüz. Kabirde kazandığınız her derece için ferahlık verilir. Bu adına kabir azabı denir bu konunun. Öyleyse hesap mutlaka sorulur. Biter mi burada? Hayır. Büyük hesap Mahkeme-i Kübra oradadır. Kıyamet günü Allah'ın indiği ilahisindedir. Sizlere hayat filminiz gösterilecektir. Ve bütün hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem aktivitenizi, efalinizi, fiillerinizi, yapmış olduğunuz işleri almışlardır filme. Almışlardır. Üç boyutlu bir hologram filminden bahsediyoruz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mahkeme-i Kübra'da sadece iki tane sonuç söz konusudur. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, cennete gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız. Ya da ikinci alternatif, kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman ne yazık ki cehennem söz konusudur. Ve ebediyen orada kalınır. Cennetten çıkıp da cehenneme gitme söz konusu olmadığı gibi, cehennemden çıkıp da bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkıp da cennete ulaşma, o da söz konusu değildir. İkisi de mümkün değildir Kur'an hükümlerine göre. Allah-u Teala cennete girenlerin ebediyen orada kalacağını, Allah-u Teala cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını söylüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız dediği şey, Kur'an'ı kısım kısım yapmaları, yani bir kısmına itaat etmeleri, bir kısmına itaat etmemeleri ve sahabeden ayrı bir hüviyete ulaşmaları. Sahabenin en büyük özelliği neydi? Âl-i İmran 119 bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'i parçalara ayırmazsınız. Onun bütününe iman edersiniz. Bütün ayetleri sizin için geçerlidir. Mutlaka itaat edilmesi lazım gelen ayetlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar ne yapmışlar? Kur'an'ın farzlarını tatbikattan çıkarmışlar. Kur'an'ın 7 tane safhasını, yani
insanların cennet ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'ın hedef gösterdiği 7 tane safayı ortadan kaldırmışlar. Artık 7 tane hedeften, 7 tane safadan bahsedilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın soracağı şey bu. Dikkat edin, o kitabın bütününe iman edenler var ya, o sahabe, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safa. 10 tane ihsan aldılar Allah-u Teala'dan, gittiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, tabi oldular. 3. safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 4. safa, hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler ahsen kılarak. Sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. 6 ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7 tane safadan geçtiler. 4 tane teslim gerçekleştirdiler. Ve Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve irşat makamına ulaştıktan sonraki en büyük ibadetleri zikir idi. Zikirle ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Daha çok zikirle fizik vücutlarını, daimi zikirle nefslerini, daha sonra iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve bugün İslam'ı İslam yapan temel faktörler Kur'an'dan tamamen koparılmıştır. Kur'an parça parça edilmiştir iblis tarafından ve ona farkına bile varmadan tabi olan alimler tarafından. Gerçekten sevgili kardeşlerim, alimlere hata mı bulmamız lazım? Hayır. Onlar kendilerine düşen vazifeyi gerçek anlamıyla yaptılar. Çünkü öğrettikleri şey ancak öğrendikleri olabilirdi. Ve öyle yaptılar. Asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğrendiler. Çünkü müfredat programları bunu gerektiriyordu. Onları öğrendiler ve öğrendiklerini de öğrettiler. Bugünkü alimler de aynı şeyi yapıyorlar. Kitaplardan öğrendiklerini öğretiyorlar. Şimdi anlıyor musunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifinin kıymetini? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Aslında burada söylemek istediği şey, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, basit bir hakikat. Eğer biz de gidip ilahiyat fakültesinden mezun olsaydık ve Allah ile bir ilişkimiz olmasaydı, Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz dünyaya bu hakikatleri öğretebilecek imkanların sahibi olabilir miydik? Netice itibariyle sadece bir insanız, bir mahlukuz. Hamdolsun ki Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir mahluk. Öyleyse ilim Allah'ın bize öğrettiğidir. O ilimde görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim tam bir mutabakat halinde. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indiren Allah, Kur'an-ı Kerim'i bize de öğreten Allah. Sonra biz Kur'an-ı Kerim'i onlara açıklayacağız diyor Allah Teala. Yani sadece sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ve açıkladık ama bununla sadece sana açıklayacağız anlamı gelmiyor. Onlara diyor Allah Teala, senden sonra gelecek nesillere de açıklayacağız diyor. İşte gelecek nesillerden bir tanesi bu nesil ve Allah Teala bize de açıklıyor.
O açıklamaları neden önemli? Görüyorsunuz ki insanların unuttuğu Kur'an asıllarını Allah Teala bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, bugün hiçbir yerde, hiçbir İslam öğretim kurumunda İslam'ın 7 tane safhasından bahsedildiğini göremezsiniz, duyamazsınız. Belki de bu yüzden insanlar da o dinlerinin kitaplardan öğrendiği şeyler olduğunu, dinlerinin bütününün öyle olduğunu zanneden insanlar da bu sebeple bizi kızıyor olmalılar. Oysa ki biz Allah'ın sevgilisiyiz. Kızılması lazım gelen değil, şükranla karşılanması lazım gelen bir mevkideyiz. Çünkü insanların kurtuluşuna bütün kapıları açma görevi bize verildi. Sevgili kardeşlerim, bütün hedef emirlerin ortadan kaldırıldığı, vasıta emirlerin, hedef emirlerin yerine ikame edildiği bir dünyada yaşıyoruz. İslam'ın bugünkü çehresi bu. Yani bu İslam öğretisiyle hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Ne demişse kıyamete kadar aynı şeyler geçerlidir. İşte o söylediklerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvel nasıl yaşandığını da gene Kur'an'dan görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda indirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında rahmeti rahmana kavuştu. Ama Kur'an-ı Kerim ondan sonraki sahabenin hayatını da anlatıyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu anlatıyor Allah-u Teala. Öyleyse bu ayet onlara soracağız ayeti. Aslında o kadar çok şey söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan insanlar, Allah'ın hakikatlerinden habersiz olan Hristiyanların büyük kısmı, Yahudilerin büyük kısmı, putlara tapanlar, şeytana tapanlar, onların hepsine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ışıktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hakikatleri bugün de biz öğretmekle görevliyiz. Allah-u Teala onlara diyor, mutlaka soracağız. Soru, birinci sual, ölürlerken bütün hayat filmlerinin gösterilmesi. İkinci sual, büyük sual, kıyamet günü indi ilahide hayat filmlerimizin mahkeme-i kübra olarak değerlendirildiği olay. Her ikisinde de sorgu var. Allah razı olsun. Hicr suresinin 93. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kânû ya'melûn. Yapmış oldukları şeylerden bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Diyor Allah Teala. Mutlaka soracağız. Neyi soracak? Yapmış oldukları şeylerden diyor. Yapmış oldukları şeylerden amma kelimesi amma şeylerden kânû oldular ya'melûn yapıyorlar.
Amma kânû yâmelûn, yapmış oldukları şeylerden, yapmakta oldukları şeylerden. Onlara soracağız diyor Allah Teala. Öyleyse bu iki ayet bir cümleyi oluşturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'miru ve arid anil müşrikîn. Fasda fe isda açıkça bildir. Bima tu'miru emrolunduğun şeyi ve arit ve yüz çevir anil müşrikin müşriklerden. An el müşrikin müşriklerden. Fasta artık açıkça bildir. Bima tu'meru tu'meru emir olunduğun şeyi ve arıt anil müşrikin ve müşriklerden yüz çevir.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emrolunduğu şey onun risaleti ve nübüvveti. Allah-u Teala tarafından vazifeli olduğunu söyleyecek, açıkça bildirecek. Huzur namazının imamı olduğunu söyleyecek, vazifesini bildirecek. Risaletle görevli olduğunu söyleyecek.

müşrikler, Allah'ın birden fazla olduğuna inananlar, onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala.

Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini, tebliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emrediliyor. Emrolunduğun şeyi, risaletle görevli olduğunu ve nübüvvetle görevli olduğunu bildir artık diyor Allah Teala. Açıkla diyor. Ayet 95. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kefeyna kel müstehzi'in. İnna muhakkak ki biz kefeynake, biz sana kafiyiz. El müstehzi'in. Alay edenler. İnna kefeynake, muhakkak ki biz sana kafiyiz, yeteriz. El müstehzi'in. Alay edenlere karşı sana kafiyiz. Yeteriz. Onlar varsın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alay etsinler, alay etmeye devam etsinler. Allah Teala diyor ki biz sana yeteriz, biz sana kafiyiz diyor alay edenlere karşı. Onların alaylarının bir değeri, bir hükmü olmadığını söylemiş oluyor Allah Teala.

önemli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevini, Resul olduğunu açıklamasını gerçekleştirmesi. Allah-u Teala tarafından bir nebi olarak risaletle görevlendirilmiş, Allah'ın emirlerini tebliğle görevlendirilmiş. Allah'ın yeryüzündeki son peygamberi ve bunun açıkça söylenmesi gerektiğini Allah-u Teala buyuruyor. Allah razı olsun. Ve 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yec'alûne me'allâhi ilâhen âhâr. Âhâr. Fe tevfe ya'lemûn. Ellezîne, o kimseler, yec'alûne, kılarlar, yaparlar. Mea Allahi, Allah ile beraber, ilahen, ilah, ahare, başka, diğer veya diğerleri. Fesefe, ileride olacak, ya'lemun, bilecekler. Ellezine yec'alune, kılanlar, kabul eden kimseler. Me Allahi, Allah ile beraber, ilahen ahare, başka ilah, fesefe yalemun, artık yakında bilecekler,

Allah Teala bu Allah'a şirk koşanlar için söylüyor. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler. Artık yakında bilecekler. Öyleyse Allah'a ortak koşanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ortak koşanlar.

putperestler, şeytana tapanlar, şeytana ortak koşuyor. Putperestler elleriyle yaptıkları taşları ortak koşuyor. Bir kısmı Allah bir tane değil, üç tanedir diyor. Buna benzer Allah'a ortak kabul etmeler söz konusu.

Onlar yakında bileceklerdir, öğreneceklerdir diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 97. Ve lekad na'lemu enneke yadiku yadiku sadruke bima yekulun. Ve lekad andolsun ki na'lemu biz biliyoruz enneke senin olduğunu. Yadiku daralıyor. Yadiku sıkışıyor. Sadruke senin göğsün. Bima sebebiyle den dolayı yekulune söylüyorlar.

cümleciklere geçiyoruz. وَلَكَدْ نَعْلَمُ andolsun ki biz biliyoruz. اَنَّكَ يَد۪يكُ صَدْرُكَ senin göğsünün

senin göğsünün daraldığını andolsun ki biz, cümleleri tamamladığımız zaman, onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın risaletini tebliğ ettiği zaman bütün kavimlerde olduğu gibi tabiatıyla onu da inkar ettiler. Allah Teala Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbiri ardından, ard arda arkası kesilmeden hangi kavme Resul gönderdiysek onların hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Allah Teala hangi kavme Resul göndermişse tüm kavimlerdeki Resulleri inkar etmişler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermesi halinde onu kabul mü edeceklerdi? Büyük çoğunluk reddedecekti. Nitekim o da reddedildi, inkar edildi. Küçük bir topluluk onun etrafında toplandı ve ona tabi oldular. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Risaletinin kabul edilmeyişi sebebiyle oradaki ahali tarafından, insanların çoğu tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsü daralıyor, üzülüyor. Allah Teala'nın kendisine verdiği risalet görevini açıklamasına rağmen insanların onun söylediklerini kabul etmemeleri sebebiyle göğsü daralıyor, içi daralıyor. Sıkıntı duyuyor bundan. Ve Allah Teala da onu söylüyor. Senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Ve 98. ayet-i kerime. Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sacidin. Fe sebbih öyleyse tesbih et Allah'ı, tesbih et bihamdi hamd ile Rabbike, Rabbini hamd ile ve kun mines sacidin ve secde edenlerden ol. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir onun secde edenlerden olması. Ve hamd ile Rabbini tesbih etmesin.

Allah Teala'nın Allah'ı ayrı kılması. Allah'ın hiçbir şeyden, her şeyden müstani olduğunu söylemesi, münezzeh olduğunu söylemesi, Allah'ın bir yaratıcı olduğunu söylemesi, bütün insanların sadece bir yaratık olduğunu söylemesi, bu bir bütün ifade eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala namaz kılmasını ve tesbih edenlerden olmasını emrediyor. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında zikir yapacaktır.

Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği emir bir açık hüviyet kazanıyor. Namaz kılması bir koruyucu unsur olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardım edecek, göğsünün daralmasını engelleyecek iki şey. Birisi namaz, birisi de tesbih, Allah Teala'nın zikri. Zikri daime ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi noktasında tesbihe geçmek söz konusu. Burada Allah Teala tesbih et diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar ederek, Allah'ı överek, Allah ile konuşarak, Allah'a hamd ederek tesbih söz konusu. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zikri, Allah, Allah, Allah, Allah ile zikri, eğer Allah'ı övücü sözleri de beraberinde getiriyorsa, ikisinin toplamı zikir artı hamd, tesbihe, tesbih adını alıyor. Allah'ın isminin biliyorsunuz ki başka bir iradenin devreye girmesiyle kesintisiz tekrar edilmesi hali tesbihtir. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah Teala iradesini teslim ettiği hakkül yakin noktasına gelinceye kadar Allah'a kul olmakta devam et diyor. Yani gerçek tesbihe, tesbihten murad ettiğimiz şeye o zaman gelecek. Kimdir zikir sahibi, ehli zikir? Kendi iradesiyle Allah-u Teala'yı zikreden kişi. Peki iradesi Allah'a bağlanırsa ne olur? O zaman zikir müessesesi sünnetullah tarafından ona tatbik edilir. Daimi zikrin sahibidir. Ama bu artık sünnetullah tarafından kendisine yaptırıldığı için zikir adını alır. Affedersiniz, tesbih adını alır. Artık zikir müessesesi burada geçerli değildir. Çünkü kişinin kendi iradesiyle zikri söz konusu değildir. Çünkü iradesini Allah'a teslim etmiştir. Kendi iradesiyle tesbih etmesi, zikretmesi imkansız olmuştur. Allah'ın iradesi ona zikir yaptırdığı için, Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirdiği için, kendi aklıyla vücuduna bir şey yaptırmadığı için, Allah'ın emriyle gene Allah'ın emrini vücuduna kendisi tatbik ettiği için Allah'ın emriyle zikir yapacaktır. Allah'ın emriyle yaptığı, Allah'ın ona zikir yaptırması söz konusu olacaktır. Verdiği emri Allah'ın iradesini Allah'a bağladığı için, Allah'ın iradesiyle kendisine verdiği emri gerçekleştirdiği için zikir buna dayalı olarak daimi zikrin sahibi olduğu için bu zikri Allah yaptırmış oluyor ona. Aslında bu noktada söz konusu olan daha açık bir ifade kullanılabilir. O kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah'ın yaptırdığı tesbih devreye giriyor. Kendi iradesiyle artık tesbih edemiyor. Sünnetullah bu görevi ondan alıyor. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah devreye giriyor. Külli irade devreye giriyor.
Ve onun için Allah Teala bir evvelki kademede hamd ile beraber zikir bir arada mütala edildiği için onun adına tesbih diyor ve 99. ayet-i kerimeye, Hicr suresinin son ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Va'bud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Va'bud ve abd ol, kul ol. Rabbeke senin Rabbin hatta e kadar, o noktaya kadar, yetiyeke sana gelir, el yakinu, yakin. Va'bud rabbeke ve Rabbine kul ol, hatta yetiyekel yakinu, sana yakin gelinceye kadar. Son yakine, hakkul yakine,

네. 네. 아, 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네.
Ulaşıncaya kadar. Hatta yetiyeken yakini sana yakin gelinceye kadar, yani son yakine, ki o hakkul yakindir, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar. Cümlecikleri toparlayalım. Ve sana yakin gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. İşte bu son ayet-i kerime, Hicr suresinin son ayet-i kerimesi, hakkül yakini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iradesini de Allah'a teslim etti ve hakkul yakinin sahibi oldu. O zaman ne oldu? Allah-u Teala iradesini aldığı için, iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradenin sahibi değildi. Allah'ın kulu iken iradesini de Allah'ın iradesine, Allah-u Teala bağlamak suretine o Allah'ın kölesi oldu. Kul olmanın ötesine geçti. Daha öteye de geçti mi? Evet, daha öteye de geçti. Ve aklını da Allah'a teslim etti. O zaman ne oldu? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altına girdi. Allah-u Teala buyuruyor ki o kendiliğinden bir şey söylemez. Yani sadece bizim söylediklerimizi söyler. Allah-u Teala diyor ki Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala buyuruyor ki orada sana tabi oldukları zaman, yani tabi olarak elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarruf altında olduğunu söylüyor. Yakinlerin en üstünde bütün insanlar için hakkül yakin vardır. Hakkül yakinin de üç kademesi söz konusu. Allah'ın evliyalarının, velilerin, Resul olmayan velilerin Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle, salah makamının beşinci kademesinde Allah'ın irşat makamına tayiniyle, irşada memur ve mezun kılındığın emriyle irşada memur olanlar, mezun olanlar. Beşinci kademe. Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri altıncı kademe. Ve bu Resullerin arasından bir tanesi devrin imamlığına tayin edilen yedinci kademede, üçü de hakkul yakinin sahibi ama tasarrufa ulaşan
Allah'ın tasarrufuna giren kendi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olmanın ötesinde ortadan kaldırılan, aklının kendisine kumanda edemediği bir noktaya ulaşmak. Allah'ın o kişinin vücuduna direkt kumanda etmesi hali. İşte burası Hakkül Yakin'in tasarruf kademesidir. Sadece her devirde huzur namazının imamları böyle bir tasarrufun içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tasarrufta olduğu, Allah'ın tasarrufunda olduğu, Allah'ın iradesiyle kendisine kumanda edildiği açık. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece Hicr suresi bu akşam inşallah tamamlanıyor. Allah'a şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresini de Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Ve iyâke nestaînü ve sırâta müstakîm. Aleyhim gâlim mazûr, aleyhim ve yâdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp kalbe, gönül gönle bir beraberliğin içinde bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala'nın bir yeni sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz mürşide tabiyet şirktir diyen bir hurafeyi sizlere anlatmak. Din adamları arasında ne yazık ki bunu söyleyenler var. Mürşitlere yedek ilahlar gibi isim takan, Allah'ın ayetlerine karşı gelen birileri de var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidini Allah Teala'dan soracak. İşte Fatiha suresi ilk adımı atıyor bu konuda. Allah'tan sorulması lazım geldiğini söylüyor mürşidin. Ne diyor Allah Teala? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâken a'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorarız. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah-u Teala'dan İstihane istenmesi söz konusu, yardım istenmesi söz konusu. Bu yardımın muhtevasına baktığımız zaman yardımın, istihanenin Allah'tan mürşit isteme olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah Teala İyyâke nâbudu ifadesiyle, yalnız sana kul oluruz ifadesiyle insanların sadece Allah'a kul olabileceğini ifade ediyor. İyyâke nestaînle de yalnız senden istiâne isteriz mürşidimizi. Yalnız sen belirleyebilirsin. Mürşid kimden sorulur? Yalnız Allah'tan sorulur. İyyâke nestaîn ifadesi bunu ifade ediyor. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Mürşidimizi senden sorarız ki ona tabi olalım. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve senin sırat-ı müstakimine ulaşsın bizi, böylece sırat-ı müstakimine ulaştır ruhumuz. Senin sırat-ı müstakimine ulaşsın da, sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuk yapsın ve senin zatına ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin bu dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir müessese var, kurulmuş. Ve ruhun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim isimli bir yolla gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona

Bunun için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim için de, ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için de istihane ile mürşidimizi Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. İyyâke nestaîn, İyyâke yalnız senden nestaîn, istihane isteriz diyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden istihanenin istenemeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve bunu Allah Teala bir farz emir olarak söylüyor bize. Mürşide mutlaka ulaşmamızı farz emir olarak vermiş Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amir olanlar, bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizin ruhunuzu kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse Allah'tan isteneceğini Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi de söylüyor. Fatiha suresi de söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir değil, iki ayet daha var. Bakara 45 ve 46. Bu Fatiha suresinde Allah Teala'nın bir ilavesi de var. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki o sırat-ı müstakim ki üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Çünkü tabiyet sırasında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yatay olarak yerleşir. Bu Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği bir nimettir. Ve kişi bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri de bu istikamette Allah'ın açık bir hüviyetini taşıyor. Vestaînû bis sabrı ve salatı innehâ ekebîrâtün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Aşağı yukarı imkansızdır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir insan için bu imkansızdır. Çok zor, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır, ilka edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması diye

Bir olaydan bahsediyoruz. Ruh Allah'a ulaşır ve yok olur. Ama görüyoruz ki bunun için önce mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız ve önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mürşide tabiyet şirk midir? Öyle söylüyor. Bir din adamımız, bu sevimli din adamını hepiniz zaten biliyorsunuz, defaatle bunu söylemiştir. Mürşide tabi olmak şirktir, yedek ilahlar ediniyor insanlar diyor. Yedek ilahlar sözü kime ait biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen din adamları her zaman her yerde var olmuştur. Zamanımızda da elbette olacaktır. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizimki bir tavsiye sadece. Dilerlerse incelerler, özellikle bizim söylediklerimizi incelerler, her şeyi yerli yerine oturturlar. Dilerlerse incelemezler ve cehaletleri içinde bu kabil sözleri söylerler. Mürşide tabiyet şirktir. Cahil dediğimiz bu insandır. Bunu söyleyebilen bir insan bu konuda cehaletin içindedir. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel emridir. İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidinizi, istihaneyi isteyin diyor. Fatiha suresinde de biz Allah Teala diyoruz. Allah Teala'ya diyoruz. Yalnız senden mürşidimizi isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için ve bundan sonra diyoruz ki o sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet taşıyanların yoludur. Nasıl bir nimet? İşte sevgili kardeşlerim, kim mürşide tabi olursa, bu tabi olan kişi o noktaya 12 tane ihsan olarak gelmiştir. Allah Teala o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kör olan bu kişinin, mürşide karşı kör olan bu kişinin görme hassasını açmıştır. Görmesini temin etmiştir mürşidini mürşid olarak. İşitme hassasını ve kulaklarını açmıştır. Görme hassasını ve gözünü açmıştır. İşitme hassasını ve kulaklarını açmıştır. İdrak hassasını ve kalbini açmıştır. İdrak etmiştir kişi onun mürşid olduğunu. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişiye rahim esmasıyla ulaşır. Sonra ne yapar? O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra Allah'a ulaştırmayı dilediği o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişi namaz kılar. O kişi zikir yapmaya başlar ve yaptığı zikrin muhtevası olarak da kalbine Allah'ın rahmet nuru %2 nispetinde yerleşir. Bu o kişinin huşu sahibi olması manasına gelir. Bu huşu sahipleri işte o huşu sahipleri hacet namazını kılacak olan huşu sahipleri. Çünkü huşu sahibi olunca %2 rahmet nuru girince kalbine kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar.
Allah o zaman onlara mutlaka Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve bir de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin olarak inanıyor. İşte bu dört inancın sahibi olan bir kişi söz konusu. Bu dört inancın sahibi ise o kişi hacet namazını kılar. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyor ki alallahu kasu sebebiyle sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Allah her sebebiyle o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşan yere yatay bir manevi yol olarak tayin etmiştir. Bütün sebiller devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabiyet gerçekleşmişse ruh orada vücuttan ayrılır. O anda vücuttan ayrılır. İşte tabiyetin tecellisi odur ki kişi mürşidinden tam 12 tane ihsan alır. Birinci ihsan Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkinci ihsan gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Bu iki olay mürşide tabiyetle gerçekleşir. Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa o kişi imanı artan bir mümin olmuştur. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kademelerin hepsinden geçmiştir. Hacet namazını sorma hakkı doğmuştur. %2 nur birikimi gerçekleşmiştir kalbinde ve Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşide ulaşıp tabi olmuştur. Bu ihsanla tabiyettir. Tam 12 tane ihsan alarak tabiyetini gerçekleştirmiştir kişi. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 12 tane ihsanla tabi oldular. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli halindeydi. Ve de bütün sahabe Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiinden oluşuyordu diyor. Sabikun el evelin. Şimdi de sabikun el ahirinlerin zamanı. Sizler sabikun el ahirin olacaksınız sevgili kardeşlerim. Sonraki sabikunlar. Sizlerin içinden de mürşitler oluşmuş durumdadır hamdolsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz gittiğiniz her yerde bu vasfın sahibiyseniz, cezbeniz varsa, Allah'ın müsait standartlarına sahipseniz, bir mürşit olarak, vekil mürşit olarak görevinizi hepiniz yapabilirsiniz. Önemli olan bu tövbede cereyanın geçmesidir. Kim bu konuda
tövbeyi verirse, cereyan geçirebilecek olan birisi, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Öyleyse, şöyle söylüyor Allah-u Teala Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. İşte Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bu ruh, Allah-u Teala tarafından gönderilen devrin imamının ruhudur. Allah'ın emrini tebliğ için geliyor. Ne diyor o kişinin vücudundaki ruha? Senin Allah'a mülaki olman, ilka olman, ulaşıp Allah'ın zatında yok olman zamanı geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön diyor. Mücadele Suresinin 22. ayeti girmesi aynı zamanda kalbin içine iman yazılmasını gerektirir. Böylece mürşide tabiyette kişi 3 tane Allah'tan nimet aldı. Daha arkası var mı? Elbette var. O kişinin Allah'tan aldığı 4. nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, o imanı artan bir mümindir. Allah onun günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, arkadan da o kişinin bütün günahları affedilmekle kalmıyor, sevaba çevriliyor sevgili kardeşlerim. O kişinin günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Bu kişi mürşidine tabi olmuş. Günahların sevaba çevrilmesi tabiyetin bir bölümüdür. Ondan sonra ne oluyor? O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar her kazandığı bir derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 700'e kadar yükselecektir. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru yaptığı serüsülük isimli yolculuk bütün insanların üzerine farzdır. Rabbine geri dön emrini Allah-u Teala verdiği için farzdır. Bu farzın gerçekleşmesi sırasında 1. kata ulaşabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi lazım. 2. fazla birikimi lazım. 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda hep %7 bu fazla birikimi artarak kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte o gün Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman kelimesini bunun için yazıyor. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibi olarak yazılır kişinin kalbine. Ve kişi bu noktadan itibaren, yani mürşidine tabiyetle Allah'ın kalbine iman yazdıktan sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kişinin kalbinde Allah'tan gelen bu nurlar %2 rahmet nuru olarak kalbin içine evvelce girip yerleşen nurlara ilave olarak artık rahmet nuru o kişinin kalbinde yer edemez. %2 rahmet yerleşmiştir. Şimdi fazıllar girmeye başlamıştır nefsin kalbine. Fazılların manyetik alanı Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı olan manyetik alandır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbi tamamen doldurmuş olan fazıllardan iman kelimesinin etrafında olanlar iman kelimesine yapışırlar ve o sahayı işgal ederler.
Böylece ilk %7 nefsin kalbi fazıllarla işgal edildiğinde ruh birinci gök katına ulaşır. Devam eder. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin fazıl birikimin nefsinin kalbinde oluşur. %2 de rahmet birikimi vardı. Yedinci gök katı yedinci defa %7 nur birikimiyle aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da bu konu bir hedefe varmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah Teala'nın verdiği emir gerçekleşmiştir. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et emri gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah Teala, Rabbine rücu et emrini veren, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veren Allah Teala, Müzemmil 8'de diyor ki, veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismiyle zikret ve bu zikir sebebiyle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için evvela nefsin kalbinde nurların toparlanması lazım %7. Bu ancak nefsin kalbine yazılan iman kelimesiyle mümkün. Ve bu tabiyet sırasında, tabiyetle birlikte kişi zikretmeye başlarsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine beraberce gelmeye başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar zikrederse zikretsin, o kişiye Allah'ın ne rahmeti ne fazlı asla gelmez. Gelebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra mürşidine tabiyeti lazım. Tabiyetten evvel nur gelebilir mi? Evet. %2 rahmet nuru gelebilir. Kişinin zikriyle tabiyetten evvel gelir. Kalbin rahim esmasının tecellisiyle %2 aydınlanması temin edilir. Bu rahim esmasının başladığına işarettir, delildir. Ama %2'nin ötesinde oluşamaz. Asıl kişinin nefsinin kalbini tezkiye eden nur, fazıllardır. Fazıllar da bir kişi ancak mürşidine ulaştıktan sonra rahmet nuru ile birlikte girebilir. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce giren nurlardır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı nimetlerden birisi de bu zikir sebebiyle kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Peki başka cephelerden durum ne? Başka cephelerden de durum aynıdır. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbine bu nurların girmesi o kişiye verilen yeni bir nimettir. Nefs tezkiyesinin %7 nur biriktirmesi. Başka ne olur? O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi afetleri yok edeceği için afetlerin sayısal azalması sebebiyle nefs aynı kaldığı cihetle nefs afetlere karşı güç kazanır. Fizik vücutta nefsin güç kazanması oranında o da afetler zayıfladığı için onlara galibiyeti giderek daha üst boyutta olacaktır. O kişinin iradesi de nefsin afetlerinin zayıflamasına paralel olarak güçlenecektir. İşte mürşide tabiyet görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide tabiyet kişiye bunları sağlıyor. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini, bir, kalbine nefs tezkiyesini sağlayacak olan iman kelimesinin yazılmasını, ki, üç, kişinin bütün günahlarının affedilip sevaba çevrilmesini, hani şu
Mürşide tabi olmak şirkmiş ya.